Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkati çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisi olduğunu söyledi. Ukrayna'nın güvenlik ve refahıyla birlikte Karadeniz'de ve coğrafyamızda kalıcı barışın tesisine büyük önem atfediyoruz dedi. Ukrayna Milli Günü resepsiyonuna katılan Bakan Işıkhan, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da ileri taşınacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA'da gösterdiği tarihi başarıya dikkat çekti. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik oyun alanlarında ortalamayı yükselten tek OECD ülkesiyiz dedi. Bakan Tekin, bilgiyi kullanabilmeyi öğreten yeni bir eğitim modeline geçildiğinin de altını çizdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde 259.402 gencin evlilik kredisinden yararlandığını söyledi. Petrol, doğalgaz ve maden gelirlerinin %20'sinin aile ve gençlik fonuna aktarıldığını vurguladı, her daim gençlerimizin yanındayız dedi. Aile kurumuna hedef alan hesaplara erişim engeli getirildi. LGBT propagandası yapan ve müstehcen içerik paylaştığı tespit edilen 494 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. İstanbul merkezli Ailem Güvende Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vanlı Karahaydar'la kaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Çağla Öz, eşinin kiralık olduğunu beyan ettiği takılar için satın alındığını biliyorum dedi. Eşinin gösterişi seven biri olduğunu söyleyen Öz, olmayan paranın varmış gibi gösterildiğini savundu. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için çalışma sürüyor. Olayla ilgili açılan soruşturmada ise 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kamu personeli seçme sınavına Şanlıurfa'da giren 392 aday için yeni sınav kararı verildi. ÖSYM'nin incelemesi sonucunda 22 salonda mevzuata aykırı uygulama tespit edildi. 392 aday için eşdeğer sınav yapılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. O uyarıya göre Ankara, Eskişehir, Antalya, Denizli ve Çorum'un da aralarında bulunduğu illerde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kısa süreli fırtına öngörülüyor. Washington-Tahran hattında gerilim sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'nda bir Amerika Birleşik Devletleri İHA'sını daha düşürdüğünü duyurdu. Tansiyon yükselirken İran Dışişleri Bakanı Arakçı Çin'e gitti. ABD'de ise İran'la ilgili kararları sebebiyle Savaş Bakanı Hegseth'in azledilmesi için Temsilciler Meclisi'ne tasarı sunuldu. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Marsilya'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuktasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatalım size. +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21 telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, Arnavutluk'ta düzenlenen Türkiye Kültür Haftası devam ediyor. Tiran ve İşkodra'da çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenleniyor. Hattımızda Yunus Emre Enstitüsü.

0: Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu var. Sayın Sakoğlu, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Sayın Sakoğlu, öncelikle Türk Kültür Haftası'nın Arnavutluk'ta düzenlenme fikrinden ve bu etkinliğin temel amacından bize nasıl söz edersiniz?
1: Arnavutluk Kültür, Turizm ve Spor Bakanlığı'nın yıl içerisinde Uluslararası Kültür Haftaları adlı bir projesi var. Bu projesi kapsamında bakanlık bizlere de başvurdu ve bir Türk Kültür Haftası yapılması ile alakalı olarak talepte bulundu. Biz de bu talebi uygun bir tarih içerisinde değerlendirdik ve Yunus Emre Enstitüsü, Tiran Büyükelçiliğimiz, Kültür Bakanlığı işbirliği içerisinde, İşkoza Belediyesi, Tiran Belediyesi gibi kurumlarımızın işbirliğiyle bu Kültür Haftası'nı gerçekleştirme fikri ortaya çıktı.
0: Peki Türk Kültür Haftası kapsamında hangi kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor?
1: Hafta Pazartesi günü başladı ve ilk konserimizi 14'ü Pazartesi akşamı Tiran Güzel Sanatlar Üniversitemizin büyük salonunda coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirdik. Telli Sazlar Üçlüsü isimli halk müziğimizin, Anadolu'dan müziğimizin, halk müziğimizin bir güzel bir konseri gerçekleşti ve gerçekten de izleyici çok mutluydu konser sona erdiğinde. Ciddi bir katılımla gerçekleşti. Salı günü, yani dün İşkoda Belediye Başkanlığı'nın önünde pedonal dediğimiz yürüyüş yolunda yine açık havada halkın katılımıyla, bu sefer daha ziyade daha fazla bir halkın katılımıyla konserimiz gerçekleşti. Bu akşam İşkoda'da Sinema Republika'da Bizim İçin Şampiyon filminin gösterimini gerçekleştireceğiz İşkodalılara. Ve yarın akşam da Tiran Sinema Maxvelo'da çocuk filmi, TRT yapımı bir çocuk filmi, Bulmaca Kulesi Dev Kuşun Gizemi filmimizin gösterimi olacak. Ve kapanışımıza da yine Cuma günü akşamı ülkemizin 92. Oscar adayı olan 2019 yapımı tanınan yönetmenimiz Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Aslı isimli filminin gösterimiyle yapacağız. Ve bu filmin gösterimi sonrasında da filmin başrol oyuncusu Kübra Akif hanımefendi izleyiciyle buluşturulacaktır.
0: Peki Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin tarihi ve kültürel boyutuna baktığımızda bu tür etkinliklerin iki toplumun birbirini daha yakından tanımasına nasıl bir katkısı oluyor?
1: Tabii burada özellikle faaliyetlerimiz Arnavutluk halkı tarafından takip ediliyor. Bu faaliyetler aracılığıyla Türk kültürünün, Türk sanatının burada daha iyi anlaşılması, daha iyi idrak edilmesi söz konusu oluyor. Halkta, Arnavutluk toplumunda Türk kültürüne karşı ciddi bir ilgi var. Ve biz bu ilgiyi de konserlerle, söyleşilerle, konferanslarla karşılamaya çalışıyoruz. İhtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz.
0: Türk kültürünün Arnavutluk'ta özellikle ilgi gören unsurları nelerdir? Müzik, edebiyat, sinema, mutfak veya geleneksel sanatlar arasında hangileri daha fazla karşılık buluyor desek neler söylersiniz?
1: Tabii Türk mutfağı çok dikkat çekiyor Arnavutluk'ta. Biz de yaptığımız faaliyetlerde bunun farkına varıyoruz. Hemen bu yıl içerisinde Mayıs ayında Türk Mutfağı Haftası kapsamında İşkoda'da bir etkinlik gerçekleştirdik ve tanınmış şef Esra Tokelli'yi İşkoda'ya getirdik. Gerçekten onun yapmış olduğu yemekler, onun yaptığı lezzetler çok beğenildi. Türk mutfağının, özellikle Türk sinemasının, Türk filmlerinin ki zaten birçok Arnavut televizyonunda akşamları Türk filmleri izleniyor. Türk filmlerinin, oyuncuların getirilmesi, sinema etkinlikleri, mutfak etkinlikleri, bunlar çok daha dikkat çekiyor Arnavutluk'ta.
0: Diziler de rağbet görüyor mu Arnavutluk'ta Türk dizileri?
1: Yani bugün şu anda akşam olduğunda televizyon açtığınızda Türk dizilerini ekranlarda görebiliyorsunuz. Arnavutluk'un en büyük televizyonlarında dublajsız, altyazılı olarak Türk dizilerini izleyebiliyorsunuz ki zaten bu da hakikaten gençlerin Türkçe öğrenmelerine sebep olan en büyük faktör diye karşımıza çıkabilir.
0: Müzik konusunda neler söylersiniz? Peki Türkiye'den gelen sanatçılar konserler düzenleniyor mu orada?

0: diliyle de geçerlidir, halk müziğiyle de geçerlidir. Zaten bizim Arnavutluk'ta, Arnavutluğun halk müziğinde Türk müziğinin ezgilerini görebilirsiniz. Yani bugün Arnavutluk'taki düğünlerde çalan şarkıları dinlediğiniz zaman bir Osmanlı Ağa'yı duyabilirsiniz. Sözleri Arnavutçadır ama tınısı, melodisi aynıdır. Bu anlamda bizim Arnavutluk kültürüyle Türk kültürü olarak ciddi yakınlığımız var.
1: Geleneksel sanatlardan da biraz bahsetmeniz mümkün mü acaba? Hat, Ebru gibi sanatlarda yer buluyor mu Arnavutluk'ta?
0: Tabii bu sanatları burada icra eden insanlar yok. Ama biz Yunus Emre Enstitüsü olarak hem geçtiğimiz yılın Kasım, Aralık aylarında hem bu yılın başında ülkemizden Hat, Ebru, Katı sanatı icra eden sanatçılarımızı, hocalarımızı, akademisyenlerimizi hem Tiran hem İşkodra'ya getirdik. Tiran'da okullarımızda Türkçe öğrettiğimiz öğrencilere bu hat, ebru, katı, minyatür sanatlarını atölyelerde göstermiş olduk. Hem de İşkoda'da aynı şekilde okullarda ve enstitümüzde bu sanatları tanıtmış olduk.
1: Evet.
0: Tabii insanlar bu sanatları bizim aracılığımızda öğrenmiş oldular. Çünkü bildikleri bir şey değil ebru, katı, ama özellikle ebru sanatının hakikaten çok ciddi anlamda etkisi oluyor.
1: Türk kültürünün de tanıtılması anlamında çok çok önemli. Sayın Sakoğlu, peki etkinlikler Türkiye'den ve Arnavutluk'tan hangi kurumların katkılarıyla düzenleniyor orada?
0: Bu hafta düzenlediğimiz etkinliklerimiz Türkiye Kültür Haftası. Şu anda Arnavutluk Kültür, Turizm ve Spor Bakanlığı, Tiran Belediyesi, İşkodra Belediyesi, Tiran Büyükelçiliğimiz, Güzel Sanatlar, Tiran Güzel Sanatlar Üniversitesi ve MÜSİAD İş Adamları Derneğimizin, Arnavutluk Şubesi'nin destekleriyle, tabii Yunus Emre Enstitüsü'nün himayesinde düzenleniyor.
1: Dil ve edebiyat açısından iki ülke arasında nasıl bir etkileşim var? Türk edebiyatının Arnavut edebiyatının da Türkiye'deki görünürlüğünü yeterli buluyor musunuz?
0: Türk edebiyatının Arnavutluk görünürlüğü son yıllarda çok ciddi anlamda arttı. Özellikle bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TEDA projesi bunda çok etkili oldu. Aldığımız verilere göre şu an TEDA projesinde, yani bu TEDA projesi dediğimiz Türk edebiyatından yabancı dillere tercüme edilen kitaplara verilen destektir bakanlığımız tarafından. Bu destekten en fazla yararlanan ülkeler sıralamasına baktığımızda çok ilginç bir veri olarak Arapçadan sonra en fazla Arnavutça kitap tercümesi yapılmış, destek verilmiş. Bu da şu anlama geliyor. Yani bir Arap coğrafyası dediğimiz zaman bunun içerisinde bir sürü ülke dahil olur. Ama Arnavutça dediğimiz zaman Arnavutluk, Kosova'nın bir bölümü, Kosova'nın geneli, Makedonya'nın bir bölümü, Karadağ'ın bir bölümü. Yani aslında 4-5 milyon nüfus baktığımız zaman karşılaştığımız Arapçayla gerçekten Arnavutça bu kadar fazla kitap tercüme edilmiş olması büyük bir veridir. Zaten Reşat Nuri Güntekinler, Orhan Kemaller tercüme edilmişti. Çok eski yıllarda tercüme edilmişti klasiklerimiz. Ama bugün artık Tarık Tufanlar, Furkan Çalışkanlar tercüme ediliyor. Mesela Tarık Tufan'ın son romanının yakın zamanda çıkması bekleniyor. Mehmet Şenol Beyefendi'nin Ruhu Revan isimli Ali Samiyen, Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiyen ve Şevset'in Sami'yi anlatan ki Şevset'in Sami hem Türkçe tarihinden önemli bir isim hem de Arnavut tarihinden önemli bir isim. İşte bunu tercüme ediyorlar yakın bir zamanda. İyi bir yayın evinden çıkacak diye son bilgileri aldık. Bu anlamda son yıllarda edebiyatımızda çok ünlü isimler Arnavutça'ya tercüme ediliyor. Biz de Yunus Emre Enstitüsü olarak bu yıl Arnavutça'ya ilk defa Nuri Pakdil'i tercüme etme noktasında karar aldık ve Nuri Pakdil'in Bağlanma isimli eserini Yunus Emre Enstitüsü olarak tercüme ettik. Yakın bir zamanda bastırmayı planlıyoruz.
1: Evet. Sayın Sakoğlu, Yunus Emre Enstitüsü olarak Arnavutluk'ta Türk dilini ve kültürünü tanıtmak için yaptığınız diğer çalışmalar için neler söylersiniz bize?
0: Yani şöyle özetleyebiliriz. Örneğin hemen yakın bir zamanda gelecek hafta biz bir kukla festivaline dahil olduk. Oraya destek veriyoruz. Karagöz Hacivat gölge oyunumuzu orada tanıtacağız. Ülkemizin bilinen Karagöz sanatçılarından Suat Vera ve Merve İlken hanımefendiyi buraya getiriyoruz. Bu kapsamda 3 gösteri yapacağız. 3 gösteri yapacağız. Ayrıca atölyeler yapıp çocuklara kendi karagözlerini çizmelerini sağlayacağız. Bunun haricinde hemen haftaya salı günü çocuk şenliğimiz var. Türkçe öğrettiğimiz okullardaki çocuklarımızı Tiran'da çok merkezi bir konumda toplayıp onlara oyunlar oynatacağız. Sema gösterisi gerçekleştireceğiz. Zaten biz film festivallerine,

0: müzik festivallerine, edebiyat festivallerine elimizden geldiğince yöntemler üstü olarak destek vermeye çalışıyoruz.
1: Hı hı. Sayın Sakoğlu, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz size değerli katkılarınız için. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Vatanımıza, Türkiye'mize selamlarımızı iletiyorum. İşkola'dan.
1: Biz de size selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyenler, hattımızda Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Bosna Savaşı ve Srebrenica'da yaşanan soykırım, Avrupa'nın yakın tarihindeki en ağır insanlık trajedilerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Soykırımın başlıca sorumlularından Ratko Mladic'in ölümünden sonra yaşananlar yalnızca adalet meselesini değil, Sırbistan'ın geçmişiyle yüzleşme biçimini ve savaş döneminde şekillenen toplumsal hafızayı da yeniden gündeme getirdi. Soykırıma neden olan zihniyet bugün sokaklarda, stadlarda ve siyasetin birçok kademesinde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu ölüm aslında Sırbistan devleti ve bölgedeki Sırplar için soykırım kurbanlarına saygı duymakla soykırım faillerini yüceltmek arasında bir çizgi çekmek adına belki de son şanstı. Ancak yaşananlar aradan geçen 30 küsür yılda değişen bir şey olmadığını mı gösteriyor? Doktor Seyba Abdullah'ın İktidar, Tarih ve Kimlik, Sırplarda Ötekinin İnşası adlı kitabı bu sürece ötekinin nasıl tanımlandığı ve düşmanlaştırıldığı üzerinden bakmamıza imkan veriyor. Bugün Milatic'in ölümünün ardından yaşananları, Sırbistan'ın tutumunu ve Balkanlarda geçmişin bugünü nasıl şekillendirdiğini konuşacağız. Konuğumuz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın'la hoş geldin.
1: Hoş bulduk Tülin Hanım.
0: Sayın Yaşın, Ratko Mladic'in ölümü sonrasında Bosna'da ve özellikle Srebrenica'da nasıl bir atmosfer oluştu?
1: Şahsen ben kendim görüntüleri izlerken ürperdim. Çünkü özellikle Saraybosna'da çok kalabalığın, o barış ateşi bulunan mekandan itibaren hiç sönmeyen ateş diye de bilinir. Böyle yoğun bir kalabalığın işte ellerinde Mladic'in resimleriyle Mladic için şarkılar söylediği görüntü biraz ürperticiydi. Çünkü bu, yani Saraybosna'dasınız. Saraybosna kuşatmasından da sorumlu tutuldu Mladic ve yani aldığı cezanın bir kısmı da bu kuşatmadaki rolü nedeniyleydi. Hatırlarız ki çok yakın bir zamanda biz bu keskin nişancı mevzusunu da
0: Evet,
1: konuşmuştuk. Yani
0: konuşmuştuk.
1: hani ispatlanmış değil ama bununla ilgili yargılamalar var. Hem Avusturya'da hem İtalya'da iddia ediliyor ki Avrupalı zenginler orada insan vurmak için
0: Ala
1: para
0: gidiyorlar.
1: ödeyerek gelip atış yapıyorlardı ve çocuk vurmak için, çocuk vururlarsa eğer daha fazla para ödüyorlardı kadınlar için, ama yaşlılar yavaş hareket ediyor diye onlar için daha düşük bir meblağ ödüyorlardı.
0: Bir av sporu halinde
1: Evet,
0: tanımlanıyordu.
1: böyle korkunç bir gündem. Şimdi hani Bosna Hersek'te ya da Sırbistan'daki Sırpların Ratko Mladic'i bir kahraman olarak görmelerini bir yere kadar anlayabiliriz. Yani bu savaşla ilgili yeterli bir bilgiye ulaşamamış olmaları bir nevi insanın kendi savunma psikolojisinin bir ürünü olabilir. Artı işte hep Sırp, yani bu da hep sürekli işlendiği için hani Sırplara dönük ayrımcı bir uygulama olduğunu hep iddia ediyorlar ya. Yani savaş suçlarından yargılanan aslında Hırvatlar ve Boşnak komutanlar da oldu. Ama doğal olarak en fazla Sırplardan oldu. Hani çünkü savaş suçu işleyenler Sırplardı. Yoksa hani uluslararası savcıların böyle ayrımcı bir soruşturma yaptığını ben şahsen düşünmüyorum. Kaldı ki suça karışanların tamamı aslında yargılanmadı Sırplar arasında. Yani mesela diyoruz ya Srebrenica ya da aslında çevre illerde de bu gerçekleşti. Hani öldükten sonra mezarlarının değiştirilmesi, suçu kapatmak amacıyla dört ayrı mezara taşınması. Şimdi mesela burada o mezarları kazan ve bu insanların bedenlerini, ölmüş insanların bedenlerini kepçeyle toplayan, bunları taşıyan, yeni mezara atan

0: mesela kişiler de aslında suçun bir parçası. Ama bunlara dönük bir yargılama söz konusu olmadı. Sadece üst düzey komutanlar yargılandı. Ama Sırplar hani yargılama listelerine baktığımızda doğal olarak en fazla Sırpları görüyoruz diye bunu hani ayrımcı bir yargılama, herkes savaşa karışmıştı ama Sırplara dönük bir ön yargı var diye algıladıkları için de hani Mladiç'i kahraman, Karadžić'i kahraman görme algısını bir yere kadar anlayabiliyorum. Ama çok yakın tarihte bu keskin nişancı mevzusu konuşulduğunda hani bir durup düşünmeleri gerekirdi diye düşünüyorum. Bir de belli bazı algılar yaş gruplarına göre farklılık arz edebilir. Yani daha yaşlı olanlar bu savaşta bir şekilde pay almış olanlar kendilerini belki de zorla suç işlediler. Çünkü emir komuta zinciri var. Belki seyirci kaldılar, sessiz kaldılar. Tabii ki bir sürü tecavüz var. Hani bunları istemeyerek yaptıklarını düşünmemiz mümkün değil
1: Değil
0: aslında.
1: tabii ki.
0: Ama hani o yaş grubu bu sürece işte Mladiç'in yargılanmasından rahatsızlık duymasını belki anlayabiliriz. Çünkü belki şöyle düşünüyorlar. Biz bir şeyin mücadelesini verdik. Biz yurt kurmaya çalışıyorduk. Ama beni üzen ve endişelendiren, korkutan şey bu gerek Saraybosna'daki bu konvoy oluşturan, gerek Srebrenica ya da Sırbistan'da bu törenler düzenleyenlerin yaş gruplarının 30 yaşından küçük olması. Yani 30. Ben böyle yaşlı bir insan pek görmedim. Yani 50-60 gibi bir insan görmedim.
1: Bu da bize aslında
0: 30-40.
1: zihniyetin değişmediğini
0: Bu
1: gösteriyor.
0: çok tehlikeli
1: Evet,
0: bir
1: çok
0: şey.
1: tehlikeli.
0: Çünkü mesela yani hani böyle bir örnek olsun diye Türk-Yunan düşmanlığı mesela. Şimdi ya da Türk-Ermeni meselelerinde hani Adana'daki hocalarımız, öğretmenlerimiz birebir yaşadıkları için Ermenilerin nasıl katliam uyguladıklarını müfredatta olsun olmasın mesela anlatırlardı. İşte Yunanlıların gelip de nasıl yakıp yıktığı mesela anlatılırdı. Bugünkü gençler hani böyle birebir yaşamış insandan duymadığı için bunu biraz daha kitapta kaldığı için o hissi alamazlar. Yani bugünkü genç ile yaşlı insan arasında bu tarz uyuşmazlıklarda işte savaşa dönük anılarda bir algı farklılığı olması normal. İşte bu meselede yani Bosna Hersek meselesinde tam tersine gençlerde bu algının işte Mladiç'i kahraman görme algısının canlı olması bence tehlikeli.
1: Çok
0: Ha evet
1: tehlikeli.
0: hemen bir savaş mı demek bu? Hemen bir savaş değil ama zeminin doğru olmadığını gösteriyor bu. Ben yıllardır Bosna Hersek çalıştığım için bir dönem şöyle bir şeye denk gelmiştim. Kanada'nın yaptığı bir çalışma vardı. Bosna Hersek'te işte savaş sonrası barış iklimi için bir takım çalışmalar yapıyorlardı. Orada çalışanlardan birisi de yine Kanada'da yaşayan ama İran kökenli bir hocaydı. Onun Türkiye'ye geldiği bir esnada işte verdiği bir konferansa katılmıştım. Şunu anlatıyordu. Hani bir okullara gidiyoruz. İşte hani o da insan. Hani biz kardeşiz falan tarzı toplumu bütünleştirmeci yönden işte hani okullarda gençlere böyle eğitimler verdiklerini falan anlatıyordu. Ben de orada bir soru sormuştum. Bunu hani hep boşnak örneklerini veriyor. Peki dedim Sırp okullarında da yapabiliyor musunuz? Çünkü hani Bosna Hersek'te bir Republika Srpska dediğimiz bir bölge var. İşte Sırp Cumhuriyeti isimli Bosna Hersek'in bir parçası. Orada da okullarda okuyan Sırp gençler var. Ama aynı zamanda karışık işte iller ve ilçeler de var. Yani Saraybosna'nın bir kısmında sadece Sırplar yaşıyor. Bir kısmında Hırvatlar yoğunluklu olarak Boşnaklar. Sırp okullarında da yapıyor musunuz bu çalışmayı dedim. Dedi ki hayır Sırplar buna hani Sırp yönetim buna izin vermiyor. Bakın o zaman kendisine de söyledim. O zaman zaten daha barışçıl olan hani öyle görüyoruz zaten daha barışçıl olan Boşnaklara hani affetmek konusunda birlikte yaşam konusunda bu kadar hani yoğun güzel güzel ama çalışma yapılırken diğer tarafta yapılmadığı zaman o zaman hani terazinin dengesi daha da bozuluyor.
1: Evet.
0: Çünkü diğer tarafta Sırplar da zaten hani hem kendi basınlarında hem siyasi açıklamalarda hem kiliselerde çünkü kimlik böyle oluşturulur. Verilen mücadelenin 92-95 dönemi savaşı bir mücadele işte yurt kurma savaşı hani ve Batı'nın kendilerine ihmal ettiği, Batı'nın kendilerine kötü davrandığı anlatılıyor.

0: çatısı, işte savaşta şunlar olduysa onlar da bunu yaptığı için oldu anlatısı devam ederken ve kendilerini bu savaştaki savaş suçluları da dahil olmak üzere tamamını haklı gösteren bir anlatı sürerken, diğer tarafta bilhassa Boşnaklara dönük böyle bir çalışma yapılması, bugün Mladiç mevzusunda yapılan gösterilerle birlikte bakıldığında çok endişe verici, korkutucu aslında.
1: Evet. Kin ve düşmanlık bir tarafta devam ederken diğer tarafta aslında törpülenmeye çalışılan duygular var.
0: Affetmeye dönük
1: Affetmeye,
0: çabalar var.
1: evet.
0: Şimdi bu çalışma mesela Afrika ülkelerinde de yapıldı, bu tarz çalışmalar. Tecavüzcüyle tecavüz edeni karşı karşıya getirip konuşmaları için alan şey yapılıyor. Ama hani orada aynı şey, zaten aynı şey değil. Bir de hani bu katliamlar mesela bir Fransa'ya, Almanya'ya karşı yapılmış olsaydı yöntem bu mu olacaktı? Yani tecavüzcüyü ve işte çocuğunu ve bütün sülaleni öldüren kişiyi affetmesi için onlara mı yüklenilecekti?
1: Aslında tam da burada şunu da sormak lazım. Bu yaşananlara Balkan ülkelerinin ve Avrupa Birliği'nin tepkisi nedir diyecektim ki belki de senin açıklamaların bunun cevabı
0: Evet,
1: olacak.
0: şimdi Avrupa Birliği de tabii ki tepki gösterdi. Aslında pek çok rapor var. Bu sadece bu son olay zaten hani bir şeyi çok açık bir şekilde ortaya koyuyor ama bunun öncesi de var. Mesela Mart 2016'da bu Republika Srpska dediğimiz Bosna Hersek içerisindeki Sırpların yoğun yaşadığı yerde Pale kasabasında bir öğrenci yurdu açıldı. İsmine Radovan Karadžić denildi. Eski eşi ve işte kızı Sonja Karadžić de orada kurdele kesme törenine katıldı. Mesela o dönem Avrupa Birliği'nden ve böyle sürekli ısrarlı bu Karadžić, çünkü Karadžić de savaşın yani soykırımın sorumlularından siyasi sorumlusuydu. Bu ismin bir öğrenci yurduna verilmesi çok tehlikeli. Bu uyarılar ve baskılar sonunda kurum için bu tabelanın yük olduğu gerekçesiyle 2020'de kaldırıldı. Yine 2021'di galiba. Orada Mladiç'in resimlerinin Sırbistan'da binalara nakşedildiği, hani sokak resmi şeklinde ama böyle standart bir şekilde böyle bir hatırayı hatırlıyoruz. Pek çok duvarda Mladiç'i bir kahraman, işte annene sevgiler, annene saygılar gibi şeyler yazılarak Mladiç'in bir kahraman olarak gösterildiği duvar resimleri meselesi vardı. O dönemde hani bakın bu kimlik oluşturmayı ve o hani savaş sonrasındaki dönemde topluma nasıl mesaj verildiğini göstermesi bakımından önemli. O dönemde bunu bir takım insan hakları kurumları Sırbistan içerisindeki bu resimleri silmek istediler ve polis barikat oluşturdu. Resmi yapanları koruyan ama resmini silmek isteyenleri işte engelleyecek barikat oluşturdu ve bunun polis olması önemli. Yani orada demek ki resmi anlayış bakımından da bir sıkıntı var. Yani bu tavrı Mladiç'i, Karadžić'i kahramanlaştırmaya devlet desteği olduğunu gösterir bir şey.
1: Kısa bir ara verelim Sayın Yaşın.
0: Tabii.
1: Çünkü hattımızda Doktor Seba Abdullah var. Onun İktidar, Tarih ve Kimlik Sırplarda Ötekinin İnşası adlı kitabı ile ilgili kısa bir söyleşimiz olacak. Sayın Abdullah merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Sayın Abdullah, kitabınızın başlığındaki ötekinin inşası kavramıyla ilk olarak buradan başlayalım istiyorum. Tam olarak neyi anlatıyorsunuz? Ne anlatmak istediniz burada?
2: Tabii modern devlet ve modern kimlikler özellikle bizi inşa etmeye, homojen nüfus oluşturmaya çok dikkat ediyorlar. Çünkü artık kitle siyasetin konusu olduğu için ulusun inşası çok önemli modern dönemde. Bu bağlamda 19. yüzyıldan itibaren ulusların inşası hep bütün coğrafyalarda olduğu gibi bir modern dönemin gerektirdiği bir süreç. Bu Balkanlarda geçerli olmuş. Yani bizi, ben kimim, biz kimiz sorusunu anlamlı kılmak için aslında ötekiyi de tanımlamak gerekiyor. Yani bizim içerisinde bizi tanımlarken içine dahil ettiklerimiz var. Fakat bunun dışında kalanlar da var. Bu bütün dünyada hemen hemen herkesin, her ulusun modern dönemde yaşadığı bir süreç. Bu süreçleri bazı ülkeler anayasal vatandaşlığa aktararak biraz daha nispi olarak daha hafif diyebileceğim daha yumuşak

0: bir şekilde bu süreçleri geçirmiş. Ama bazıları özellikle din etnik site üzerinden daha bazen daha da sert bir şekilde ırkçı bir tona kayacak şekilde tanımlanmışlar. Burada özellikle içeride de homojen nüfusun etrafında farklı gruplar olunca o gruplara yönelik asıl işte, politikalar, etnik politikalar, dışlayıcı politikalar, bazen de çokça şahit olduğumuz soykırıma gidecek bir yolun aslında bunlar taşlarını oluşturmuş oluyor. Onun için çok dikkatli bir şekilde takip etmek, her zaman takip etmek gerekiyor. Son dönemde ne kadar buna dair, özellikle Avrupa Birliği süreciyle beraber buna dair çok büyük bir bilinç artmışsa da, yeni dönemde ise işte dünya siyasetinin bu bağlamda biraz da daralma yaşadığı bir dönemde bu daha da öne çıkıyor. Balkanlarda öteki özellikle Osmanlı büyük oranda öteki, çünkü bütün Balkan ulusların kuruluşunda, bağımsızlık savaşlarında Osmanlı'ya yönelik var. O da yakın tarihte bu kolayca Osmanlı'nın öteki olarak kurgulanmasına, bir zımni olarak da İslam'ın ve Türklerin arka planda öteki olarak kurgulanmasına yol açmış bir süreçten bahsediyoruz.
1: Evet, peki bir toplumu öteki haline getiren söylem nasıl oluşuyor? Bunun dil, medya, eğitim ve siyaset aracılığıyla yaygınlaştırılması nasıl gerçekleştiriyor? Aynı zamanda ötekinin inşası ile milliyetçilik arasında nasıl bir bağ var Sayın Abdullah?
0: Tabii iki soru da önemli. İktidar çok önemli. Şimdi biz modern iktidar diye bir kavramı esas alıyoruz, önemsiyoruz. Yani bunun bu ulusal inşaat süreçlerinin böyle bizzat yani kendiliğinden geliştiğini zannediyoruz. Onun dışında bence ben özellikle kitabımda araştırmalarımda modern iktidar kavramının bir zorunlu süreci olarak bu öteki ulusal ulus inşaat süreçlerini okumaya çalışmıştım. Bu modern dönemde, ondan öncesi bu kadar geleneksel devletin olduğu bir dönemde olmuyordu, ama modern dönem veya modern iktidar her yerde değil. Teritoryal olarak kutsanmış bir vatan toprağı etrafında bir homojen türdeşliği esas alması ve bunun üzerine eğitimi, medyayı, özellikle eğitim bu alanda çok önemli, tarih eğitimini şekillendirdiği için bu ötekinin inşası çok daha rahat olabiliyor. İktidar dönemlerinde buna dair de politikalar geliştirilebiliyor, söylemler inşa edilebiliyor. Mesela bir örnek vereyim, yani bildiğimizin şeylerinden bir numarasında mesela Sırplar, Boşnakları ve Kosova'daki Arnavutları tarihsel olarak oraları, işte Kosova'nın kendilerine ait bir vatan olduğunu iddiasıyla bunu tarih kitaplarına net bir şekilde aktarıyorlar. Veya Boşnak kimliğinin aslında Sırplaşmış, Müslümanlaşmış Sırplar olarak görerek Sırp kimliğinin bir Osmanlı tarihinden gelen bir bölünmeyle karşı karşıya kalındığını net bir şekilde bunları şeye aktarıyorlar. Ya da Bulgaristan'daki Türkler hakeza İskan politikalarıyla oraya geldiklerini ve bunun bir şekilde Bulgar kimliğinden işte Komakları ya da oradaki Türkleri ayrıştırdığını ve yeni bir kimlik ortaya çıkardığını, bunu tarih eğitimiyle çok önemli bir şekilde ortaya koyuyor. Tarih eğitimi, her zaman altını çiziyorum, çok ciddi yaklaşmak lazım. Çünkü çoğumuz tarih eğitimi üzerinden, ilkokulda, lisede aldığımız tarih eğitimi üzerinden tarihe hafızamızı inşa ediyoruz. Bu hafıza çoğu zaman doğru bir hafıza olarak inşa edilmiyor. Hafıza bir şekilde kirli bir hafıza olabiliyor. Farklı bir şekilde aktarılmış olabiliyor.
1: Kitaplarda biz yazılana inanarak aslında eğitim alıyoruz değil mi küçük yaşlarda?
0: Tabii ve biz onun eleştirel bir şekilde ancak üniversite, ancak yüksek lisans doktoradaki belli kitle ancak onu eleştirel olarak bakabiliyor. Oradaki bütün o olayları, çünkü tarih denilen şey iktidar tarafından kurgulanması, büyük ölçüde kurgulanmasını ifade ediyor. Hangi dönemleri, hangi savaşları, hangi insanları, hangi destanları, o olaylara bakış açımızı sonuç itibariyle kendi bakış açısından o öğretmen, o yazar ya da o siyasal iktidar bakabiliyor. Bu siyasal iktidar değiştikçe de tarih yazımı ve tarih içerisindeki süreçler de değişiyor. Bu bağlamda eğitimin gerçekten çok ciddi bir şeyi var. Yani vicdanlı insanları, ilimle uğraşan insanların, bilimle uğraşan insanların tarihi, olabildiğince daha objektif bakan insanların bu tarih eski kitaplarını muhakkak elden geçirmeleri, bakmaları lazım. Ama bu

0: her zaman olmuyor. Çünkü siyasal iktidarla o günkü dönemin haklılaştırmasını, o dönemin meşrulaştırmasına yönelik bir çerçeveleri de var. Yani makbul bir vatandaş üretmek istedikleri için vatandaş diye bir türdeş bir ulusal kimlik oluşturmak istedikleri için bu bağlamda her zaman iktidarların kendine göre bir tarihe bakış açılarının olduğunu bilmek.
1: Yani aslında şöyle söyleyebiliriz değil mi Sayın Abdullah? Yani siyasi kararlarla toplumsal algıyı yönetiyorlar diyebiliriz burada.
0: Bunun etkisi var. Bu bir süre. Sadece ona bağlayamaz ama bu değişkenlerden önemli bir değişken. Ona dikkatlice bakmak lazım. Yani bu Türkiye için, Türkiye'miz için de geçerli. Makedonya için de geçerli. Fransa için de geçerli. Almanya için de. Mesela Fransa ve Almanya düşmanlığı 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya işte yüzyıllara gelen bir düşmanlığı vardı. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrasında bu düşmanlığı biz niye böyle yapıyoruz deyip işte tarih ders kitapları üzerinden başlamışlardı. Barış inşa süreçlerine, birbirleriyle olan tarihlerini anlamaya yönelik. Yani tarih ders kitaplarından meseleye başlamışlardı. Onun için yani ona her zaman dikkat etmek lazım. Ama Balkanlarda biz bu bağlamda ben her zaman onu diyorum. Keşke bir 19. yüzyıl, 20. yüzyılda Türkiye'miz çok daha güçlü olsaydı da bu tarih yazım süreçlerinde daha müdahil olsaydı, daha o süreçleri daha makul bir seviyeye çekebilseydi. Çünkü gerçekten bir öteki tarafı var. Yani biz Boşnakları ve Arnavutları olabildiğince Sırplar tarafından, işte Yunanlar tarafından, Bulgarlar tarafından öteki olarak kurgulandıklarını net bir şekilde görüyoruz. O bağlamda Türkiye onu daha farklı bir şekilde ifade ediyor. Yani Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar aslında Osmanlı demek, aslında bir Türk kimliği demek, aslında bir İslam'la bir irtibatı olan bir kitle demek Balkanlar'da. Bu başka bir coğrafyada başka bir şekilde de olabilir. Başkaları ötekileştirilebilir. Bu bir süreç, bir yapısal bir durum aslında. Modern dönemde yaşadığımız, herkesin yaşadığı bir yapısal durum.
1: Sırbistan'la Bosna Hersek arasında gerçek anlamda bir barış ve toplumsal uzlaşının kurulabilmesi için önce hangi meseleyle yüzleşilmesi gerekiyor sizce?
0: Valla biz işte bu Ratko Mladic sürecinde de görüyoruz. Yani bunun yani merkez siyaset asla böyle çevre siyasetten, yani radikal siyasetten, radikal milliyetçilik siyasetten etkilenmemesi lazım. Yani ben Sırbistan'a çok gittim işte doktoramı yaptım. Çok makul insanlar da var. Ama çok da çevrede bulunan bu milliyetçi söylemi inşa eden gruplar da var. Bunun hem ekonomik siyasal ekonomik tarafı var hem de uluslararası tarafı var. Hem de Sırbistan'ın uluslararası bir müdahaleden dolayı kendini böyle korumacı, ulusal gurura müdahale olarak gördüğü bir tarafı var. Onun için Bosnaklar ve aslında iki tane temel ana öğeğimiz var Balkanlarda sorun alanı olarak. Bir Bosna sorunu, bir de Kosova sorunu. Burada ana aktör aslında Bosnaklar ve Arnavutlar değil, ana aktör Sırplar. Sırplar kendi tarihleriyle biraz daha farklı bir noktada aslında yüzleşiyorlardı. Çok ciddi Osmanlı tarihi çalışmaları var. Çok daha ortak tarihe makul olan kişileri var ama şu Ukrayna savaşı, Avrupa Birliği'nin böyle genişleme karşıtı siyaseti, bu bağlamda çevredeki siyaseti, çevredeki milliyetçi siyaseti merkeze taşımış durumda. Yani şu an biz Ratko Mladic için bu kadar kahramanca olarak hafızaya, özellikle ulusal hafızaya aktarılma sürecinin iç siyasetteki yansımaları son olarak okuyabiliriz. İç siyaset tıkanmış durumda, milliyetçi, radikal milliyetçi gruplar sürekli merkeze taşınma durumundalar ve onun için onu aktarmış oldular. Yani Sırp kimliği özellikle mesela kilise, din ve kilise siyaset ve ulus fikri bir arada giden bir şey. Bu Ortodoksluğun getirdiği bir uyumla alakalı. Orada bu üçü birbirine bağımlı değişen olarak sürekli birbirlerini üretiyorlar. Şu süreçte Boşnak karşıtlığı ve Arnavut karşıtlığı çok artmış oldu. Yani Ratko Mladic çok da yani böyle çünkü Sırp tarihinde sadece ilk kez bir kahraman figürü oluşmuyor. Tarih boyunca kahraman figürleri var. İşte Kosova Savaşı'ndaki Obilić gibi, Lazar gibi, Aziz Sava gibi ve 2. Dünya Savaşı'ndaki kişiler. Yani kahramanları üreten bir toplum Sırp toplumu. Bu bağlamda Ratko Mladic için onların yanına gelmesi hakikaten bu barış inşa süreçlerine her zaman

0: sorun yaratacak bir kişi. Çünkü soykırımı bizzat yöneten bir kişiden bahsediyoruz.
1: Hı hı.
0: Ama onlar için, yani sırf ulusal hafızası için, özellikle onun uluslararası camia tarafından yargılanması, onun kahramanca olarak kabul edilmesine de neden oldu. Bu gerçekten barış görüşmeleri için önümüzde bize çok ciddi bir sorun yaratacağı gibi duruyor.
1: Evet, Sayın Abdullah, son olarak şunu sormak isterim size. Geçmişte öteki olarak inşa edilen topluluklarla bugün aynı coğrafyada barış içinde yeniden birlikte yaşamanın yolu var mıdır, yolu nedir sizce?
0: Vardır, olmaz olur mu?
1: Hı
0: Ben
1: hı.
0: daha olumlu olarak her zaman bakma taraftarıyım.
1: Hı.
0: Refahın artırılması, ortak kültürü, ortak hafızayı, işbirlik alanlarını destekleyen, o şekilde gören insanların merkeze gelmesi, o politikaların desteklenmesi, olabildiğince toplumların, toplulukların etkileşimden, hareketlilikten uzak durmaması, bu işlerin içerisine girip dünyayla iç içe olması, bu kültürleri anlayabilmesi, bu kültürleri iç içe görülmesi, daha çok iletişim kanallarının artırılması. Yoksa bu nehir gibi bir şey. Nehir nasıl böyle akınca nehrin üzerinde pislikler gider, daha temiz bir duru bir nehirden bahsederiz. Nehir akmadığı sürece o su nasıl bulanıklaşır? Yani başka yerlerden nasıl beslenmiyorsa ulusal gurur da artar, ötekileştirme mevzusu da bayağı merkeze gelir ve ötekiden sonra artık o öteki yok etme mekanizması oluşur. Yani mesele burada ötekinin, öteki olacaktır, öteki her zaman üretilecektir ama ötekinin dışlanması, ötekinin yok edilmesi süreçlerine asla girilmemesi lazım. Tam tersi, ötekiyle bir arada nasıl yaşanılabilirin süreçlerini oluşturmak lazım. Bu hem devlet politikası, hem toplumsal hafıza, hem toplumun gündelik hayatı, buna herkes bir araya gelip şey yapması lazım. Tabii uluslararası siyaset de bunun gerçekten önemli bir ayağı. Biz
1: evet.
0: biraz daha iç değişkenler üzerinden konuştuk ama uluslararası müdahaleler,
1: hı hı.
0: uluslararası siyasetin bölgedeki yansımaları da bunu daha daralmaya, daha birbirini düşman olarak görmeye itebiliyor.
1: Çok çok önemli faktörler tabii ki söylediğiniz faktörlerde.
0: Aynen.
1: Sayın Abdullah, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, değerli katkılarınız için. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur.
1: Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, hattımızda Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi, İktidar, Tarih ve Kimlik Sırplarda Ötekinin İnşası adlı kitabın yazarı Doktor Sevba Abdullah vardı. Ve programımıza devam ediyoruz. Stüdyomuzda Bilecik Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın var. Kendisiyle millet için ölümünün ardından yaşananları, Sırbistan'ın tutumunu ve Balkanlar'da geçmişin bugünü nasıl şekillendirdiğini konuşmaya devam edeceğiz.
2: Evet.
1: Neler söylersiniz?
2: Şimdi Sevba Abdullah aslında çok güzel noktalara temas etti. Vamuk Volkan'ın da böyle bir kitabı var. Öteki olmak, ötekiyle birlikte yaşamak diye. O daha çok Kafkasya üzerinden incelemiş. Bir başka kitabında Kıbrıs'ta hani iki toplumun birbirini reddetmesi. Bazı noktalardan eleştirebilir ama aslında tam olarak hani bugün de anlatan, aslında Balkanlara uyarlanma daha anlamlı sonuç çıkaran bir şey bu konu. Ben şunu hatırlıyorum. Bulgaristan'da da bu oldu. Makedonya'da da. Bu iki ülkenin de bir dönem Cumhurbaşkanı tarihçiydi. Ve tarihçi bir kişi konuşurken hep hani, çünkü orada Osmanlı'ya dönük, Türklere dönük bir kimi olumsuz söylemler oluyor. Millet içi konusundan ayrı olarak bunu söylüyorum. Ama tarihçi olan bu resmi kişiler, of isimlerini hatırlayamadım. Tamamen başka bir şey söylüyorlardı. Osmanlı döneminde nasıl rahat olduklarını, kimliklerini korumalarına, kendilerine nasıl hani imkan sağlandığını. Demek ki hani tarih, şimdi hoca dedi ya, ilkokuldayken bir şey öğreniyoruz ama eleştirel bakışı üniversitede öğreniyoruz. İşte
1: evet.
2: hani tarihçi dediğimizde sonuçta zaten o alanda hani profesörlüğe doğru ilerlemiş eski cumhurbaşkanlarından bahsediyoruz. Bir dönemde Balkanlar'da ortak tarih kitabı yazımı çalışması vardı. Biz gerçi bunu Yunanistan'la Cemil İpekçi, yanlış söyledim, İşte Dışişleri Bakanı döneminde, şimdi hatırlayamadım. Bir dönem biz bunu girişini yapmıştık. Yunanistan ve Türkiye tarih kitaplarında bir temizlik gerçekleştirsin. Ülkeler birbirini çocuklarına hani düşman olarak göstermesin diye. Türkiye kendi ayağında bunu gerçekleştirmişti ama Yunanistan'da bu kilisenin engeli nedeniyle, ki hani Ortodoks Kilisesi

0: zaten din ve milliyetçiliği kilise üzerinden yeniden üreten bir yer. Aynısını Sırbistan'da da görüyoruz. Yani işte Sırbistan, Ermenistan, Bulgaristan bunlar hani Ortodoks kimliğe sahip ülkeler olduğu için bu öteki üretiminde kiliselerin de önemli bir rolü var. Yine hocanın söylediği şu çok önemli. Yani hani ülke çok ilerleyemediği için çevredeki siyaset merkeze taşınıyor. Evet, çünkü Sırbistan'da gerçekten yaşanan şey bu. Çünkü bir tarafta gerçekten insan hakları örgütleri var. Bir takım çalışmalar yapmaya çalışıyorlar. Bir takım girişimler var. Bu Srebrenica'nın bir soykırım olduğunun tanınmasına dönük talepleri var. Sırplar arasında bunlar. Ama bu kesimler iktidara gelemiyor. Sesleri daha düşük kalıyor diğer seslerin yanında. Bu da önemli bir unsur. Mesela ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Aralık 2021'de çok eski bir tarih değil. Bir yılbaşı kutlaması. Polisler toplanmışlar. Hangi polisler? Siyenitsa ve Yeni Pazar çevresinde görev yapan polisler bir kutlama yapıyorlar ve orada bir halk türküsünü söylüyorlar ve bunu daha sonra kendileri videosunu yayınlıyorlar sosyal medyada. Ve orada şöyle bir sözün yani bir halk türküsünü biraz değiştirerek söylüyorlar. Diyor ki Srebrenica sen bana çok sevgilisin. Keşke 3 kez daha yaşansan. Ey pazar, yeni pazarı kastediyor. Sen yeni Vukovar ol. Ey Siyenitsa sen yeni Srebrenica'sın. Fatma şalvarın nerede? Fatma diye aslında hani tabii ki Müslümanları kastediyor. Dolayısıyla şöyle bir baktığımızda yeni pazara diyor ki sen yeni bir Vukovar ol. Çünkü Vukovar'da da bir etnik temizlik yaşandı. Siyenitsa'ya da bunlar Sırbistan'daki iki şehirden bahsediyoruz. Sen yeni Srebrenica ol. Yani dolayısıyla burada yaşanan şeyin suç olduğunu fark etmeme hali yok. Burada neyin ne olduğunu bilen resmi görevliler, bu kişiler polis. Çünkü o yaşadıkları yani bahsettiğimiz yer zaten Sancak bölgesi. Sırplar da var, Boşnaklar da var. Dolayısıyla Boşnaklara bir anlamda burayı terk et mesajı ver. Onlara tedirginlik yaratacak. Biz burada yeni Srebrenica'lar yaşamak istiyoruz diyen bir türkü. Hani burada olması gereken nedir? Devletin resmi mekanizmasının bu konuda bir soruşturma yapması, ama bu olmadı. İşte
1: Bunlar çok
0: sorun
1: ciddi
0: bu.
1: söylemler
0: Ve
1: gerçekten.
0: soykırımı önlemede devletin sorumluluğu işte bu noktada başlıyor. Biz Sırbistan'ın bu konularda biraz daha bu konuyu ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, süremizin sonuna geldi. Konuşacaklarımız eminim daha da var. Çok teşekkür ediyoruz katkıların için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıçyaşın'dı. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Balkanlara yolculukta haftaya aynı gün ve aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en

güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak-Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları, Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Sayın Hayat Turizm yolcuları, Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
2: Mola Vakti. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Mola Vakti'ne hoş geldiniz. İşte programımız başladı.
3: Mola Vakti'ne hoş geldiniz.
2: Abdullah, bugün bir deneyle başlayacağız programa.
3: Aa, çok şaşırdım. Daha önce test yaptın. Mani söylettin. Şarkıları söyletmeye çalıştın. Sorular sordun. Bugün de deney yapacağız.
2: Evet, öyle dedim. Şimdi şunu deneyeceğiz. Sen Terminator olacaksın. Seyrettin değil mi filmini?
3: İzledim filmi. Fakat hemen soracağım, niye Terminator oluyorum?
2: Çünkü deneyimiz için senin o kimliğe bürünmen gerekiyor.
3: Kimlik derken bahsettiğim bir robot, hatırlatmak isterim. Nasıl robot kimliğine bürüneceğim ben?
2: Sen narsist de değildin ama çok güzel narsist rolü yaptın.
3: Onu da hatırlatayım hemen. Narsistler genelde insanlardan olur. Narsistlik bir insanlık hali. Ona bürünmem mümkün. Ama ben elit

0: devrelerinden oluşan bir robot kimliğine nasıl geçeceğim? Onu çok merak ediyorum.
1: Yaparsın sen, yaparsın. Ben sana güveniyorum.
0: Güvenin için çok teşekkür ediyorum ama yani neyse pes edeyim bari. Terminatör olup ne yapacağım? Dünyayı mı kurtaracağım diye sorayım.
1: Yok, hayır. İnsan tarayacaksın.
0: Tarayacağım derken?
1: İnsan tarayacaksın. Hani Terminatör gözleriyle baştan ayağa insanları kırmızı bir ışıkla tarıyor ya.
0: Ha korktum bir an. İnsan tarayacaksın deyince tamam. Peki nasıl tarayacağım bu insanları?
1: Şöyle tarayacaksın. O insan hakkında bize bilgi vereceksin.
0: Nasıl yapacağım bunu? Kimi tarayacağım gözümden yalandan çıkardığım ışıklarla?
1: Onu da hayal edeceksin.
0: Ha bir de hayal kuracağım değil mi? Bu
1: Tabii.
0: da bu programın vazgeçilmezi. Abdullah hayal kursun. Gerçekçilikten uzaklaşsın. Haberci
1: Ama
0: kimliğinden bayağı
1: programımızın amacı
0: uzaklaşsın.
1: o. Yani
0: Programın amacı,
1: eğleniyoruz,
0: programın adı
1: eğlendiriyoruz.
0: mola vakti. Hayal vakti değil ben.
1: İşte mola da hayal de veriyoruz.
0: Tamam.
1: Mani de okuyoruz. Hepsini
0: Testler
1: yapıyoruz.
0: yapıyoruz,
1: Tabii,
0: sorular soruyoruz. Hep de
1: tabii,
0: sorular bana soruluyor. Hep de testler bana yapılıyor. Deneyler hep benim üzerimde
1: Ne
0: yapılıyor.
1: güzel,
0: Tabii
1: ne
0: ne kadar
1: güzel. Bak
0: güzel.
1: sen de tecrübe kazanıyorsun. Şöyle bir hayal kuracaksın. Ekibimize yeni bir arkadaş gelmiş.
0: Tamam.
1: Ve hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sen gözlerinle onu tarayıp bize bilgi vereceksin.
0: Ne gün hatırlatmak istiyorum. Robot değilim. Terminatör olacağım sayende. Ve Feray'ın da sayesinde. Sizin hayal gücünüz sayesinde. Gözlerimden kırmızı ışıklar saçacağım. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bunlar yetmez gibi bir de hayal kuracağım. Hayali bir kişiliği gözlerimle tarayıp hakkında bilgi çıkarıp sizi yetiştirip ne yapacağım bir de dedikodu.
1: Evet, çok eğlenceli değil mi?
0: Neden gerçek bir insan hakkında konuşmuyoruz da hayali bir kişiyi tanımaya çalışıyoruz?
1: Gerçek kişi olsaydı o zaman dedikoduya girerdi ve ayıp olurdu. Şimdi hayali kişilik arayacaksın. Tamam? Hadi
0: Tamam
1: başla.
0: anladım.
1: Çok nazlandın.
0: Nasıl başlayayım? 2 dakikada olacak mı bu iş?
1: Evet. Zaten önüne yazılmış metin. Sesini robot sesine çevirip okuyacaksın. Haberci gibi okusan da olur.
0: Çok sağ ol. Robot gibi
1: Çünkü
0: diyorsun.
1: zaten robot gibi oluyor ya o zaman sesin.
0: Ama alınırım biliyorsun değil mi bunu?
1: Yok, yok,
0: Alınmaz mı?
1: alınma, alınma. Alınma lütfen. Sen mükemmel bir terminatörsün. Haydi başla. Ekibe katılan yeni kişiyi taramaya.
0: Başlıyorum. Hedef algılandı. Omuz eğimi 4 derece. Adım uzunluğu 53 santimetre. Göz teması 2,8 saniye. El sıkma kuvveti 31 kilogram. Nabız tahmini 82. Güvenilirlik olasılığı %88. Kafein seviyesi yüksek. Sert mizaçlı, çalışkan, sessiz ve soğuk bir insan.
1: Yok. Artık tam bir robot gibi baktın yeni hayali ekip arkadaşımıza ve onu da resmen robot gibi tanımladın.
0: Nasıl tanımlamam gerekiyordu? Robot ol dedin, Terminatörsün dedin.
1: Dedim de bu
0: Ya el
1: kadar da
0: sıkma
1: mekanik ol
0: kuvveti
1: demedim.
0: 31 kilogram, güvenilirlik olasılığı %88 mi demeliydim?
1: İyi, bu da çok yumuşak oldu.
0: E ne yapayım yani? Diyorsun ki robot ol. Nabız tahmini 82, güvenilirlik olasılığı %88. Bu böyle okunur robotsam.
1: Diyorsun.
0: Dedim.
1: Ya ama insansı robotlar var artık. Onlar gibi olabilirdin.
0: Nasıl yani? Kafein seviyesi yüksek. Sert mizaçlı, çalışkan, sessiz ve soğuk bir insan.
1: Oldu mu sence?
0: Robot gibi oldu işte. Robot istiyorsun. Robotun biraz daha sakini.
1: İnsansı robotlar var artık.
0: Nasıl olacak yani? O çok kolaysa sen insansı robot ol o zaman.
1: Olurum.
0: Vallahi mı?
1: Evet.
0: Peki.
1: Ama ben böyle birazcık da hani kadın robot cilvesiyle okuyacağım.
0: Nasıl istiyorsan ya. Cilveli robot.
1: Cilveli robot. Artık robotların her şeyi mümkün biliyorsun. Kaşlar arası alınmış. Bakışlar hülyalı. Omuzlar dengeli. Postür düzgün. Sporcu bedenine sahip. Giyim spor ve şık. Gülümseme sıcak, samimi. Burun kırışıp gözler çizgi haline geliyor. Tokalaşma hafif ve kaçıngan. Ses tonu bas bariton, kasıntı. Kupa tutuş, serçe parmak açılmıyor. Telefona bakma sıklığı yoğun. Yürüyüş tempolu. Müzik tercihi arabesk. Yeni ekip arkadaşımız samimi ama mesafe koymasını bilen, eğlenceli, iyi kalpli, görgülü, biraz çekingen ve sevgilisinden yeni ayrılmış bir kişi.
0: Peki sen bütün bunları bir bakışta nasıl anladın?
1: Aa, çok basit. Dış görünüşü zaten şık. Kaşlar arası alındığına göre demek ki bakımlı. Tokalaşırken kaçıngan demek ki ürkek. Kupa tutarken serçe parmak kalkmıyor ve bakışları da normal olduğuna göre görgülü. Gülerken burun kırışıp gözler çizgi oluyor. Demek ki iyi kalpli, sürekli telefonla uğraşıyor. Demek ki biraz çekingen ve arabesk dinlediğine göre de sevgilisinden ayrılmış.
0: Evet, bir robotu falcı gibi değerlendirebilen Nilgün'ü dinledik. Ya robot bu, teneke. Devrelerden oluşan bir metal cihaz değil mi kendileri? Yani sen tabii insansı deyince hemen insanlı oldu.
1: Evet, çünkü
0: İnsancıl
1: ben
0: oldu.
1: insansı robot gibi baktım. İnsani duygularımla hareket ettim. Senin gibi elektrik devreleriyle değil.
0: Ama işte ben ona göre değerlendirdim. Göz temasının kaç saniye olduğunu, el sıkma kuvvetinin kaç kilogram olduğunu, nabız tahminini ortaya koydum. Doğal olarak robotu tanımladım. Özür diliyorum, ben bu kadar duygusal
1: Estağfurullah. Bir daha
0: değerlendiremediğim
1: olmasın.
0: için robot kardeşi. Peki burada senin Terminator değerlendirmesi yaptığını söyleyebilir miyiz? Bu normal bir analiz değil miydi?
1: Hayır, değildi. İnsani robot analiziydi bu.
0: Yine pes ediyorum ve diyorum ki konumuz nedir? Robotları mı konuşacağız? Bilim kurgu filmlerini mi konuşacağız? Yoksa bambaşka bir konumuz mu var?
1: Bambaşka bir konumuz var.
0: Nedir o?
1: Beden dili.
0: Bu kadar görsel bir konuyu sence biz radyoda nasıl anlatacağız Nilgün?
1: Biz bilim programı değiliz ki. Anlatabildiğimiz kadar anlatmaya çalışır, güler, eğleniriz.
0: Peki beden dili konuşacaksak niye Terminatör'den girdin?
1: Çünkü beden dili dediğimizde de beyin benzer bir tarama yapıyor ya, onda.
0: Kırmızı ışıklarla, lazerle mi tarıyoruz insanları?
1: Hayır, ama beynimiz daha ilk saniyelerde yüz ifadesini, duruşu, gülümsemeyi ve ses tonunu değerlendirerek bir ilk izlenim oluşturuyor. Yani beynimiz de kendi çapında bir tarama yapıyor.
0: Peki sen bir insanda ilk nereye bakarsın?
1: Yüzüne, gözlerine. Sen?
0: Ve ben de zaten insanların büyük çoğunluğu bizim gibi yüzüne, gözlerine bakar. Eğer biriyle yüz yüze ve konuşma mesafesindeysek beynimiz hemen gözlere yönelirmiş. Sonra da sosyal üçgen denilen gözler ve ağız arasındaki yere.
1: Vardır bir sebebi.
0: Varmış, çünkü beyin karşıdaki kişinin dost mu, düşman mı olduğunu anlamak için göz bebeklerinin büyüklüğüne, göz çevresindeki kasların gerginliğine ve gülümsemenin sahteliğine odaklanırmış.
1: Yok artık, kimseye gözümüzü dikip bakmıyoruz ama.
0: Zaten bunu bilerek yapmıyorsun Nilgün. Saniyenin onda birlik bir süresinde olup bitiyor bu inceleme. Eğer biri bize uzaktan yürüyerek geliyorsa ya da odaya yeni girdiyse evrimsel olarak önce ellerine odaklanıyoruz.
1: Neden?
0: Bu tamamen ilkel bir hayatta kalma refleksi. İlkel beyin hemen tedbir alıp elinde silah ya da bana zarar verecek bir nesne var mı diye ellere odaklanıyor. Hatta elleri cebe saklamak veya arkada kavuşturmak bu yüzden bilinçaltında güvensizlik yaratıyor. Açık ve görünür ellerse dürüstlük mesajı veriyor.
1: Hmm, onun için bütün siyasetçiler kürsülerde konuşurken avuçları bize dönük şekilde el hareketleriyle konuşuyorlar
0: Evet,
1: demek
0: sana
1: ki.
0: güven veriyorlar. Bana güvenin diyorlar. Elim açık diyorlar. Bonkör de olabilirler.
1: Bonkör
0: Senin biraz oy konusuna bonkör olman gerekiyor. O da
1: Peki.
0: karşılığında sana icraatleriyle bonkör olacak.
1: Peki.
0: Sosyal ortamlarda ise insanların ayakkabılarına ve kıyafet uyumuna bakıyoruz. Çünkü beden dilinde statü, titizlik, detaylara verilen önem ve özgüven hakkında en çok ipucunu ayakkabılardan alıyormuşuz. Bence kadınlar ve düşmanlar. Çünkü onlar bakar.
1: Niye erkekler bakmaz mı?
0: Erkekler kimin ayakkabısına bakmış ya? Ben hiç görmedim böyle bir şey. Ben kimsenin ayakkabısına bakmıyorum.
1: Sen niye kendinle değerlendiriyorsun ki?
0: Kişiyi yukarıdan aşağı tarıyoruz. Son durak ayakkabılar. Orada da kararımızı veriyor. Muşuz.
1: Boşuna dememişler. Dost paşa düşmana yağ bakar
0: Bir daha
1: diye.
0: söylüyorum. Kim bakar ayaklara?
1: Yalnız bu
0: Düşman
1: arada
0: bakar.
1: sen çok düşmanlar diyorsun, kadınlar diyorsun. Bize biraz takmış
0: Hayır
1: durumdasın.
0: hayır
1: Programın
0: takmadım.
1: sonunda yine özür
0: Özür dilerim. Bu
1: dileriz.
0: ikisini aynı cümlede kullandığım için özür diliyorum. Program başında. Ben kadınlar bakıyorlar diyorum çünkü kadınlar her şeye bakıyorlar. Çok detaycılar. Düşmanlar bakıyorlar çünkü ayağa
1: Evet, ben de
0: bakıyorlar.
1: bir erkekte önce ellerine, dişlerine, ayakkabılarına bakarım yani.
0: Biri yukarıda, biri aşağıda. Neyse.
1: Aynen öyle. Şöyle hızlıca bir tarama.
0: Zaten kadınların ve erkeklerin baktıkları noktalarda da ciddi farklılıklar var. Erkekler yeni bir insan.

0: Yanılmışım mı dersin?
1: İlk bakışta tanıyamam belki ama hissettiğimi düşünebilirim. İlk
0: Bu konuda
1: intiba
0: peki kadınların daha hislerinin güçlü olduğuna inanır mısın?
1: inanırım.
0: Ya erkekler bu konuda biraz daha şey mi?
1: Siz daha düz bakıyorsunuz.
0: Detaycı
1: Biz daha
0: değiliz, ondan
1: evet
0: diyorsun.
1: detaylandırarak bakarız. İlk intiba fikir verir ama karar verdirmez bence.
0: Yani ilk intibada bir şey çıkmaz diyorsun.
1: Hayır,
0: Biraz tanıman gerekir.
1: evet, bazen yanılırım ben de. Çünkü insanın vitriniyle içi her zaman aynı olmuyor.
0: Ön yargı hemen yargıya ulaştırmıyor insanı.
1: Hayır, kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki, sayın tarih
1: Sen?
0: uzmanımız, ben sana soracaktım. Hiç soru sordurmuyorsun ki, hep sen soru
1: Ben ama
0: soruyorsun.
1: yani bana bir soru sorarsan ben de sana aynısını sormak istiyorum.
0: Mutlaka tabii. Mütekabiliyet bu
1: Senin de fikrini önemsiyorum.
0: programın en önemli unsurudur. Özellikle. Neydi sorumuz? Sorumuzu alıyorum. Alıştım zaten soru sorulmasına. Buyurun.
1: Peki sen ilk bakışta tanır mısın insanları?
0: Tanıdığım da oluyor, tanımadığım da oluyor. Çok hayal kırıklığına uğradığım da oluyor ama genelde de ilk değerlendirmelerim sonrasında da doğru çıkıyor. Yani o anlamda sordum. Erkekler pek bilmez derler ama pek çok erkek arkadaşımda da bunu görüyorum. Yani çok güvenilmez bir adam diyor biri için ve gerçekten o güvenilmez çıkıyor. Ya da ben de diyorum bu çok doğru bir kişi değil diyorum ve gerçekten doğru çıkmıyor. Ya da çok sempatik geliyor, gerçekten öyle sempatik devam ediyor. Ama hayal kırıklığına uğradığın hiç
1: Oluyor değil
0: devamında
1: mi?
0: çok oluyor.
1: Evet,
0: Yani hiç
1: evet.
0: olmuyor diyemem. O zaman sorumu sorabilir miyim? Sayın tarih uzmanımız,
1: Efendim.
0: acaba ilk olarak kim? Ben bir beden dilini araştırayım. Bundan bir sonuçlar elde edeyim. Onun dedikodusunu bir yapayım. İnsanlığın hizmetine sunayım demiş.
1: İlk kıvılcım Darwin'den çakıyor. Diyor ki, dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanlar korkunca gözlerini açıyor. Öfkelenince kaşlarını çatıyor, sevinince gülümsüyor. Acaba neden böyle yapıyoruz ve hatta bazı hayvanlarda da aynı belirtiler oluyor. O zaman ben bu konuda bir kitap yazayım deyip 1872 yılında insanların ve hayvanların duygularını nasıl gösterdiğini inceleyen bir kitap yayımlıyor. Sonra sahneye bir antropolog çıkıyor. Amerikalı antropolog Ray Birdwhistell, insanların birbirleriyle konuşurken sürekli hareket ettiklerini fark ediyor. O da diyor ki, bir dakika, insanlar sadece kelimelerle konuşmuyor. Başlıyor insanları izlemeye, ailesini, diğer insanları farklı ortamlarda izlemeye başlıyor. Ve görüyor ki herkes başını sallıyor, kaş kaldırıyor, el hareketi yapıyor, oturduğu yeri değiştiriyor, göz teması kuruyor. Ve şu soruyu soruyor kendi kendine. İnsanlar bu hareketlerle aslında konuşmadan başkalarına mesaj mı gönderiyorlar?
0: Kendine sorduğu bu sorudan ne cevap alıyor?
1: Evet cevabı alıyor.
0: Güzel, kısa, net bir
1: Evet,
0: cevapmış.
1: evet diyor kendi kendine. Bunun üzerine yeni bir çalışma alanı oluşturuyor. Kinezik yani insan hareketlerinin iletişimdeki rolünü inceleyen bilim dalını kuruyor.
0: Bu ecnebiler de ne kadar meraklı yeni bilim dalları kurmaya. Evet, kurmuş.
1: Maşallah, maşallah öyleler. Amerikalı antropolog şunu fark etmiş, insanların söyledikleriyle yaptıkları arasında çelişkiler var. Mesela çok sakinim diyor ama durmadan ayağını sallıyor.
0: Sakin olan bir kişi ayağını sallamaz mı?
1: Sallamaz tabii ki. Sakin sakin durur her yeri. Sen şimdi bir anda hani
0: Kendime
1: ben
0: baktım,
1: neremi
0: sana
1: sallıyor?
0: baktım. Ben hiç
1: Evet.
0: sallamıyorum.
1: Yani biz demek ki sakin sakin
0: Zaten sallasak
1: yayınımızı
0: gürültü çıkar. Stüdyo
1: sunuyoruz.
0: hareketlenir. Olmaz ki
1: Bizim öyle bir şansımız yok. Heyecanlı da
0: yani.
1: olsak, tedirgin de olsak. Seni gördüğüme sevindim diyor ama suratında bir gülümseme yok ve yapıyor tespitini. İletişimi sadece kelimelerden anlamak yeterli değil. Beden hareketlerine de bakmalıyız diyor.
0: Ve ekliyor. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar
1: Yok.
0: diyor ve bunu şarkıyla Nilgün söylüyor.
1: Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir? Sesim biraz bugün çatallı. Kusura
0: Her türlü affederler.
1: bakmasın
0: Her türlü bu özgüven
1: dinleyicilerimiz. Yok
0: karşısında.
1: yok. Bu gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onları. Bizimkiler söylüyor ama beden dili ilminden ilham alarak.
0: O zaman bir müzik arası verelim. Şimdi şarkımızı dinleyelim.

0: Nilgün.
1: Efendim.
0: Bir insanın seninle oturmaktan, sohbet etmekten memnun olduğunu nasıl anlarsın?
1: Gözlerinden. Hatırla, insanlar sevdiklerini görünce göz bebekleri büyüyordu. Anlatmıştık programımızda. Onun için hemen gözlerine bakarım, göz bebekleri büyüdü mü diye.
0: Belki de ortamda ışık az, göz bebekleri ışığı daha iyi görmek için büyüdü.
1: O zaman ne yapacağız? Yüzüne bakarım, ses tonuna, gülümsemesine.
0: Rol yapabilir, yalancıktan gülümseyip sesini de tatlı yapabilir.
1: Hadi yalandan gülümsemeyi anladım da ses tonunu nasıl tatlı yapacak? Bir bize tatlı ses tonu yapar mısın?
0: Bir cümleyi ses tonunu tatlılaştırarak okuyayım o zaman.
1: Hadi oku.
0: Dünyanın neresinde olursan olsun...
1: Bak olmadı, olmadı işte.
0: Cümleyi kuramadım hatta. Dünyanın neresinde olursa olsun... Bütün insanlar korkunca gözlerini açıyor Nilgün. Öfkelenince kaşlarını çatıyor. Sevinince ne yapıyorlar? Gülümsüyorlar Nilgün. Olmadı mı tatlı? Çok çok yapay bir tatlılık ama olsun. Sentetik tatlı.
1: Ses tonu da değil o zaman.
0: Ne o zaman?
1: Ayaklarına bakacaksın. Çünkü
0: of yine.
1: Gözler yalan söylermiş ama ayaklar asla yalan söylemez.
0: Ne alakası var yalanın ayaklarla, doğruların ayaklarla?
1: Çünkü ayaklar bilinçaltının peşinden gidermiş. Karşındaki insanın gövdesi sana ama ayakları kapıya dönükse zihninin bir kısmı çoktan odadan çıkmış gitmiş olabilirmiş.
0: Bence postürü bozuk. Bir insan oraya bakıp vücudu oraya nasıl bakar ki? Peki kapıya arkası dönük oturuyorsa ayakları nasıl dönük olacak?

0: yapıyor?
1: Ayaklarının ters dönmesi lazım o zaman da. Ona da başka bir şey denir ama ben şimdi söylemeyeyim yayında.
0: Postürü iyice bozuk. Beden dili böyle diyor. Demek ki kapıya dönük oturanlara bakacağız. Bu durumda nasıl olduğunu değerlendireceğiz. Arkası kapıya dönükse başka şeylere bakacağız.
1: Bakmam ben. Zihni gittiyse kendisi de kalksın gitsin, meşgul etmesin beni.
0: Etmesin tabii ki. Beden dilini uzun uzun anlatmayalım ama dinleyicilerimize küçük ipuçları vermeyi deneyelim. Günlük hayatta en çok rastlanılan davranışlardan bahsedelim.
1: Hadi bahsedelim.
0: Samimiyet ve ilgi işaretleri bir anlatır mısın bakalım? Konuşurken size doğru hafif eğiliyorsa ne demekmiş?
1: İlgi duyuyor olabilirmiş.
0: Gözlerinin içi gülüyorsa?
1: Gerçek tebessümdür. Sadece ağzı değil, göz kenarları da kırışır çünkü.
0: Sizi fark etmeden taklit ediyorsa?
1: He, ben çay alınca o da alıyorsa, ben kollarımı açınca o da açıyorsa, öyle mi?
0: Evet.
1: Bilinçaltında uyum yakalamış olabilir.
0: Peki boynuna dokunuyorsa?
1: Gerginlik veya huzursuzluk belirtisi olabilir.
0: Sürekli ayak değiştiriyorsa?
1: İşte az önce de bahsettik ya, sabırsızlık ya da bulunduğu ortamdan sıkılma göstergesi olabilir.
0: Dudaklarını içeri doğru sıkıştırıyorsa bir gösterir misin nasıl yapılıyor?
1: Ama dinleyicilerimiz
0: Ama ben
1: göremiyorlar. Sen de
0: görüyorum.
1: yaptın aynı
0: Ben görüyorum.
1: şeyi ve
0: Aynısını yaptım.
1: yapabiliyoruz. Evet.
0: Çünkü sizi fark etmeden taklit edebiliyorum.
1: Ha, diyorsun. Söylemek isteyip söyleyemediği bir şey olabilir, dudaklarını içeri doğru sıkıştırıyorsa.
0: Omuzları düşük ve rahatsa.
1: Kendini güvende hissediyor olabilir.
0: Avuç içlerini göstererek konuşuyorsa param çok diyor.
1: Açıklık ve dürüstlük algısı yaratıyor. Bir de
0: Söylemiştik. Siyasetçiler, evet.
1: bonkör.
0: Bonkör sensin, oyun çok. Ayakları size dönükse.
1: Dikkati büyük ihtimalle sizde oluyor, bende oluyor yani, bana dönükse.
0: Ayakları size dönükse. Peki. Saate sık sık bakıyorsa.
1: Aklı başka yerde olabilir, randevusu olabilir, bir telefon bekliyor olabilir.
0: Peki sürekli telefonu kontrol ediyorsa?
1: İlgisi dağılmıştır ama bağımlı da olabilir, onu bilemiyorum.
0: Kuşaktan kuşağa değişir
1: Değişiyor.
0: diyorsun. Gözleri ortam içerisinde dolaşıyorsa.
1: Konuşmadan kopmuş olabilir. Hani demiştik ya, ayakları kapıya bakıyorsa diye. Demek ki gözleri de
0: Duvara, tavana
1: odanın
0: bakıyor.
1: çıkış kapısını arıyor olabilir.
0: Olabilir. Dik duruş.
1: Özgüven izlenimi yaratır ya da
0: Yavaş.
1: prova edip gelmiştir özgüveni.
0: Tamam dik dik duruyor. Yavaş ve kontrollü hareketler.
1: Kendinden emin insanlarda daha sık görülür onlar.
0: Odaya girince etrafı sakin sakin süzmek.
1: Kontrol hissi yaratır.
0: Bir ayağını sürekli sallıyorsa.
1: Heyecan, stres veya sabırsızlık göstergesi olabilir.
0: İki ayağını sürekli sallıyorsa.
1: Heyecan ve sabırsızlık
0: Ayaklarını sandalyenin altına saklıyorsa.
1: çekingenlik veya rahatsızlık hissediyor olabilir. Ama ağız ne söylerse söylesin, ayaklar tüm planı bozuyor, değil mi?
0: Bir de gözler. Yalan söylemeyen gözler ne söyler?
1: Ayakların da bir fikri var demek ki.
0: Var.
1: Yani hadi gelelim gözlere.
0: Kaşlar kısa süreli yukarı kalkıyor mesela.
1: Sizi görmekten memnun olmuş olabilir.
0: Göz teması kurup sonra gülümsüyor.
1: Samimiyet işareti olabilir.
0: Sürekli etrafa bakıyorsa.
1: Dikkati dağılmıştır.
0: Gözlerini sık sık kırpıyorsa.
1: Heyecan veya stres yaşayabilir. Ya da tiki vardır
0: Vardır.
1: diyebiliriz. Demek ki gözler yalan söylemiyor, söyleyemiyor yani.
0: Bir de gülümsemeler var. Sadece ağzı gülüyor bazı insanların.
1: Nezaket gülümsemesi diyebiliriz.
0: Bir tarafı yukarı kalkan, yarım gülümseme yapanlar var.
1: Şüphe veya hafif alay anlamına gelebilir. Yüzün bir tarafı çok memnun oldum diyor. Diğer tarafı da seni sonra değerlendireceğim diyor olabilir yani.
0: Peki her ortamda kahkahayla insanları karşılayan, kahkaha atan insanları nasıl değerlendiriyoruz? Özgüvenli mi? Biraz ortama uyum sağlamakta güçlük çeken ya da kendini öyle rahatlatan insan mı?
1: Hepsi olabilir aslında. Özgüvenli insan da
0: Kahkaha atar,
1: olabilir.
0: neşesi
1: Tabii
0: çoktur
1: neşesi
0: diyorsun.
1: çoktur ya da işte ben her zaman böyleyim diye içi dışı bir değildir. Kim bilir içinde ne fırtınalar
0: Ama
1: kopuyordur.
0: dışarı
1: Onu o
0: neşeyle saçar.
1: kahkahasıyla tabii. Onu bilemiyoruz daha. O kadar geliştiremedim ben
0: Tamam,
1: beden
0: ben yine de
1: dilimi.
0: öğreneyim ya.
1: Peki,
0: Sen bu konuda
1: evet.
0: çalışmışsındır diye düşünüyorum. Şimdi ayaklardan bahsettik, gözlerden bahsettik, ellere geçelim.
1: Geçelim.
0: Avuç içleri görünüyor. Bunu zaten söyledik.
1: Söyledik.
0: Açıklık ve güven mesajı verdik. Peki eller cepteyse ne olacak?
1: Rahatlık da olabilir, çekingenlik de. Ortama göre değişir bu.
0: Parmaklarını masaya vuruyorsa?
1: Sabırsızlık göstergesi olabilir ya da bir enstrüman çalıyorsa mesela onu içinden

0: çalıyor olabilir.
1: Ellerini ovuşturuyorsa. Kaşınma
0: Heyecan
1: değil ama
0: veya
1: para gelmiyor.
0: beklenti olabilir.
1: Beklenti. Her türlü para gelecek yani.
0: Gelecek tabii,
1: Tamam.
0: gelir, gelsin.
1: Baş hafif yana eğikse ne olacak mesela?
0: İlgi ve dinleme işareti olabilir. Merak da ediyor olabilir.
1: Çenesini yukarı kaldırıyor bu kişi.
0: Kendinden emin görünmeye çalışıyor olabilir. Ya da özgüvenlidir.
1: Boynuna sürekli dokunuyor.
0: Gerginlik yaşadığı düşünülebilir.
1: Ne beden diliymiş ve ne gözler, ne eller, ne boyunlarmış, neler neler anlatıyormuş.
0: Ya
1: Yani.
0: hepsinin bir şeyi var ama tabii bir bütünlük içerisinde
1: Sonuçta bir
0: değerlendirmek
1: bilim,
0: gerekiyor.
1: değil mi, değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii.
1: Avrupalılar bulmuş.
0: Bulmuşlar, üzerinde araştırmalar yapmışlar, çok çalışmışlar,
1: Ki
0: çok
1: programımıza konu
0: konu
1: olmuş.
0: olmuş.
1: Yanlış bilinen beden dili efsaneleri var bir de. Biz bunları ipucu olarak dinleyicilerimize söyledik aslında. Peki bu söylediklerimiz ne kadar doğru?
0: Biz kitaplarda yazanları aktardık. Ne kadar doğru olduğunu biz değil, yazanlar
1: Onlar da düşünmüş mü bilmem ama bu konuda birçok bilinen aslında yanlış olan efsaneler çıkmış ortaya.
0: şehir efsanesi gibi mi?
1: Beden dili efsaneleri diyelim ve
0: Gözünü
1: anlatmaya başlayalım.
0: kaçırıyorsa yalan söylüyordur mesela. Bu beden dili dünyasının en büyük şehir efsanesi. Gerçekte her zaman öyle olmayabilir. Gözünü kaçıran biri utangaç olabilir, çekingen olabilir, heyecanlanmış olabilir, otoriteden çekiniyor olabilir, düşünmeye çalışıyor olabilir, inançları nedeniyle bakmıyor olabilir.
1: Hiçbir şey ifade etmiyormuş yani gözünü kaçırmak. Her şey olabiliyor. Gözünü
0: Olabilir.
1: kaçırdı
0: O
1: ne
0: da olabilir.
1: anladı?
0: Senin
1: Hiçbir
0: dediğin de
1: şey anlamadım.
0: olabilir.
1: Ya çekingen de olabilir, utangaç da olabilir. Bu da olabilir, şu da olabilir. Yani hiçbir şey ifade etmiyor. Efsane.
0: Evet.
1: Tamam. Hatta bu işi bilen bazı insanlar yalan söylerken özellikle insanların gözlerinin içine bakıyor ki yalan söyledikleri anlaşılmasın. Yani gözler yalan söylüyor. Şarkının tam tersi.
0: Ama gözün büyümesini kontrol edemiyor. Oradan
1: Korkuyor mesela.
0: evet, oradan açığa çıkabilir
1: Ama burada
0: aslında.
1: gözünü
0: Hani
1: kaçırmak efsanesi vardı. Gözü büyütmek efsanesi yoktu.
0: tamam, gözünü kaçır, çevir bakayım gözünü, büyüdü mü göz bebeğin?
1: Bir de
0: Bir dakika, bir dakika dur bakacağım diye.
1: kollarını bağladıysa sinirlidir efsanesi var. Yani
0: Evet.
1: bir toplantıda oturuyorsunuz. Birisi kollarını bağlamış. Hemen karar veriliyor. Kendini korumaya aldı. Bize karşı kendini kapadı.
0: Oysa
1: Oysa
0: adam üşüyor
1: evet
0: olabilir, değil
1: olabilir ya
0: mi?
1: üşüyor
0: Evet.
1: olabilir. Rahat ettiği pozisyon o olabilir. Sandalyesi rahatsız olabilir. Elini koyacak bir yer bulamamış olabilir. Kollarını böyle bağlamak istemiştir.
0: İşte beden dilinden tek bir hareketten sonuç çıkarmak, bir kelimeye bakıp böyle bütün romanı yazmak gibidir diyebiliriz yani onun
1: Pek çok
0: için.
1: şey diyebiliyoruz. Onu anladım ben. Burnuna dokundu kesin yalan söylüyor mesela. Bu da çok yaygın bir işaret yorumu. Sementa yorumu. Birçok kişisel gelişim kitabında yıllarca anlatıldı bize ama bilimsel desteği çok zayıf. Çünkü o insanın burnu kaşınmış olabilir. Alerjisi
0: Olabilir.
1: olabilir.
0: Tabii.
1: Üstünde sivilcesi vardır. Onu kapatmak istiyor olabilir. Yani burna
0: Yok canım,
1: dokunmak
0: o sivilcelerin kapatıcı şeyleri var, kremleri var. O öyle değildir.
1: kaşıntının da kremi var ama kaşıyor yani sonuçta.
0: Peki.
1: Yani burna dokunmak tek başına hiçbir şey ifade etmiyor
0: Tabii
1: aslında.
0: canım, beden dili ipucudur. Yani delil değildir hiçbir zaman.
1: Ne bilimsel
0: Ya
1: açıklamalar ne kadar
0: işte
1: ya. Bunun için
0: tarih uzmanı
1: hayranız sana.
0: olunca
1: Her
0: böyle
1: şeyin uzmanı
0: oluyor.
1: oluyor. Beden dilinin de mi uzmanısın be?
0: Teşekkür ederim,
1: Ayağını
0: teşekkür ederim.
1: sallıyorsa huzursuzdur. Efsanesi var bir de onu da dinleyelim senden.
0: Belki ama her zaman değil. Hani bazı insanlar düşünürken sallar, bazıları alışkanlıktan yapar, bazıları müzik duyuyormuş gibi ritim tutar. Yani ayağın sallanması tek başına bir duygu ölçer değil aslında. Tabii belki içinden şarkı söylüyor, belki konser var beyninin içinde, ona eşlik ediyor. Olamaz mı?
1: Olabilir.
0: Olabilir.
1: Hayal işte bu.
0: Tabii.
1: Benden bu cümleler
0: Yok
1: çıkmazdı.
0: işte sen böyle değilsin ya. Evet işte de benden biraz feyz al bu
1: Alıyorum,
0: konuda.
1: dinliyorum ben. Hepsini öğreniyorum. Gülümsüyorsa mutlu mudur peki?
0: Nerede? Yüzü gülüyor, içi kan ağlıyor olabilir yani insanların.
1: Yani insanlar sadece mutlu olunca değil, gerilince, kızınca, utanınca da gülebilir diyorsun.
0: Bazen de şimdi ağlayayım da düşmanlarımı mı sevindireyim diye inadına güler insan.
1: Yani her gülümseme mutluluk değildir. Bu
0: Değildir.
1: efsaneyi de
0: Yüzü
1: yıkmış bulunuyoruz.
0: gülebilir ama insan sinirliyken de gülebilir. Öyle değil mi? Bazen ben gülerim çok sinirliyken.
1: Sinirin bozulunca da gülersin tabii.
0: Tabii.
1: Tokalaşırken eli kuvvetli sıkıyorsa güçlü bir karakterdir denir. Değil
0: Bir
1: midir?
0: dönem çok modaydı, özellikle iş dünyasında. Adam elinizi kıracak gibi sıkıyordu. Bu adamlar da çok güçlü bir karakteri var diye tanımlanıyordu.
1: Oysa adam heyecandan şaşırıp sıkabiliyor o eli ve bırakmıyor.
0: Ya da tokalaşmayı bilmiyor. Bir de
1: Evet.
0: ölü balık tokalaşması
1: Evet,
0: vardır bilir
1: ucundan
0: misin?
1: ucundan.
0: Ucundan böyle. Bir de hiç böyle elini sadece sana uzatır, hiç sıkmaz o eli. Sen sıkarsın, bıraktığın anda da düşer.
1: Ama
0: Bek.
1: bu arada beden dili eğitimi verenler bizi dinliyorsa tokalaşmayı uzun uzun anlatıyorlar çünkü. Eliniz üstte ise siz daha
0: Baskın üstün, evet.
1: etkinsiniz, baskınsınızdır. Eliniz eşit düzeyde ise şöyledir. Sporcu gibi kavrayarak tutarsanız samimiyeti gösterir falan diye. Bunların hepsi efsane mi şimdi?
0: Hayır değil tabii, tokalaşma bir izlenim verir mutlaka ama karakter tahlili
1: Senin bu orta
0: değildir.
1: yolculuğuna hayranım. Hepsi bir izlenim verir ama
0: Tabii verir ama
1: tamam.
0: verir yani.
1: Sürekli gülen insanlar samimi midir?
0: Bak, buna hiç katılmam ben. Tam aksine samimiyetsiz bulurum. İnsan durmadan güler mi ya?
1: Gülmez mi?
0: Gülmez tabii ki. İnsan yorulur gülümsemekten. O maske olarak gülümsüyordur herkese. İçi fitne fesat onların.
1: Tanımadığın insanlar hakkında hemen nasıl hükümler
0: Ama öyle olurlar.
1: verebilirsin? Kesin diyorsun yani.
0: Tabii.
1: Çok gülüyorsa samimiyetsiz.
0: Evet.
1: İçi fitne fesat. Öyle mi oluyor?
0: Olabilir tabii.
1: Bir de iş icabı gülümsemek zorunda olanlar var. Mesela müşteri temsilcileri, hostesler, satış görevlileri. Ya yani gülümsemek zorunda, öyle karşılayacak. Hatta
0: Gülümsemekten öte çok konuşuyorlar. Sen kapatmak istiyorsun, hala anlatıyor. Ama belki bakın, ama belki bakın şöyle diye.
1: o satış
0: Sen
1: elemanı ya.
0: nezaket icabı hani
1: Ama
0: kapatamıyorsun,
1: ürünü
0: teşekkür
1: pazarlamak
0: ediyorsun.
1: zorunda.
0: Yani
1: Olmaz
0: işte
1: diyorsun.
0: sesleri de gülmüyor zaten. Onlar da zor
1: Buradan
0: yapıyorlar.
1: çıkardığımız sonuç şu. Samimiyet için gülümseme yeterli değil.
0: Değil.
1: Gülmek samimiyetle eşitlenmez diyorsun.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bir de sessiz insanlar var. Özgüvensizdir onlar.
1: Bu da çok yaygın bir yanlışmış. Bence özgüveni olanlar konuşmaya ihtiyaç duymaz zaten İlgün. Çünkü konuşup kendi reklamını yapmaya ihtiyaç
0: Niye
1: duymaz.
0: konuşanlar kendi reklamını mı yapıyorlar?
1: Çok konuşanlar yapıyor. Ben bunu böyle yaptım, ben bunu böyle bilirim, ben bunu böyle üstün bir şekilde ortaya koyarım diyorlar. Peki hızlı konuşan insan yalan mı söylüyordur sence?
0: Yok. Öyle diyemeyiz. Konuşma tarzı öyle olabilir. Ya da heyecanlanmıştır, acelesi vardır. Belki de
1: Ya
0: Karadenizlidir.
1: da habercidir. Mecburen toparlamak zorundadır. Hızlı hızlı anlatmak durumundadır. Kimi zaman ben
0: Senin
1: çok hızlı
0: gibi.
1: anlatmak durumunda kalabiliyorum. Yalan da
0: Evet.
1: söylemiyorum.
0: Şu
1: Gerçekleri
0: an
1: ardı ardına sıralıyorum.
0: sakin. Şu anda sakin sakin anlatabilirsin.
1: Sonuç olarak insanların beden dillerine bakarak karakter tahlili yapamıyoruz Nilgün.
0: Yapamıyoruz tabii.
1: Orta yolcu Nilgün'e göre tabii ki belirli özellikler verebilir.
0: Verir.
1: Tabii ki bazı hissiyatlara karşılık verebilir.
0: Evet,
1: Tabii ki bazı
0: aynen
1: özelliklerini ondan anlayabiliriz.
0: öyle.
1: Bu ebilirlerden kurulu cümleleri kurduktan sonra şunu da vurgulayalım. Kesin anlamlar yükleyemeyiz.
0: Tabii ki insanın o an içinde bulunduğu ortam, morali, sağlığı daha birçok unsur etkileyebilir
1: Ne günden bir ebilir
0: davranışlarını.
1: cümlesi daha duyduk ve
0: Ama bence insanları tanımaya çalışmak da şart değil.
1: niye değil?
0: Çoğu tanıdığımız bizi hayal kırıklığına uğrattı ya. Demek ki tanımak mümkün olmuyor.
1: Ya da biz tanıdığımızda iyiyken, dürüstken sonradan değişiyor, yalancı, dolandırıcı olabiliyorlar. Böyle
0: Evet,
1: örnekler var
0: bugün
1: dünyada,
0: tanıdığımız
1: değil mi?
0: insan yarın aynı olmayabiliyor.
1: Çok ilginç bir beden dili özelliği daha var. Bu da yeni çıktı. Z kuşağı beden dili diyebiliriz.
0: Tamam, Z kuşağı beden diline geçmeden önce bir müzik arası verelim mi?

0: ve dijital beden dili ya da Z kuşağı beden dili. Günümüzde artık insanlar eskisi kadar yüz yüze görüşmüyor.
1: Yok.
0: Hep telefon üstünden iletişim kuruyor. Herkes sosyal medyadan arkadaşlıklar yapıyor. Artık beden dilinin eskisi kadar önemi kalmadı. Bu soruları sorup yanıtlayabilir miyiz? Yani böyle diyebilir miyiz?
1: İstersen sen de. Kim sana karışabilir ki?
0: Ama ben sana bunu deyip tamamen sosyal medyaya kaçsan da, iletişimini cep telefonları üstünden sağlasan da beden dilinden kaçış yok yanıtını verebilirim.
1: Görüntülü konuşmadığı sürece nereden bilecekler benim beden dilimi?
0: Her şeyin değişip dönüştüğü gibi artık dijital iletişimde de bir beden dili var maalesef.
1: Yok artık. Nasıl olacak o? Cep telefonu eğik duruyor. Buna güvenilmez mi diyeceğiz?
0: Elbette hayır, ama cep telefonun içinde bazı insanlar var, biliyorsun değil mi? Sesleri duyuluyor, görüntüleri geliyor. O insanların beden dilini ölçmek mümkün. Kimi zaman görünmeden de beden dili mesajları verebilecekler bu insanlar.
1: Oo, çok enteresan.
0: Bu konu üstüne bayağı bir çalışma da yapılmış.
1: Yine İsviçreli bilim insanları mı yapmışlar
0: Yok,
1: bu çalışmaları?
0: Bu kez Erika Davin adında bir kadın.
1: Kimmiş bu kadın?
0: İşbirliği ve bağlantı zekası konusunda dünyada önde gelen bir otorite.
1: Ne demiş peki bu otorite hanım?
0: Dijital beden dili insanlar arasında güven oluşturmanın en önemli yollarından biridir.
1: Bak bak bak, otorite hanım olunca sen de öyle başladın konuşmaya.
0: Eskiden insanların ne düşündüğünü yüzüne, ses tonuna, duruşuna bakarak anlardık. Şimdi ise iletişimin büyük kısmı WhatsApp, e-posta, Teams, Zoom, SMS üzerinden oluyor. İşte dijital beden dili insanların dijital ortamdaki davranışlarından duygu ve niyetlerini okumaktır, diyor. Mesela klasik beden dilinde gülümsemek samimiyet demek, göz teması ise ilgi. Kolları bağlamak mesafe anlamına geliyor, onu demiştik ya.
1: Evet.
0: Dijital beden dilinde hızlı cevap vermek önem veriyorum demek.
1: Olabilir ama belki telefonu elindeydi o anda. Hızlıca cevap veriyor. Tam tersi de olabilir. Telefonu sessizde olabilir, bir toplantıda olabilir, geç dönebilir yani.
0: Önem vermiyor, onun mesajını beklemiyor yani.
1: Yani iyi de veremeyecek durumda olabilir.
0: Hayır, önem veriyorsa ona verecektir.
1: Yani tamam.
0: Ondan
1: sen
0: daha
1: anda
0: önemli kim olabilir?
1: Tamam, şu anda bir mesaj bekliyordun.
0: İçime Z kuşağı kaçtı ve ben
1: tamam,
0: sana yanıt veriyorum.
1: Tamam, eşin şu anda ya da çocukların sana ulaşmaya çalışıyor. Nasıl ulaşacak?

0: uçaklar şu anda uçak modunda telefonun. Ulaşamazlar.
1: Bu mesaj bana ulaşmıyor ki. Telefonum kapalı. Onlar zaten benim onlara
0: Ama
1: önem vermediğimi
0: telefonunu
1: göremez.
0: dışarıda bırakıp sessizde de bırakabilirdin.
1: Yapmıyorum. Onlara önem verdiğim için uçak modunu alıyorum. Ki hemen açtığımda o mesaj gelsin ve karşılığını vereyim.
0: Diyorsun. Peki.
1: Mesajı
0: Tamam.
1: görüp günlerce dönmemek, ilgilenmiyorum ya da çok meşgulüm demek. Yani sen çok önemli değilsin. Benim daha önemli meşguliyetlerim var.
0: Evet. Bak o konuda haklısın.
1: Sürekli kısa cevaplar vermek, acelem var demek.
0: Ama olabilir.
1: Olmaz.
0: Olur.
1: Z kuşağı olduğumu varsay. Z
0: Z
1: kuşağıyla diyalog
0: kuşağı
1: kuruyorsun.
0: zaten ok yazar. No yazar falan yani.
1: Kısa ama çok tekrarlı mesajlar veriyorlar onlar. Kısa
0: TMM
1: mesaj
0: yazar.
1: ama sadece TMM yazıyorsun sen.
0: Ben
1: Bir
0: yazmam.
1: ha,
0: Ben tamam yazarım. Tabii.
1: bitirirsin.
0: Noktaysa
1: O
0: nokta.
1: arkasına farklı farklı emojiler de koyuyor.
0: Evet, ben de koyarım.
1: Tamam, bayağı Z kuşağı ile
0: Tabii
1: iletişimde iyisin.
0: var Z kuşağı oğlum var bir tane.
1: Uzun ve detaylı yazmak konuya önem veriyorum demek. Emoji kullanmak da sıcaklık katmak.
0: Evet. Örnek verelim istersen. Merak ettim. Nasıl örnekler
1: Mesaj şu.
0: vereceksin?
1: Tamam. Bunu okuyan biri galiba kızdı diyebilir.
0: Neden ki?
1: Çok kuru.
0: Ne yapacak?
1: Tamamın yanına gülen yüz emojisi koyacak.
0: Ya
1: Ya
0: da
1: da
0: kalp.
1: el hareketi. Tamam anlamında. Erica Dove'nın verdiği örneklerden biri bu. WhatsApp'ta sade tamamla gülücük emoji ile tamam aynı şey değildir diyor.
0: Tabii. Tamam var. Tamam var.
1: Yanında gülümseme emoji ile tamam
0: Tabii
1: yazıyor.
0: yani üç tane maili tamam. Ondan sonra yanında ne bileyim bir öpücük olabilir, bir kalp emojisi olabilir. Üçü de aynı kelime ama tamam yazıp noktada koyduysan anlamı çok farklılaşıyor.
1: Bizim ekipten örnek vereyim sana.
0: Ver.
1: Feray bize program konusu gönderdi. Biz de çok güzel konu, sevdik bunu, süper dedik ve çiçek böcek emojisi koyduk, mesajı gönderdik.
0: Evet.
1: Feray ne yapar? Mutlu
0: Mutlu
1: olur.
0: olur.
1: Çünkü bizim çiçek böcek kondurup gönderdiğimiz cevabımız dijital beden dilinde olumlu, sıcak, samimi bulunur Feray tarafından.
0: Peki, sonra da Feray bize cevap veriyor ama aradan 5 saat geçmiş. Görüşürüz.
1: Ya bir böcek, bir çiçek, bir emoji yok mu?
0: Hayır yok.
1: O zaman deriz ki acaba neye kızdı? Öyle düşünmez
0: Hayır,
1: misin?
0: düşünmem ben. Unutmuştur. O bize hiç kızıp kırılmaz ki. Ya da düşünür müyüz
1: Düşünürüz
0: acaba?
1: bence.
0: Bak emin
1: Düşünürüz.
0: olamadım şimdi.
1: 5 saat sonra bir de
0: Gerçekten önemliymiş dijital beden dili.
1: asıl online toplantılarda dijital beden dili daha önemli. Zoom'da kamerayı açmak buradayım demek. Sürekli telefona bakmak bu konu ilgimi çekmiyor demek. Konuşan kişinin sözünü kesmek, sabırsızım artık bitir demek.
0: Şimdiki sunucularda var o.
1: Evet,
0: Yani
1: öteki
0: o
1: karşıdakini dinleyemiyor.
0: kesinlikle yani bir bırakmıyorlar ki konuk
1: Ama
0: konuşsun.
1: sunucu daha
0: Haberi
1: çok şey biliyor.
0: evet.
1: Dijital mimikler aslında emojiler ve farkındaysan en çok emoji yüze ait. Yani yüz kullanıyoruz.
0: Evet.
1: Yani gülen, ağlayan, korkan, şaşıran yüzler.
0: Beden dilinin en önemli aracı yüzümüz çünkü.
1: Oysa ki ayaklardı. Hiç ayak kullanımı görmedim ben dijital evrende. Beden sonra da ellerle ilgili çok emoji var.
0: Beden dilinde çok aktif kullandığımız organımız.
1: İlginç de bir tespit var. Biz normal hayatta yüze bakınca beynimiz hemen işlem yapıyordu ya.
0: Evet.
1: Aynı şekilde emoji görünce yüz tanıma moduna geçiyormuş.
0: Beynimiz de alıştı. Ne yapsın garibim artık? O da çağa uydu.
1: Ama bu ayak fikrimi mutlaka dijital evrene taşımaları lazım. Çünkü kadınlar önce neye bakıyordu? Ayağa.
0: Ayağı değil, ayakkabıya. Ayak çıplaksa ayağa da bakabilirler yani.
1: Bir de bu dijital evrenden bahsettik ya, geçmişe gidelim, tarihe. Bu senin uzmanlık alanın. Tarihte beden dili nasılmış? Beden dili günümüzde bir bilim olarak incelense de aslında tarih boyunca insanlar beden diliyle sözsüz iletişimde bulunmuş çünkü.
0: Sen de başladın mı kaptırıp gidiyorsun bir müzik arası verelim demiyorsun. Bir müzik arası verelim sonra devam edelim.
1: Geçmişten günümüze, günümüzden geçmişe gidemeyelim. Şarkımızı dinleyelim.

0: Beden dili günümüzde bir bilim olarak incelense de aslında tarih boyunca insanlar beden diliyle sözsüz iletişimde bulunmuş Nilgün.
1: Mesela tokalaşmak. Eski çağlarda insanlar silahlarını sağ ellerinde taşırlarmış. Bir yabancıya sağ elini uzatmak, bak elimde silah yok demekmiş.
0: Tokalaşırken eli yukarı aşağı sallama hareketinin de amacı kollarda gizli bir hançer olup olmadığını kontrol etmekmiş.
1: Milattan önce 5. yüzyıla ait bazı Yunan kabartmalarında insanların tokalaştığı görülüyor. Yani tokalaşma aslında bir güven mesajı.
0: Bugün de hala aynı amaçla tokalaşıyor insanlar.
1: Bir de askeri selamın kökeni var. Orta Çağ Avrupa'sında şövalyeler karşılaştıklarında miğferlerinin ön vizörünü sağ elleriyle yukarı kaldırıp yüzlerini gösterirlermiş.
0: Yüzü açıkça göstererek senden korkmuyorum ve gizli bir niyetim yok mesajı verirlermiş. Bu hareket zamanla şapka çıkarmaya, modern dünyada ise askeri selama dönüşmüş.
1: Bir de biat ve sadakat var, diz çökme.
0: Antik Pers İmparatorluğu ve Antik Mısır'da hükümdarın önünde tamamen yere kapanma ya da diz çökme ritüeli olarak bu görülüyor. Bu, gücünü kabul ediyorum, boynum kıldan ince anlamına gelen en ilkel teslimiyet ve

0: Neden dili?
1: Diz çökme günümüzde evlilik tekliflerinde diz çökmeye kadar geldi. Nereden nereye? Hükümdarlar gitti, diz çökme yerini romantizme bıraktı.
0: Hükümdarlar geldi aslında. Kimler onlar? Diz çökenler kimler?
1: Erkekler.
0: Diz çökülen kimler?
1: Kadınlar.
0: Hükümdarlar kimler?
1: Kadınlar.
0: Yani giden yok. Yine gelen, değişen durum var.
1: Ama romantik bir şekilde bu.
0: Öncekilerin nasıl yaptıklarını bilmiyoruz ki. O çağda yaşamadık. Antik
1: İyi
0: Roma'da.
1: İyi de yani onun neresi romantik olacak ki hükümdarın önünde diz çekeceğiz. Hadi devam edelim.
0: Kadeh kaldırmayı ne dersin? Tokuşturma.
1: Evet, antik Yunan ve Roma döneminden kalma bir ritüel bu. Kadehlerin sertçe birbirine vurulması içeceklerin diğer kadehe sıçramasını sağladığı için demek isterlermiş ki seni zehirlemedim, bak aynı içkiyi ben de içiyorum.
0: Açık avuç göstermek yani yemin etmek. Kökeni antik Roma mahkemeleri sağ eli kalbe koyup sol eli yukarı kaldırmak veya direkt avuç içini karşıya göstermek. Elimde saklı bir silah ya da hile yok. Tamamen dürüstüm mesajını veriyorsun. Krallar neden tahtta dimdik otururdu diye bir soru soracağım sana.
1: Eski çağlarda hükümdarlar sıradan insanlar gibi oturmazdı. Tahtlar özellikle yüksek yapılırdı. Kral yukarıda, herkes aşağıda olurdu. Bu sadece rahatlık için değil, bir beden dili mesajıydı aynı zamanda. Güç bende. Özellikle Mısır, Pers ve Roma tasvirlerinde yöneticiler hep dik durur, sakin görünür ve büyük resmedilir. Çünkü güç gösterisinin bir parçasıydı.
0: Sen bana beden dilini anlatırken ben o hareketleri sürekli tekrarlamak istiyorum ve yapıyorum.
1: Farkındayım. Şöyle bir dik duruş pozisyonuna geçiyorsun falan.
0: Beden dili çok geniş bir konuymuş. Bunu da görmüş olduk.
1: Çok ama süremizin de sonuna geldik. Programı her zaman olduğu gibi yine sevgili Feray Uğuz hazırladı. Emeğine sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bize emojilerde bonkör davranırsan seviniriz. Elin açık olsun.
0: Teknik masada Nuri Göktaş vardı. Ona da çok teşekkür ediyoruz.
1: Ve ben Nilgün Doruk.
0: Ve ben Abdullah Koltuk.
1: İnsanı bir anda değil zaman içinde tanıyoruz diyoruz. Beden dili bize ipucu verir, karakteri ise zaman gösterir diyelim. Beden bazen konuşur ama insanı asıl zaman anlatır diyerek noktalayalım.
0: Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahkaha yolculuklar.
0: Mola bitti.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye yönelik İHA saldırısına Ankara'dan tepki peş peşe geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Harim-i Şerif'in mahremiyetine hedef alan bu eylemin meşrulaştırılamayacağını belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Mekke mükerremeye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir ifadesini kullandı. Türkiye Husilerin Suudi Arabistan'da Mekke'ye hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrımızı yineliyoruz ifadesine yer verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkati çekti. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan davasına ilişkin temyiz başvurusunu geri çekti. Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuyu değerlendiren parti sözcüsü Müslim Sarı, kongrelerin ve kurultayın önünde engel kalmamıştır dedi. Kararın kısa süre içinde kesinleşmesini beklediklerini ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye Stajları programına katıldı. Konuşmasında savunma sanayi alanında küresel rekabete yerli imkan

da dahil olunduğunu vurguladı. Türk öğrencilerin savunma sanayindeki çalışmaları yakından deneyimlediğini ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küresel iklim sisteminin tarihteki en dengesiz dönemini yaşadığını söyledi. İsviçre'de konuşan Murat Kurum, ülkelerin güvenlikleri için yaptıkları harcamaları, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da ortaya koymaları gerektiğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik güvenliğinin yalnızca bir kural meselesi olmadığını, aynı zamanda birbirimizin hayatına duyduğumuz saygının ve toplumsal bilincin göstergesi olduğunu belirtti. İstiyoruz ki emniyet kemeri bir zorunluluk olarak değil, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görülsün, dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'da temaslarda bulundu. Kalın, bazı bakanlarla ve mevkidaşlarıyla görüştü. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide Kaşif Kozinoğlu ve ölümüne atıf yapılan bölümlerle olası FETÖ mesajları bilirkişi tarafından incelenerek savcılığa raporlanacak. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış dizinin 3 senaristinin ifadesi alınmıştı. Gökbatan'ın koruyucusu Akıncı Taarruzi, insansız hava aracı Sungur hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Akıncı hava muharebesindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG 2 modeliyle satış rekorları kırmaya devam ediyor. Yollardaki TOGG sayısı 120 bine ulaştı. Gazze şeridinde İsrail saldırısında hasar alan bir bina çöktü. Gidecek yeri olmadığı için hasarlı binaya sığınan 17 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 70 kişi de enkaz altında. Washington-Tahran hattında gerilim sürüyor. İran Hürmüz Boğazı'nda bir ABD İHA'sını daha düşürdüğünü duyurdu. Tansiyon yükselirken İran Dışişleri Bakanı Arakçı Çin'e gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise İran'la ilgili kararları sebebiyle Savaş Bakanı Hegseth'in azledilmesi için Temsilciler Meclisi'ne tasarı sunuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendisine ve batılı hedefleri hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini iddia etti. Zelenski, Moskova'nın gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Moskova'dansa Avrupa'ya savaş uyarısı geldi. Sahada da hareketlilik devam ediyor. Rusya ikinci kente saldırdı. Ukrayna'da petrol rafinerisini vurdu. Haberleri dinlediniz.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öster. Speakeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan var sevgili dinleyenler. İletişim kanallarımızı sizlerle paylaşalım. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Bize aynı zamanda radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: Stresin beden ve ruh sağlığımıza verdiği zararlar hakkında ne çok bilgi duyuyoruz, değil mi sevgili dinleyenler? Peki kilo verememe sebeplerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Amerika'da bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Bölümünün yaptığı bir araştırmaya göre, stres başlı başına hücreler üzerinde meydana getirdiği değişiklikler yüzünden kilo almanıza sebep olabiliyor. Bugün güzel bir günde diyetisyen, klinik psikoloji bilim uzmanı Funda Tuzgöl ile stres ve diyet üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Gerçekten çok önemli bir konu aslında, değil mi? Yani kiloyla bağlantısının en yüksek olduğu şeyler arasında diyebilir miyiz bunu?
1: Çünkü geçmişte biz hep ne yendiğiyle odaklanıyorduk danışanın kilo sorununu çözerken. Şimdi hem ne yediği, hem ne kadar yediği, hangi saatte yediğine odaklanırken artık diyoruz ki kiminle yediniz? Yani o sofrada kavga, gürültü, tartışma varsa yediğinizin miktarını da yönetemezsiniz. Size faydasını, biyoyararlılığını da bedensel olarak alamazsınız. Artı ne yediğinizin farkında olmadığınız gibi doymadığınız, hormon sisteminizin alt üst olduğu, strese maruz kaldığınız bir sofradan kalkmak, tekrar kaşık kaşık bir şey yeme arzusu doğurabilir diyoruz.
0: Peki stres kaynaklı yeme alışkanlığının nedenleri neler desek ne söylersiniz?
1: Şimdi öncelikle hani konu başlığımız kortizol de burada çok büyük rol oynuyor. Çünkü biz eğer strese maruz kaldıysak en çabuk salınan hormonlardan biri kortizol. Ve kortizolün asıl salınması gereken saat en yüksek seviyede salındığı sabah uyandığımız sirkadyen ritmimize göre anken ve gerekli olan kadar salınması gerekirken, çünkü kortizol de aslında salınmalı. Yani şöyle düşünün, hani iyi ki korku denen duygumuz var. Korkmasaydık insanlık tarihi diye bir şey olamazdı. O büyük hayvan arkasından koşarken merhaba diyen insanı ortadan kaldırırdı ve
0: Kendimizi korumamız gerekiyordu,
1: korumamız
0: evet.
1: Sorun varsa kaç mekanizmasını aslında iyi ki korku var. Kortizol da böyle bir şey. Yeteri kadar salındığında aslında vücudu korumaya da alan bir şey. Ama şu anki koşullarda strese maruz kalma oranımızın artması, trafikte, iş hayatında, sosyal medyanın maruz bıraktığı an be an siz elinize ay bir 5 dakika kafamı dinleyeyim diye eylem

Öğrenmek adına aldığınız sosyal medyanızda olmadık olaylara maruz kalan zihniniz yine stresle baş etmeye çalıştığı için hormon dengesizlikleri yaratılabiliyor. Ve bu da maalesef hemen kendimizi iştahla buluşturabiliyor. Çünkü belki de bize çocukluğumuzda öğretilen bir davranış var. Hemen ortalık karıştığı anda bir lokma bir şey ağzına at ki kendine gel öğretildiyse, biz geçmişte bize öğretilen yüzünden işte patronla sıkıntı yaşasak çekmeceyi kurcalayan, ailede bir problem yaşasak hemen

0: Siz de o sırada hadi bir meyveye, bir hurmaya, bir ceviz badem ye. Bak magnezyumun düştü. Hemen tatlı isteğini öyle kapat. Fikrini doyurmaktan çok çikolataya, pastaya, kekye, hamur işiye, ekmek banarak bir şey yiyi hatırlatıyor. Çünkü bildiği bir şey var. Karbonhidrat ağırlıklı tüketirsen zihnin milisaniyelik de olsa seni konudan uzaklaştıracak.
1: Rahatlatacak. Birçok insan depresyondayken kilo da verebilirken stres neden kilo alıyor peki?
0: Çünkü depresyon aslında bazen iştahtan uzaklaştıran, kendini içe dönmeye neden olan, yediğini sağlıklı besleneyim fikrinden uzaklaştıran kopma halidir. Yani depresyon aslında öyle "ay ben depresyondayım" denecek kadar basit bir şey değildir. Kişi öyle bir duygu durumu içerisinde olur ki "depresyondayım" bile diyemez. Öz bakımı bozulur, iş potansiyeli belki işe bile gidemez hale gelir. Ama İşte çok o bunalıma girdiğimiz hallerimizde bazı insanlar iştahtan kesilirken bazıları da aşırı iştahta buluşabilir. Peki strese girdik, iştahtan kesildik de neden kilo aldık kısmına gelince, yemediğimiz dönem metabolizma daha az yakıta alışmışken normalleşen besleniş bu sefer de fazla geldiği için depo etmeye kalkıyor. Hele bir de biz vücut kodu olarak daha çok kas hafızası oluşturan bir geçmişimiz değil de yağ hafızası oluşturan bir geçmişimiz varsa işler iyice karışıyor. Çünkü beden öyle bir algı içinde ki şimdi bizim bir taraftan yağlı bir vücut düşünelim, bir taraftan kaslı bir vücut düşünelim ve aynı besin kaynağını, aynı kaloriyi ortaya koyalım. Kişinin hangi taraftaki hacmi daha fazlaysa o besin kaynağı oraya depolanıyor. Yani siz yağlı bir vücuda sahipseniz tükettiğiniz besin yağınıza hizmet ediyor. Kaslı bir vücuda sahipseniz besin daha çok bu tarafa hizmet ediyor. O zaman ne yapacağız? Ben kiloluyum demekten çok acaba ben kassız mıyım dememiz lazım.
1: Kas burada da çok önemli.
0: Çok önemli. Yani vücut kas kitlemiz, hani insanların geneli şöyle diyor: geçmişteki yediğimden çok daha itinalı beslendiğim halde eskiden kilo verebiliyordum, şimdi neden veremiyorum? Çünkü eskiden sizin kas yapınız, yaşınızla alakalı, egzersizlerinizle alakalı, arabasız okuma döneminizle alakalı. Okula yürüyerek gidiliyordu, okulun içinde koştu ama sonra iş hayatı başladı. Araç kullanma potansiyellerimiz değişti. O yokuş çıkılarak dolmuş bineceğim diye, otobüs bineceğim diye koşturan kişi belki de iş yerini ayarladı. Serviste ya da maddi durumunu düzelterek aldığı aracıyla işe gidip gelmesiyle ne yaptı? Bir market alışverişinden bile gelinen çanta, eskiden koştur koştur merdivenden çıkan genç şimdi asansör beklemeye başladı. Bu da ne yaptı? Bizim kas kaybımıza yol açtı. Geçmişte kasa hizmet eden besin bu sefer yağ kitlem arttığı için, kastan daha fazla olduğu için yağ depolamaya başladı.
1: Yani biz hayatımız boyunca hep kasa mı odaklanmalıyız vücut kilomuzu korumak adına?
0: Ya tabii burada bu odaklanışta eğer hani tabiri caizse psikopatça "ay yapmalıyım, sabah kalkıp tek derdim yapacağım sporum, egzersizim" tabii ki olmamalı.
1: Bu da zaten strese neden oluyor, değil
0: Bravo,
1: mi?
0: her şeyden önce. Artı vücut zaten bir yerde sizi "yeter artık, abarttın" diye durduruyor. İşte stres kırıkları vesaire gibi de tanımlanır ya, sporculukta vücut bir şekilde sizi geriye çekiyor. Tendon kopuyor gibi benzer şeyler. Kişinin aslında tercih ettiği beslenme şekli de, tercih etmesi gereken fiziksel aktivitesi de her şeyden önce sürdürülebilir olmalı. Yani ben her şey yoluna girdiğinde bırakırım düşüncesiyle diyete başlayan kişinin yeniden aldığına binlerce kez şahit oldum.
1: Maalesef.
0: Yani benim kilo almama neden olan besinler nelerdir kısmı keşfedilecek ve onlar tabii ki bir parça da olsun hayatta devam edecek ama eskisi kadar değil. Ve ben verdim nasıl olsa rahatlığıyla, eskisi kadar tüketim değil, azar azar devam ederek denenecek. Eğer bana tekrardan kilo aldırıyorsa hiç hayatıma sokulmayacak. Çünkü kişiden kişiye değişir. Hani çevremizde görürüz ya, dünyayı yiyordur,
1: Evet.
0: ona bir şey olmuyordur. O bir lokmadan ben yediğimde ben hemen ertesi güne rakamım değişiyordur. İşte o genetik faktör devreye giriyor. Ailesel sofra kültürü devreye giriyor. Belki siz onu hep aşırı kalorili besinler tüketirken gördünüz ama gündüz vakti tüketti. Siz o tüketimleri eğer gece yapıyorsanız

0: görüyorsanız, çünkü bir çalışma var. Gün boyu kadının beslenmesinde bir azaltma yapılmamış.
1: Hı hı.
0: Ama yanlış saatlerde olanlar günün sirkadyen ritme göre gündüz güneşin tepemizde olduğu, vücudun yakabileceği saatlere çekildiğinde yine yağ azalması görülmüş. Hani ne zaman yiyoruz, ne kadar yiyoruz, kaçta yediğimiz konusu bu nedenle önemli. Bunların hepsine bakmak lazım. Çünkü kişi bu sefer sporumu yapamadım stresi, yiyemedim stresi, yine hormon dengesizliklerinin kapımızı çalmasına neden olur.
1: Kilo kontrolünde sanırım yaşam şeklimiz çok önemli. Bunu beslenmemize de göstermemiz gerekiyor. İşte uyku saatimize de göstermemiz gerekiyor. Uyku çok önemli. Siz mesela biraz önce şeyden bahsettiniz. Uyanır uyanmaz kortizolümüz salınıyor.
0: Olması gereken seviyede olmasın. Beni korumaya almadığı için salınım orada başlıyor. Hı hı. Ve bunun düzenini devam ettirirken ben yorgun gecelerden dönüyorsam ayılabilen bir vücuda sahip miyim? Hı. Burası da dengesizleşiyor. Çünkü sizin vücudunuzun doğru besinleri alabilmesi için zihinsel dinginlik de burada çok önemli. Yorgun olduğunuzda dikkat edin, farkında olmadan. Çünkü kişi der ki gece yemelerim var. Halbuki gece yemesi gündüz belki de yeteri kadar kalori almadığı için, kalori açığını kapatan bir beden uyku sersemiyken, en böyle bilinç dışımızın ayık olduğu, bilinçli tarafımızın uykulu olduğu anda yiyeyim de bir rahatlayayım kısmına. Çünkü duygu her zaman çok daha hızlı hareket eden taraf. Zihinde duygusal refleksimizle mantık refleksimiz arasında 8 kat fark var. Duygu 8 kat hızlı hareket ediyor. Onun için bir olay yaşandığında kavgaya, gürültüye dönüşme, mantık devreye girene kadar çarpı 8 hızlı duygu devreye giriyor.
1: Duygusal açlığımızı yiyerek doyuruyoruz.
0: Aslında duygusal açlık dediğimizde de, yani şimdi biz beslendik. Proteiniyle, karbonhidratıyla, yağıyla gayet dengeli olması gereken kadar beslenme uzmanımın bana önerdiği nefis doğru bir saatte besinimi aldım. Daha 1-1,5 saat geçmeden ya ben yine bir şey yemek istiyorum diyorsa kişi, hemen diyecek ki boynumun altı toktu. Bu boynumun üstünün açlığı. Ben bu açlığı doğru yönetmek için ne yapmalıyım diyecek ve seçimlerini ona göre yönlendirecek. Ki bunun için bir sürü psikolojik tepkiler yaratılabilir.
1: Evet, stres yeme davranışlarımızı ve iştahımızı çok fazlasıyla etkiliyor dediniz. Peki biz bunu nasıl yöneteceğiz? Bunun için bize nasıl ipuçları verebilirsiniz?
0: Harika bir soru. Tabii her şeyden önce aslında tedbiri başından almak lazım. Çünkü madem strese düşme ihtimali fazla olan bir yaşam tarzım var veya benim psikopatolojim buna çok yatkın. Belki nesneyle olan ilişkimi yönetmeyi psikoterapilerle, farkındalık arttırmayla öğrenmem de şart, ama şu an ön tedbirim ne olmalı? Bir kere her şeyden önce fizyolojik olarak doymuyorsanız, sürekli kan şekeriniz düşük bir gündem yaşıyorsanız, bu hiç yememekle de olur, aşırı yemekle de olur. Ne yediğiniz önemli, ne kadar yediğiniz önemli ve denge var mı, o önemli. Karbonhidrat ağırlıklı tüketimler yapıyorsanız eğer, kan şekeriniz önce hızla yükselir. Çok çabuk yükselen bir şey, enflasyon gibi düşünün, çabuk düşer. O iniş çıkışlar sürekli benim insülin salınım dalgalanmalarımdan, habire bir yiyecek arayışı içerisinde kendinizi bulursunuz. Bir kere günlük fizyolojik açlığımı, bedensel doyumumu tamamlamalıyım ki herhangi bir stresle karşılaştığımda kendimi bir çekmece kurcalarken, dolap araştırırken bulmayayım. Burası çok çok önemli. Fiziksel aktivite yine çok önemli. Çünkü fiziksel aktivitede biz aynı zamanda şunu da başarıyoruz. Çevrenizdeki sporla çok profesyonelce ilgilenen ya da spora gönül vermiş, mutlaka günlük yürüyüşlerini, egzersizlerini yapan kişilere bakın. Çok daha pozitif, çok daha sağaltılmış, çok daha hatta yüzleri simetrik kişiler olduğunu görürsünüz. Çünkü bizim sağ beynimize sıkışmış ve işlemlememek üzere orada travma yaratmak için bekleyen duygu hikayemiz, eğer işlemlenmediyse, sol beyne atmadıysak, bu bize hep bir defekt ruh sağlığı, sorunları yaratır. Ama siz eğer günlük yürüyüşler yapan biriyseniz, sağ kol, sol kol, sağ bacak, sol bacak, bu ritimde gittiğinizde, hele bir de o konuya odaklanarak, ya dün şu da olduydu, beni de ne kadar sinirlendirdi konusunu da zihninizde ufacıcık olsun düşünerek hareket ettiğinizde, bazen tabii her yürüyüşünüzü sabote edin demiyorum ama işin içinden çıkamadığınız o konuyu azıcık odaklanarak düşündüğünüzde sağ beyinde sıkışan o konunun sol beyine atıldığını, yani işlemlemenin başladığını, ya ben de aslında parlamasına çok kızdım ama o da şöyle haklıydı dedirtecek bir noktaya geldiğini bilimsel çalışmalar açıklıyor. Yani bizim sorunsalı oturarak düşündüğümüzdekiyle hareket anındaki düşündüğümüzün sonucunun farklı olduğu keşfedilmiş. Bir derdiniz mi var? Alın o duygunuzu, derdinizi, yürüyüşe çıkın. Bir hesaplaşın bakalım. Vereceğiniz kararlar çok daha pozitif sonuçlanabiliyor. Bu da bizim yememize de etki ediyor. Çünkü yemek annedir. Siz ilk yiyecekle buluşturan taraf duygudur, annedir, annenizin memesidir ve siz anne memesiyle rahatlamayı öğretilen bir geçmiş hikayeye sahipseniz, hele bir de böyle her yaşadığınız sorunda ayağınız takıldı, düştünüz, ay çocuğun ağzı kanadı, şunu emzir de rahatlasın. Anadolu'da böyle bir şey evet, vardır, çok yaşamışsınızdır. Çocuğun başına bir şey gelir, şeker şerbeti yapılır, içirilir. Evet. Hep bir böyle besin kaynağıyla size rahatlama öğretildiyse, siz her derde düştüğünüzde, dara düştüğünüzde, mutsuz olduğunuzda, o hormon salınımı dengesizleştiğinde yiyeyim de rahatlayayım'a gidebilirsiniz. Bu da maalesef çocukluğunuzda, gençliğinizde, küçüklüğünüzde kilo yapmazken, yaş hele 40'ın üstüne çıktığında kapıyı öyle bir çalıyor ki canice, yanında bir de hastalıklar getiriyor. Maalesef, çünkü maalesef evet, yağlıysanız, yanlış besleniyorsanız, bağırsak hastalıklarından, mide rahatsızlıklarından tutun da kansere bile zemin hazırlıyorsunuz. Çünkü kanser hücresinin yağ hücresi içerisine çok daha saklanabildiği, konaklayabildiği ve büyümesinin kolaylaşabildiği de tespit edilmiş. Onun için yağlı vücutların kanserli olduğunda kilosunu vermesi aslında işe de yarayan bir şeydir. Ama tabii ki sağlıklı, dengeli, yeterli beslenme kurallarıyla. Bizi yağ evet bazen koruyor. Mesela östrojen hormonu içinde kadınlarda yağın varlığı östrojeni tutan bir şey. O nedenle menopoza giren kadının çok zayıf girmemesi lazım.
1: Bunu hep söylüyorsunuz.
0: Bunu unutmayın. Bu hep aklımızın bir köşesinde olsun. Yağ bazen de iyi bir şey. Hele östrojen nasıl erkek ölümleriyle kadın ölümlerine bakıldığında kadınların çok daha kalpte vesairede korunaklı olduğu gibi östrojen burada güç sağlıyor. Kalan östrojenimizi hunharca kaybetmek istemiyorsak eğer, delirmeyelim, zayıflamak konusunda çok da kafaya takmayalım. Zaten çok zayıf kadınlara bakın, menopoza girdiklerinde çok aşırı zayıf olan kadınların yaşıtlarına kıyasla daha çok kırıştıkları, cilt kalitelerinin bozulduğu, matlaştığı, saç kalitelerinin bozulduğunu görürüz. Onun için kilo çok tukaka bir şey gibi düşünülmemeli ama nerenizde? Eğer sizin yağlanış şekliniz belinizi kalınlaştıran bir yağlanmaysa, erkek olun kadın olun fark etmez, işte o zaman tehlike.
1: İç organlar için tehlike.
0: İç organlar tehlike. Çünkü orada bütün sistem aksayabiliyor. Yani biz aslında burada güzel yürüyüşlerini yapan, biraz biraz da gidin spor salonuna demiyorum, ev egzersizlerini arttıran ama doğru koşullarda. Artık çok güzel programlar var. Sanki PT'niz yanınızdaymış ve size spor danışmanlığı yapıyormuşçasına kolunuzu kaldırma açınızın yanlış bir açı olduğunu, onu işte şu kadarcık açıyla kaldırdığınızda asıl kası çalıştıracağınızı öğreten programlardan destek alarak günde 10 dakika, 15 dakika ağırlık egzersizleri, direnç egzersizleri, bir lastikle bile, herhangi bir lastikle bile, direnç lastiğiyle birlikte yaptığınızda ağırlık çalışmışsınız kadar size güç veriyor. Evdeki yaşlınız bile, bazen önünüze o videolar düşüyordur fizyoterapistlerin çok profesyonel aletleri taklit eden ev tipi aletlerle.

0: Dünya çapında bir sağlık sorunu haline gelen obezitenin giderek artan oranda tüm insanları etkilediği söyleniyor. Obezitenin psikiyatri ve psikolojiyle olan bağlantısı, stres, kaygı bozukluğu ve depresyonla olan ilişkileri kapsıyor. Örneğin, birçoğumuz yoğun stres altında kaldığımızda ve kendimizi kötü hissettiğimizde şekerli ve yağlı gıdalarda teselli arıyoruz. Bu nedenle obezitenin tedavisinde doğru beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıkları benimsemek kadar, kişinin sorununa yönelik psikoterapi desteği, hipnoz ve hipnoterapi de etkili bir rol oynuyor.
1: Sevgili dinleyenler, güzel bir gün devam ediyor. Güzel bir günde konuğumuz Funda Tuzgöl, diyetisyen, klinik psikoloji bilim uzmanı. Kendisiyle stres ve diyet üzerine konuşuyoruz. Biraz önce sohbetimizde 40 yaş üzerindeki menopoza girmeden önceki dönemden bahsettiğiniz kadınlar için yağın çok koruyucu olduğundan da bahsediyorsunuz. Peki biz yağı korumalı mıyız, yoksa kaslı bir yani kas oranımızı mı artırmalıyız? Burada nasıl davranmamız gerekiyor?
2: Aslında daha çok şöyle, mezro hepimizin evinde olmalı. Baskül illa tartılın, çünkü aynadaki siz bizim için çok önemlisiniz. Hı hı. Hani kilom 3 daha vereyim, 5 daha vereyim, belki vücut kendini tam, mesela menopoz çağında kadının karın bölgesinin birazcık daha yağlanıyor olması, eyvah tehlike çanları gibi düşünmemek. Gidecek olan, azalacak olan östrojen seviyemi korumaya mı alıyor vücut diye düşünmek lazım. Orada sağlıklı, dengeli, yeterli beslenmeyi devreye koyduğumuzda tehlikeli yerlerimiz değil, vücudun başka tarafları yağlanabilir. Mesela kadının kalçasının yağlanması, karnının yağlanmasından, belinin yağlanmasından çok daha kıymetlidir. Biz erkek olalım, kadın olalım, bel yağlanmasına çare bulacağız. Yani bizim bel ölçümüz asla kadınsak kalçamızdan daha geniş olmayacak. Erkeksek de en fazla eşit olacak. Yani aksi takdirde işte o zaman bir bakarsınız karaciğer yağlanması. Çünkü vücut şunu demeye başlamıştır: depo edilecek yerlerim bitti, artık deri altım yağlanıyor, haberin olsun demeye başlamıştır. Ve buradaki mücadele de kası arttırdığınızda yağlanma düzeniniz devreye girer ve bu düzensizlik ortadan kalktığı için de bu sefer vücut doğru yöne evrilir. Yani ne demek istiyorum? Herkes şu an bizi dinleyen dinleyicilerimiz daha yağlı olduğunu düşündüğü bedeninin bölgesine eliyle temas etsin. Hı hı. Kendine dokunduğunda göbek bölgesi daha yağlı olan birinin göbeğinin buz gibi olduğunu, kolları daha kaslı olan birinin koluna dokunduğunda sıcacık olduğunu fark edecektir. Çünkü kaslı olan yer enerji yakımını çok iyi sağlıyor. Ama yağlı olan yer buzdolabı gibi düşünün, depo etme modunda.
1: Kan damarlarının da biraz daha az olduğu
2: yerler. Aynen öyle. Ama neden azdı? Belki de oraya depo etmeye kabiliyetli olduğu için. Hani bazı kadın ya da erkek yapılarında bakarsınız. Mesela annem de benim alt bedeni inceciktir der o kişi. Hakikaten onu da inceciktir. Ama biz de hepimizin yapısı böyle, karnımız kocamandır der. Kabullenmekten çok, çünkü kiloyu hep genetik gibi düşünürüz. Kilo kültüreldir. Yani bunu şöyle düşünün, inanılmaz güzel, hepimizin böyle ay çok hoş olmuş dediği bir yabancı kadını gördüğümüzde, mesela Rus bir kadını gördüğümüzde, ana kadar hoş dediğimizde, birbirimize işaret edip bakmaya çalıştığımızda, o kadın Türk bir insanla evlensin,
1: o da mı kilo
2: İki sene sonra kilo aldığını görüyorsunuz. Çünkü kültür değişti. Orada sofraya konanlar değişti. Kendi ülkesinde karnabaharlı nefis çorbalar vesaireler yerken burada hamur işleri devreye girmeye başladı. Ve hani genetikti? Kilo kültüreldir. Beslenme alışkanlığınız değiştiğinde yemeniz değişir ve yağlanma oranınız değişebilir. Azalabilir, artabilir.
1: Kortizolün kilo kontrolünde çok çok önemli olduğunu söylediniz. Peki biz kortizolün etkisinden nasıl kurtulabiliriz?
2: Kurtulmayalım.
1: Kurtulmayalım.
2: Daha çok stres seviyemizi değiştirelim. Yani bizim eğer hani salınması da aslında gerekli olan ve bizi hayatta kalmaya yönlendiren hormonlardan biri olduğu için, beni korumaya aldığı için engellemek

0: yerine, hani çok da pembe bir hayat yaşamaya çabalamak yerine, neden ben bir olaya tepkimi bu kadar büyük veriyorum? Ya işte terapiler de burada aslında devreye giriyor. Aslında keşke erişebilecek herkesin seans yaşama hakkı olsa ve insanlar psikolojik o temasa, terapilere temas edebilse.
1: Herkesin ihtiyacı var aslında bu
0: Ya
1: kısımda, değil mi?
0: şöyle, mutlaka burada bir hani inanış var ya, ben deli miyim de psikoloğa
1: Evet.
0: gideyim gibi.
1: Bu da
0: İnanın öyle
1: kültürel bir
0: olmuyor.
1: inanç bence.
0: Kesinlikle öyle. Ben kendi adıma söyleyeyim. Eşim bu süreçlere girdiğinde işte hocalarıyla vesaireyle devam ederken, ha ben dedim insan, işte hoca beni görse bana iki seansta diplomayı verir, ben çok sağ. Aman Allah'ım, ne defekler, neler çıkıyor ve rahatlıyorsunuz. Bir kere her şeyden önce verdiğiniz tepkilerinizin neden olduğunu fark etmeniz sizin gelişiminizde büyük bir rol oynarken, bir başkası bir şeye tepki verdiğinde artık hak vermeyi becerebiliyorsunuz. O ona göre haklı bir davranıştı. Bu bile sizi kaç level öteye götürüyor. O zaman da siz olaylar trafikten tutun da yaşamınızın her bir köşesinde, ikili ilişkinin girdiği her bir anda karşı tarafın verdiği tepkileri daha rahat hazmedebiliyorsunuz. İşte o hazım devreye girdiğinde, fark ederseniz hep böyle bir hazım üzerinden anlatırız. Çünkü bizim vücudumuzda aslında iki tane hazım sistemi var. Bir psikolojik hazım, bir de fizyolojik hazım. Ve maalesef konuyu hazmedemediğinizde, duygusal hazmınızı yapamadığınızda, yani aslında psikolojik işlemlemeyi başaramadığınızda, işte onu hazım diye tanımladığımız şey, biz ama hazmetmeye ihtiyacım var, o zaman ne yapayım, bir şey yiyeyim de hani hazmedeceğim ya, bilinç dışı bu düz mantıkta düşünüp hazmederek, bakın ölümde bile bizim o yası kaybettiğimizi, toprağın altına koyduğumuzu kabullenebilmemiz için birçok kültürde et yemekleri pişer, pilavlar
1: Evet.
0: vesaireler, işte mesela seçtiğimiz, ki bunu Kamil Hoca ile konuştuğunuzda çok daha güzel anlatacaktır. Seçtiğimiz tatlı bile en zahmetli tatlıdır.
1: Evet.
0: Unu
1: Evet.
0: kavururuz, un helvalarını yaparız ve bu helvayı yediğimizde de ne kadar hazmı zor bir kavrulmuş, karamelize olmuş hem şekeri hem unu
1: Yoğun olan tatlı.
0: yediğinizde sindirmesine kadar, ölümü sindirmek çok güçtür ya, onun üzerine çıkacak bir başka sindirim yapmaya çalışıyoruz. Midemize taş gibi oturan bir tatlıyı sindirmeye çalışıyoruz. Belki de öne geçsin ki, hani Allah bunu unutturacak, acı vermesin gibi çok güzel bir
1: Evet,
0: duamız vardır
1: evet,
0: ya.
1: evet.
0: O an hazmedemiyorum ya, en sevdiğimi toprağın altına koydum geldim dediğimiz anda, belki de öyle bir tatlıyı seçme nedenimiz de bu olabilir mi diye kocaman bir soru işareti
1: Çok
0: bırakıyorum
1: anlamlı bir bağ
0: herkesin
1: kurmuşsunuz
0: aklına.
1: bence. Biz biraz önce terapilerden bahsettiniz. Keşke herkes terapiye ulaşabilse dediniz ama. Peki stresi azaltmaya yarayan besin var mı? Böyle bir örneğimiz var mı?
0: Ya
1: Şunu yersek daha az strese gireriz diyebileceğimiz bir şey var
0: benim
1: mı?
0: daha çok odaklanmanızı istediğim şey şu aslında. Karbonhidratlar bir kere iniş çıkışı çok fazla yaptığı için, bu masum bir meyve bile olsa, o iniş çıkış, hele bir de benim genetik altyapım da buna çok uygunsa ve ben ailesel şeker hastalığına yatkınsam, başrolde gidiyor diyebiliriz. Ve tabii bir takım baharatlar, işte kurkumin değerini arttırmak vesaire gibi ilaveler de çok faydalı olacakken, güne dağılan öğünler de bizim için önemli. Yani bir kere güne başlarken stresi çok fazla yaşamamak adına kendinizde şunu deneyin. Aç hayatınıza adım attığınız bir sabah öğününü düşünün ve gün boyunca hiçbir şey yememeye niyetlendiğiniz bir günün stresle baş etme çalışmalarına bir bakın. Bir de nefis bir kahvaltı yapmışsınız. Bir ya da iki yumurta, alerjisi olmayan bireyler için söylüyorum. Ya da karaciğerle ilgili, safra kesesiyle ilgili sorunu olmayan sağlıklı bir birey iki yumurtalı, üç yumurtalı bir kahvaltı yapabilir. Haşlanmış, yanında bol yeşilliği olan, işte domatesi, biberi olan, bir parça peyniri, zeytini, cevizi olan bir kahvaltı yapmış. Hatta süzme yoğurdun üzerine birazcık pekmez gezdirmiş. Bir dilim de ekmeğini yemiş. Kiloya göre ekmek miktarı da tabii ki değişebilir. Tam anlamıyla doyduğu bir kahvaltı yaptığı, güne böyle başladığı, günün erken saatinden sonraki stresle karşılaştığı anlarına bir baksın. Hangisinde daha kolay başa çıkabiliyor? Yani motomot mucizevi bir besin söylemektense, daha çok genel

0: anlamda örüntüsü tam olan öğünleri tüketmek, öğünlerin birbirine çok yakın olması, leptin dediğimiz yağ yakan hormonumuzun salınmasını da sabote ettiği için leptin çok kıymetli. Hem öğünler yakın olduğunda iyi salınamıyor. Ya habire ben bir şey yersem, işte diyetisyen bana dedi ki ara öğün ye. Gidiyor geliyor ağzına bir şey atıyor. Mesela geliyor danışan diyor ki siz sık yiyin dediniz diye bademi cevizi yanıma aldım. Vallahi 10 tane yiyorum diyor ama habire bir yeme modunda. O sıklaşan öğün aralıkları da tehlike.
1: Aralıklı orucu bu yüzden mi tavsiye ediliyor yani?
0: Etme nedenlerini çok net anlayamasam da illa bir kahvaltıyı devreden çıkarma furyasıdır gidiyor. Ben ne kadar morbid obez danışanla temas ettiysem belki %80 üzerindeki sayı kahvaltısız hayatlarını yönetiyorlar. Ben hayatlarına kahvaltı ilave ediyorum. Kilo vermeye başlıyorlar ve korumaya başlıyorlar verdikleri kiloyu. Uzun açlık, geceki uzun açlıksa ben de varım. Ama gündüzü inanılmaz, mesela yılda birkaç sefer, belki birkaç hafta uzun açlıklarınızı gündüz de yapmalarınız olabilirken bunu yaşam tarzı haline getirmenin mantıklı olduğunu iddia eden bir taraf var. Ben o insanların bedensel değişimlerini izlediğimde boyunları kırışan, koltuk altları kendinden önce el sallamaya başlayan, bacak araları gevşeyen bedenlere sahip olduklarını gözlemliyorum. Kas kaybı oluyor. Bu nedenle hiç önermiyoruz ama gece açlığında çok doğru bir şey oluyor. Çünkü vücudun otofajiyi de yaşaması gerekiyor.
1: Süremizin sonuna geldik ama yine de böyle bir flaş cümle istesem sizden son olarak neler söylersiniz dinleyicilerimize?
0: Stresten daha uzak kalmayı başarabileceğimiz, stresle mücadele edebilmeyi başarabileceğimiz huzur dolu günler diliyorum. Ve herkese söyleyeceğim, sağlıklı, dengeli, yeterli beslenmek kişiye özeldir, parmak izidir. Ve komşuma iyi gelmiş, ben de bunu yapayımlardan mümkün olduğu kadar uzak kalalım.
1: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenler, güzel bir günde yine programımızın sonuna geldik. Konuğumuz diyetisyen, klinik psikoloji bilim uzmanı Funda Tuzgöl'dü. Bu hafta stres ve diyeti konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: güzel bir gün.
1: Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
2: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün Steven Spielberg ve Peter Jackson'ın güçlerini birleştirdiği çizgi roman dünyasının en sevilen kahramanını beyaz perdeye taşıyan 2011 yılı yapımı Tenten'in Maceraları Tek Boynuzun Sırrı adlı filmden söz edeceğiz. Genç muhabir Tenten ve sadık köpeği Milu bir bit pazarında aldıkları tek boynuz gemi maketiyle asırlık bir sırrın ve kayıp bir hazinenin peşinde nefes kesecek serüvene atılırlar. Film, yönetmen Spielberg'ün hareket yakalama teknolojisiyle yarattığı görsel devrimi klasik macera ruhuyla harmanlar. Jamie Bell'in Tenten'e, Andy Serkis'in ise Kaptan Haddock'a hayat verdiği bu yapım, foto gerçekçi animasyonun sınırlarını zorlayan kaliteye sahiptir. Çizgi romanın abartılı estetiğiyle insan performansının tüm nüansları birleşirken, teknoloji burada insanın keşif ve macera tutkusunu besleyen sihirli bir fırça olarak kullanılır. Sahra çölünden fırtınalı denizlere uzanan bu yolculuk daha çok dostluk ve hakikat arayışının evrenselliğini de hatırlatır. Film, teknolojinin bazen geleceğe gitmek için değil, çocukluğumuzun masalsı dünyalarını mükemmelleştirmek için kullanılabileceğini de kanıtlar. Tenten, izleyiciyi her karesi özenle işlenmiş bir nostaljiye davet ederken, sinemanın bir rüya fabrikası olma özelliğini de modern çağda yeniden izleyiciye gösterir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga

0: üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırı

0: saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve Pakistan saldırıya tepki gösterdi. Husiler iddiaları yalanladı, kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye yönelik İHA saldırısına Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Harem-i Şerif'in mahremiyetine hedef alan bu eylemin meşrulaştırılamayacağını belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Mekke'yi mükerremeye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir ifadelerini kullandı. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'da Mekke'ye hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrımızı yineliyoruz ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını veren Bakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye ile terörün gündemden tamamen çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. İç cephesini sağlamlaştıran Türkiye, uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olacaktır dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artan etkisine de dikkat çekti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürkuş 2 ile test uçuşu yaptı. Görgün ve Orgeneral Dalkıran, Murat ISR radarıyla donatılan jet eğitim uçağı Hürjet'le de test uçuşu gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yakın zamanda iki uçağın da teslimatlarının hava kuvvetlerine yapılacağını söyledi. Gökvatan'ın koruyucusu Akıncı Tavrizi insansız hava aracı, Sungur hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracına tam isabetle vurdu. Akıncı, hava muharebesindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Finansal İstikrar Komitesi bugün toplanıyor. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık edecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. O uyarıya göre Ankara, Eskişehir, Antalya, Denizli ve Çorum'un da aralarında bulunduğu illerde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kısa süreli fırtına öngörülüyor. ABD Merkez Bankası Fed'den 3 yıl sonra ilk kez faiz artırımı geldi. Banka politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75 ile 4 bandına çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamaya hazırlanıyor. Temsilciler Meclisi Rusya yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yasalaşması için Donald Trump'ın imzası gerekiyor. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Marsilya'ya konuk edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Formula 1'de merakla beklenen 2027 takvimi açıklandı. 5 yılın ardından düzenlenecek Türkiye Grand Prix heyecanı 1 Ekim'de başlayacak. İstanbul Park 24 ayaktan oluşan takvimin 17. yarışı olarak koşulacak. Haberleri sundum.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Husilerin Mekke'ye yönelik saldırısı Ankara'da tepkiyle karşılandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkati çekti. Finansal İstikrar Komitesi bugün toplanıyor. YKS ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıkladı. Uluslararası topluma Husilerin kutsal mekanlara yönelik saldırılarını kınama çağrısı yaptı. Ankara'dan Riyad'ın egemenliğine destek mesajı gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısına şiddetle kınıyoruz açıklamasında bulundu. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz denildi. İslam İşbirliği Teşkilatı saldırıyı alçakça olarak nitelendirerek kınadı. Kuveyt ise Husilerin eyleminin dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara hakaret olduğunu açıkladı. Pakistan Başbakanı Şerif de Mekke'yi mükerremeye yönelik alçakça ve iğrenç İHA saldırısı girişimini esefle kınıyorum ifadesini kullandı. Husiler ise iddiayı yalanladı. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını vurguladı. Kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Fidan, Suriye ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gündeminde Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları da vardı. Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz ifadesini kullandı. Fidan açıklamalarında Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdit İsrail vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanlığı terör örgütü YPG-SDG'nin tehdit olmaktan çıkmasının birincil öncelik olduğunu da vurguladı. Ankara'nın sürecin pratikte nasıl ilerlediğini yakından takip ettiğinin altını çizdi. Hakan Fidan, Türkiye'nin Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmamasını istediğini de vurguladı. Husilerin Mekke'ye yönelik saldırısı Ankara'da tepkiyle karşılandı. Peş peşe yapılan açıklamalarla saldırı lanetlendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan insansız hava aracıyla yapılan alçakça saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum ifadelerini kullandı. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerife'ne yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar dedi. Mekke-i Mükerreme'nin huzur ve güvenliğinin korunmasının tüm İslam alemi için büyük bir hassasiyet olduğunu vurguladı. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanındayız diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Mekke'ye hedef alan insansız hava saldırı girişimini lanetliyoruz mesajını paylaştı. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir ifadelerini kullandı. Çelik, Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerine hedef alan saldırıların Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımadığının altını çizdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkati çekti. Amacımız terörü ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarmak dedi. Afyonkarahisar'da konuşan Bakan Güler, dünyada etkisi giderek artan bir Türkiye olduğunu vurguladı.
2: Bölgesinde ve dünyada etkisi giderek artan bir Türkiye vardır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak, asil milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için yıllarca terörle mücadele ettik. Bugün geldiğimiz noktada terörsüz Türkiye hedefimiz, bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarının korunmasını, bin yıllık kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarılmasını esas almaktadır. Şüphesiz ki iç cephesini sağlamlaştıran, huzurunu ve toplumsal bütünlüğünü güçlendiren Türkiye, uluslararası alanda da daha fazla söz sahibi ve etki sahibi olacaktır.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürkuş 2 ile test uçuşu yaptı. Görgün ve Orgeneral Dalkıran, Murat Ayasa radarıyla donatılan jet eğitim uçağı Hürjet'le de test uçuşu gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yakın zamanda iki uçağın da teslimatlarının hava kuvvetlerine yapılacağını söyledi. Bu arada Hürkuş 2 askeri tip sertifikası aldı. Böylelikle milli olarak geliştirilen bir hava platformuna uluslararası standartlara uygun sertifikasyon süreci sonunda ilk kez askeri tip sertifikası verildi. Gökvatan'ın koruyucusu Akıncı Taurus'u insansız hava aracı Sungur Hava Savunma Füzesi ile gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Akıncı hava muharebesindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil ile Kandahar şehrini ziyaret etti. MİT Başkanı Kalın, temasları kapsamında mevkidaşı İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı Abdülhak Vasık'la bir araya geldi. Ayrıca Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mollu Abdülgani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit ve İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani ile de görüştü. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. İnceleme kapsamında uzmanlar dizideki diyaloglar, kullanılan FG plakaları ve karakterlerle ilgili çalışma yapacak. Bilirkişi heyeti dizide FETÖ propagandası, örtülü mesaj ve örgütsel talimat var mı sorularına yanıt arayacak. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümü süreciyle gündeme gelmişti. Kozinoğlu'nun ölümünden iki gün önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Dizinin üst senaristinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınmış, senarist Raci Şaşmaz dizideki karakterlerin kurgu olduğunu savunmuştu. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise bugüne kadar 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul merkezli Ailem Güvende Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas Divri ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bebeğin annesinin ve babasının da aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan davasına ilişkin temyiz başvurusunu geri çekti. Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuyu değerlendiren parti sözcüsü Müslüm Sarı, kongrelerin ve kurultayın önünde engel kalmamıştır dedi. Kararın kısa süre içinde kesinleşmesini beklediklerini ifade etti.

0: Finansal İstikrar Komitesi bugün toplanıyor. Konuya ilişkin açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Finansal İstikrar Komitesi saat 8'de toplanacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık edecek. Finansal İstikrar Komitesi toplantı kapsamında finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirecek. Toplantının ardından komitenin yazılı bir açıklama yapması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisi olduğunu söyledi. Ukrayna'nın güvenlik ve refahıyla birlikte Karadeniz'de ve coğrafyamızda kalıcı barışın tesisine büyük önem atfediyoruz dedi. Ukrayna Milli Günü resepsiyonuna katılan Bakan Işıkhan, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da ileri taşınacağını belirtti.
1: Ülkemiz Ukrayna'nın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisidir. Ukrayna'nın güvenlik ve refahıyla birlikte Karadeniz'de ve yakın coğrafyamızda kalıcı istikrar ile barışın tesisine büyük önem atfediyoruz. 1991 yılında diplomatik ilişkilerimizin kurulmasından bu yana Türkiye-Ukrayna işbirliği çeşitli alanlarda istikrarlı biçimde gelişmeye devam etmektedir. İkili ticaret hacmimiz geçen yıl 6,6 milyar dolara ulaşmıştır. Ukrayna ile 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan serbest ticaret anlaşmasının ticari ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meteorolojik anlamda doğru gözlem, tahmin ve zamanda uyarının dünyanın en temel güvenlik meselesi olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin neden olabileceği tehlikeli sonuçlara Nepal'de yaşanan sel felaketini örnek gösterdi. Bakan Kurum, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Dünya Meteoroloji Örgütü üst düzey toplantısında konuştu.
2: İklim değişikliğinin sonucu nedir derseniz, net bir şekilde aslında Nepal'i gösterebiliriz. Bugün Türkiye'de sıcaklıklar yükseliyor, yağış düzeni değişiyor ve aşırı hava olayları artık daha sık karşımıza çıkıyor. Yağışlar konusunda da tarihimizin en değişken sürecini yaşıyoruz. Meseleye bu açıdan baktığımızda şunu söylemek zorundayız. Doğru gözlem, doğru tahmin ve zamanında uyarı bugün dünyanın en temel güvenlik meselesidir. Bu nedenle gözlem, tahmin ve erken uyarı kapasitesini güçlendirmek COP31 uygulama yaklaşımının en önemli parçalarından bir tanesidir.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yalova'daki temasları sırasında Türkiye'nin PISA'da gösterdiği tarihi başarıya dikkat çekti. Türkiye'nin 3 alanda da puanını yükselten tek OECD ülkesi olduğunu hatırlattı. Uluslararası bir platformda Türk eğitim sistemine gelen övgülerden büyük gurur duyuyorum dedi.
3: 2025 yılında ki PISA uygulamasında sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanan PISA uygulamasında da Türkiye her alanda ortalamasını yükselten tek OECD ülkesi oldu. Bu alanların tamamında OECD ortalamasının üzerine çıktık. Sadece bu değil, fırsat eşitliği açısından da avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler açısından her iki kategoride de ortalamalarını daha iyi bir noktaya çeken tek OECD ülkesi yine Türkiye oldu. O gün o kadar farklı ülkenin eğitim bakanlarının bulunduğu ortamda uluslararası bağımsız bir derecelendirme mekanizmasının Türkiye ve Türkiye'deki eğitim sistemine ilişkin övgü dolu cümlelerinden dolayı inanılmaz bir gurur duydum. Çok mutlu oldum.
0: 2026 YKS sonuçlarına göre üniversitelerin boş kalan kontenjanları için ek yerleştirme tercihleri başladı. Adaylar 2026-2027 eğitim öğretim yılı için boş kontenjan bulunan yüksek öğretim programlarını tercih edebilecek. Tercihler bugün saat 16'dan itibaren başlayacak, 21 Eylül'de sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet

adresinden veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Yağışlı hava etkisini sürdürecek, yurdun bazı bölgelerinde sıcaklık düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Buna göre Ankara, Eskişehir, Antalya, Denizli, Çorum ve Kırıkkale'nin de aralarında yer aldığı şehirlerde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bu illerde yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Meteorolojinin sadece yağış değil, fırtına uyarısı da var. Bugün Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın kuvvetli esmesi, yarınsa Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kısa süreli fırtınanın etkili olması bekleniyor. Ankara ve İstanbul'da bugün ve yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'in doğu kesimlerinde de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Ankara'da en yüksek sıcaklık 23, İstanbul'da 26, İzmir'de ise 30 derece olacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak için kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini söyledi. Savaş çok yakında sona erecek, anlaşma yapmayı çok istiyorlar dedi. ABD basını Trump'ın önümüzdeki hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle İran konusunu görüşeceğini iddia etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Çin'de temaslarda bulundu. Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşen Arakçı, kendilerini savunmaya kararlı olduklarını kaydetti. Wang Yi ise tarafları itidale davet etti. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Körfez'deki tansiyonun düşmesi için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed'in iki gün süren toplantısından beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puanlık artırım kararı çıktı. Böylece Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faizlerde artırıma gidilmiş oldu. Fed'in politika faizi de %3,75 ile 4 aralığına yükseldi. Yıl sonunda büyümenin %2,3, enflasyonun ise %4,1 olması bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendisini ve batılı hedefleri hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini iddia etti. Zelenski, Moskova'nın gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Moskova'dansa Avrupa'ya savaş uyarısı geldi. Sahada da hareketlilik devam ediyor. Rusya iki kente saldırdı. Ukrayna'da petrol rafinerisini vurdu. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Husilerin Mekke'ye yönelik saldırısı Ankara'da tepkiyle karşılandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkati çekti. Finansal İstikrar Komitesi bugün toplanıyor. YKS ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Marsilya'ya konuk edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor dedi. Italiano, Leandro Trossard'ın sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını da söyledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olağan divan kurulu toplantısında yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini belirtti. Dursun Özbek, transferlerimizi Temmuz ayında yapsaydık aradaki fark 50 milyon avro civarında olacaktı dedi. Başkan Özbek bu sezon 27. şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Fenerbahçe İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun Eyüpspor maçında kadroda olacağını açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin istifasının beklenmedik bir durum olduğunu söyledi. Teknik direktör arayışı sırasında temasa geçtikleri bazı isimlerin yüksek ücret talep ettiğini belirten Doğan, Thomas Reis'in çağırdığınız dakika gelirim dediğini vurguladı. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek için Letonya karşısına çıkan Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu. Formula 1'de merakla beklenen 2027 takvimi açıklandı. 5 yılın aranın ardından düzenlenecek Türkiye Grand Prix heyecanı 1 Ekim'de başlayacak.

0: İstanbul Park 24 ayaktan oluşan takvimin 17. yarışı olarak koşulacak. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın bazı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Muğla, Samsun 23, İstanbul, Sakarya, Amasya, Erzurum 26, İzmir 30, Antalya, Aydın, Çanakkale 27, Edirne, Manisa, Bayburt 28, Isparta 21, Hatay, Erzincan 31, Ardahan, Nevşehir, Kırıkkale 25, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep 33, Trabzon 24, Rize, Çorum, Van 25, Bolu 20, Diyarbakır 35 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: İnebolu-Abana Çatalzeytin yolunun 39'da 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Söğüt, Kızılca-Dağ, Korkuteli yolunun 19'la 34. kilometreleri arasında asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yurt dışındaki dinleyicilerimiz en fazla vatan hasreti çeker. Bu yüzden de gayrı dayanamam ben bu hasrete. Uzundur bu yollar. Sen bir yerde, ben bir yerde. Bulutlar yarime selam edin. Almanya acı vatan gibi türküleri bir başka duyguyla dinlerler. Doğduğun değil, doyduğun yer vatandır dese de kimileri, ölmeye yakın beni vatanıma gömün diyeceklerdir. Her gün Avrupa'dan Türkiye'ye izne gelen gurbetçilerin yolda gördüğü kimi ambulanslar vatana cenaze getirir. O cenazelerin son dileği olan memleketine, vatan toprağına gömülme vasiyeti de yerine getirilmiş olur. Vatan toprağı dedik ama zaten vatan da topraktır. Sözlükte vatan, bir halkın hakim olduğu, üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçasıdır. 21 Haziran 1919 günü yayımlanan Amasya Tamimi'nde vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır deniliyordu. O dakikadan sonra bütün vatan sathında işgalci düşmanlara karşı birleşildi. Düşmanın Polatlı yakınlarından attığı topların sesi Ankara'da duyulurken Türk milleti genci, yaşlısı, erkeği, kadınıyla vatanı kurtarmaya yemin etmiş olan Kuvayi Milliye'ye destek oluyordu. Değişik cephelerde hukukuna tecavüz eden düşmana karşı istiklal mücadelesi veren Türk milleti, kurtuluştan sonra vatan sathı içinde de fakirliğe, cehalete ve ayrımcılığa karşı var gücüyle mücadele ediyordu. Vatan, bir ulusun bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşadığı yeryüzü parçası ve onun hava sahasıyla karasularına denir. Yani denizlerimiz ve göllerimiz de vatandır. Başımızı kaldırdığımızda gördüğümüz gökyüzü de. Vatan kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapçada vavla başlayan kelimeler Türkçe'de hemzeye dönüşünce Kazak dilinde

0: Türkçesinde otan olmuştur. Ama Ahıska Türkçesinde vatan kelimesi incelmiş ve veten şekline girmiştir. Veten hasreti çektim, gözlerime kan geldi, vetenime kavuştum, cesedime can geldi der bir Ahıska atasözü. Vatan eldir, yani ildir, yaşanılan yer demektir, ülkedir, yurttur, topraklarımızdır. Milli topraklar deyince vatan demiş oluruz. Yurt ve el vatan olunca nice şehirlerimizi vatanla bir tutmuşuz. Tunceli, Kırklareli, Kocaeli bize vatanı hatırlattığı gibi güzel yurt, yeşil yurt, ak yurt, boz yurt, öz yurt gibi pek çok ilçemizde adıyla vatan olmuş. Vatan sevgisi destanlar düzdürüp şiirler yazdırmış. Orhan Şaik Gökyay yazmış o unutulmaz şiiri. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrını erenlerindir. Gökyayım, ne yazsan ziyade değil, bu sevgi bir kuru ifade değil, senciliğin hasmı rüyada değil, topun namlusundan görenlerindir.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün tribünlerin evriminden söz edeceğiz. Bir zamanlar şehrin en ücra köşelerinden, fabrikalardan ve mahalle aralarından kopup gelen insanların tek sığınağı olan o beton basamaklar, bugün artık bambaşka bir kimliğe bürünmüş durumda. Eskiden tribün sadece mesela bir futbol maçında 90 dakikalık bir seyir alanı değil, saf bir aidiyetin de sembolüydü. Bir başka deyişle o günler futbolun sadece futbol olduğu zamanlardı. Ancak zamanın acımasız dişlileri tribünlerin o kaotik ama çok da samimi olan ruhunu da ötmeye başladı. 1960'lı yıllarla birlikte zirve yapan görsel şölen ve koreografiler, taraftarı bir figüran olmaktan çıkarıp oyunun başrol oyuncularından biri haline getirmişti. Fakat tribündeki büyük trajediler ve ardından gelen güvenlik politikaları ayakta maç izleme kültürünü yerle bir ederek tribünleri koltuklu, numaralı ve steril alanlara hapsetti. Adeta bir tiyatro salonuna dönüştürdü. Bu dönüşümle birlikte tribünlerin o meşhur uğultusu yerini çok daha kontrollü bir ortama bıraktı. Modern futbolun endüstriyel bir canavara dönüşmesiyle birlikte taraftar kimliği de maalesef yavaş yavaş çok paralı müşteri kavramına evrildi. Localardan izlenen maçlar, çok yüksek bilet fiyatları ve stadyumların adeta bir sirke eğlence merkezine dönüştürülmesi, o eski mahalle tribünü ruhunu tamamen statlardan uzaklaştırdı. Bugün artık tribünlerde tutkunun yanı sıra telefon ekranlarının ışıklarını, selfileri ve sosyal medya kaygılarını görüyoruz. Yine de tüm bu sayısallaşmaya ve ticarileşmeye rağmen bir gol anında omuz omuza gelen yabancıların yarattığı o muazzam enerji ve sinerji tribünlerin hala bu oyunun kalbi olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda

0: Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini, saldırının hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. Husiler ise iddiaları yalanlayarak kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve Pakistan saldırıya tepki gösterdi. İran destekli Husilerin Mekke'ye yönelik saldırısına Ankara'dan da tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan insansız hava aracı saldırısına şiddetle kınıyoruz açıklamasında bulundu. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Harem-i Şerif'in mahremiyetine hedef alan bu eylemin meşrulaştırılamayacağını belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir ifadesini kullandı. İstanbul merkezli Ailem Güvende Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 35 kişiden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Şüphelilerden biri ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma çerçevesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, fuhuş ve müstecanlikle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak suçlamaları kapsamında tanık ifadeleri ve ihbarları değerlendirilmiş, teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin uluslararası PISA testinde gösterdiği tarihi başarıya dikkat çekti. Yusuf Tekin, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında ortalamayı yükselten tek OECD ülkesiyiz dedi. Tekin, Yalova'da yaptığı açıklamada bilgiyi kullanabilmeyi öğreten yeni bir eğitim modeline geçildiğinin de altını çizdi. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor. Tercih işlemlerinin 21 Eylül pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak isteğiyle kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini söyledi. Trump, savaş çok yakında sona erecek, anlaşma yapmayı çok istiyorlar dedi. Amerikan basını ise Başkan Trump'ın gelecek hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle İran konusunu görüşeceğini iddia etti. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Çin'de temaslarda bulundu. Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşen Arakçı, kendilerini savunmaya kararlı olduklarını kaydetti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin ise tarafları itidale davet ettiği kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 kentte sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Buna göre Ankara, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Denizli ve Çorum'un da aralarında bulunduğu 12 kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise kuvvetli rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde de kısa süreli fırtınanın etkili olacağı belirtiliyor. Hava sıcaklıkları yağışlarla birlikte azalacak, yurdun doğusunda ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul yağışlı havanın etkisi altına girdi. Mega kentte yağışın bugün de aralıklarla sürmesi bekleniyor. Hafta sonunda ise hava sıcaklığının İstanbul'da 26 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransa'nın Marsilya takımını konuk edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek amacıyla Letonya ile mücadele eden Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 yenildi. Haberleri sunduk.
1: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, cumhuriyetin ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Bazı yüzler vardır, bir insanı değil, bir milleti anlatır. Bazı gözler vardır, sadece bize bakmaz, tarihin içinden geçip ruhumuza dokunur. Şimdi gözlerinizi bir dakikalık kapatmanızı istiyoruz sevgili dinleyenler. Bir kadın düşünün. Başında beyaz bir örtü, alnında ay yıldızlı bir tepelik. Yüzünde ne tam bir hüzün var, ne de sevinç. Ama suskunluğunun içinde koskoca bir Anadolu saklı. Evet sevgili dinleyenler, ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Kara Aslan ve daimi konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi değerli hocam Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp'le birlikte bugün Resim ve Kadın programımızda Türk resim tarihinin önemli ressamlarından Nuri İyem'in Ay Yıldız Tepelikli Kadın eserini birlikte betimleyeceğiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Nuri İyem'in sanat hayatını sizinle konuşmak isterim öncelikle. Nuri İyem kimdir? Sanat hayatına nasıl başlamıştır?
2: Evet, Nuri İyem 1915 doğumludur. Aslında 20. yüzyılın başlarında daha Cumhuriyet ilan edilmeden doğan bir sanatçımızdır. İstanbul Aksaray doğumludur. Daha çok akrabalarıyla, annesiyle, teyzesiyle, kız kardeşiyle birlikte yaşayan bir sanatçıdır. Ve onun hayatında bu kadınların yeri çok belirgin olacaktır. Dolayısıyla bu hayatını İstanbul Aksaray'da doğumundan sonra çeşitli aşamaları var yaşantısının. Annesi ve teyzesiyle birlikte 1923'te mesela İşkodra'ya gidecek. Tüm ressamlarımız gibi önce mahalle mektebine gidecek ama ardından İtalyan mektebine devam edecek. 1924 yılında annesi ve teyzesiyle birlikte yeniden bir İstanbul'a dönüş süreci var ki bundan sonra zaten biz yavaş yavaş onun hayatındaki belirgin okulları görüyoruz. İstanbul Fatih Gelenbevi Ortaokulu'nda okuyacak ve orayı tamamladıktan sonra yavaş yavaş resme ilgi duymaya başlayacak. Biz bunu nasıl görüyoruz? İşte böyle kömürle ya da siyah kömür kalemle duvarlara resimler çizmeye başlıyor. Yani adam olacak çocuk ya da adam olacak ressam yaptığı eskizlerden belli olur misali. Duvarlara kömür kalemle çizdiği resimlerle resim sanatına ilgisini gösterecek. Ortaokuldan sonra resme yönelecek, resim eğitim almak zorunda ve o dönemde kim var? Osmanlı izlenimcileri ya da ardından bizim Türk izlenimcileri dediğimiz gruptan Nazmi Ziya Güran'ın desteğiyle Güzel Sanatlar Okulu'na gidecek. Ve okulda ilk yılını zaten Nazmi Ziya'nın etkisiyle başlamıştı. Nazmi Ziya'nın atölyesinde devam ettirecek ve burada tamamladıktan sonra bazı çok önemli isimlerden sanat tarihi diyelim dersler alacak. Kimdir bu mesela? Ahmet Hamdi Tanpınar. Sanat tarihi, estetik, mitoloji gibi kendisini geliştirecek, sanatına etkili olacak pek çok altyapıyı Güzel Sanatlar'da kurmaya başlıyor. Şimdi sadece Nazmi Ziya'nın öğrencisi olarak kalmayacak tabii ki. 14 kuşağı izlenimciler dediğimizde başka sanatçılar da var. Hikmet Onat gibi, İbrahim Çallı gibi ve onların hocaları Leopold Levi'nin etkisinde bir dönemde göreceğiz. Çünkü Levi de bir dönem Sanayi Nefise'ye ya da Güzel Sanatlar Okulu'na gelip hocalık yapacak. Bütün bunlardan dersler alarak kendi yeteneğini ya da kendi sanatını nerede görmek istediğini anlayacak. Desene ilgisi var çünkü. Dolayısıyla zaten daha öğrenciyken yanlış hatırlamıyorsam desenleri hala devam eden o dönemde de Servet Epey'in dergilerinin ki çok önemlidir kapaklarında basılacak resimleri. 44'te de bir yandan biz artık onun bir mezuniyet dönemini göreceğiz ve Güzel Sanatlar'dan mezun olacak.
1: Evet, aslında sizin de belirttiğiniz gibi İstanbul'da başlayan hayatı babasının mesleğinden dolayı Anadolu'nun farklı şehirlerine doğru gidiyor. Ardından Arnavutluğa bir süre yolu düşüyor Ve yine İstanbul'a gelip akademiden eğitimler alıyor. Özellikle bahsettiğiniz isimler çok değerli isimler. Bu sanatçıların ve yaşadığı bu dünyanın ışığında bir soru sormak isterim size. İYEM'in sanat anlayışı nasıldır?
2: Aslında İYEM'in tümüyle resimlerine baktığımızda şunu söyleyebiliriz ki toplumsal gerçekçidir. Bu anlamda kendi coğrafyasına ve özellikle tabii ki Türkiye'ye ama Türkiye'de de Anadolu coğrafyasına odaklanır. Anadolu coğrafyasına baktığında da Anadolu kadınına odaklanır. Dolayısıyla sanatına baktığımızda toplumsal gerçekçi sanat anlayışı onun yaşam felsefesinin de bir ürünüdür. Çünkü kendisi bir söyleşide der yani ben sanatçı olmasaydım, ressam olmasaydım olasılıkla bir partiye katılırdım demiştir. Dolayısıyla o bütün hayatın farkındadır. İmkanların, imkansızlıkların, her şeyi yapmaya gayret eden ve her şeyi gözlemleyen bir kişidir. Çünkü güzel sanatları bitirdikten sonra askerlik zamanı gelecek. Askerlik görevi için mesela önce Trakya'ya gidecek. Terzi olduktan sonra resim öğretmeni olacak. Aslında bütün bu sanatçılarımızda bu neredeyse işte 10 bölüm, 13 bölümdür bahsettiğimiz sanatçılarımızda hep bir Anadolu'ya açılma, Anadolu insanını görme, ardından bir eğitim amaçlı öğretmenlik gibi kutsal görevleri icra etme durumları var. Nuri İYEM de resim öğretmeni olacak. Ancak bundan sonra 1940 yılında

0: Tekrar akademi resim bölümü. 4 yıl daha eğitim alacak. Yani eğitime doymuyor. Çocukluğundan beri sanatla, resimle ilgilenen bir birey olarak öğrenecek çok şeyi var. Ve dolayısıyla da toplumsal gerçekçi ve gerçekçi figür ağırlıklı resimlere odaklanarak sanat hayatına devam edecek. Ama sadece şey değil, tabii ki bundan sonra dönemin birazcık da modası ya da akımına uyarak da non-figüratif, yani figürsüz resimler yaptığını, manzaralar yaptığını da göreceğiz.
1: Aslında siz benim bir sonraki sorumun cevabını da vermiş oldunuz. Sanatçının tercih ettiği temaları merak ediyordum. Toplumsal gerçekçi çerçevesinde aslında birçok figüratif çalışma yaptığını biliyoruz. İyimin sanat çevresinde kimler vardır? Onu en çok kimler etkilemiştir? Hangi sanat gruplarının içerisindedir? Çünkü bildiğimiz kadarıyla Yeniler grubu ve Tavan Arası Ressamlar gibi grupların içerisinde ve bunlar Türk resim tarihinin önemli oluşumları diyebiliriz. İyimin sanat çevresinde kimler vardır hocam?
0: Baktığımızda tabii mesela Avni Arbaş, Turgut Atalay, Haşmet Akal, Feruk Başağ, Mümtaz Yener gibi toplumcu gerçekçi, sanat tarihinde toplumcu gerçekçi resimler yapan sanatçılar onun çevresinde. Bu isimlerle, bu sanatçı arkadaşlarıyla senin de bahsettiğin gibi Yeniler grubunu kuracak. Kurulmasına öncülük edecek. Aslında bu anlamda Yeniler grubunu kuranlar arasında ilk isimlerden biridir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan toplumcu gerçekçilik akımının resim sanatında yansımasını temsil eden Yeniler grubu, sonra mesela dinleyicilerimiz de çok yakından bildiği Abidin Duno katılacak, Yusuf Karaçay gibi pek çok isim katılacak. Dolayısıyla bu Yeniler grubu toplumdan beslenerek toplumcu gerçekçi resimler yapacaklar. Bugüne kadar biz tabii ne gördük? Manzaralar gördük. Birazcık daha soyut, figürsüz resimlerden söz ettik. Ama Nuri İyen ve arkadaşları kendilerini Anadolu'da, kendi coğrafyalarında bularak, kendi coğrafyalarından beslenerek sanatlarını yapmayı tercih eden bir grup olarak karşımıza çıkıyor.
1: Bu özellikle toplumsal gerçekçilikten bahsettiniz. Toplumsal gerçekçi resimlerin büyük bir çoğunluğunu Anadolu insanı ve Anadolu'yu anlamak üzerine kurulu olduğunu görüyoruz.

0: da biliyoruz, başka işlerden de biliyoruz. İşçilerin, çalışan insanın emeği, hamalların zorlu yaşantısı, balıkçıların balık tutup tutmama hikayeleri, balık tuttuktan sonra satma hikayeleri, kadınların ve emekçilerin yaşantısıyla dolu bir çevrenin içinde resimlerini yapıyor. Dolayısıyla aslında kadınların ve emekçilerin yaşamlarına odaklanan bir sanat dünyası var Nuri İyem'in. Bunu da tabii ki kendine özgü bir üslupla, kendine özgü bir yaratımla yapacaktır Nuri İyem. Kimseye benzemez bir üslupla yapacaktır. Çünkü bu konuşmalar ya da söyleşilerde gerçekten kendi resimlerine ya da bir Nuri İyem resmine bakıldığı zaman evet bu Nuri İyem'dir. Altındaki yazı ya da önceden bilgi sahibi olmadan onun Nuri İyem olduğunu, Nuri İyem'in fırçasından çıktığını anlasın isterler. Tıpkı Fransa'da Renoir gibi ya da başka sanatçıların eserlerindeki kadın erkek fark etmez. Nasıl ki bu Renoir'dır, bu Picasso'dur diye ayırabiliyorsak, onun işleri de Nuri İyem'in işidir diye ayrılsın ister. Amacı budur.
1: Evet. Bugün sizinle aslında Ay Yıldız Tepelikli kadın eserine odaklanacağız. Biraz da bu eseri konuşmak isterim ama öncesinde dinleyicilerimize eserin künye bilgilerini vermek isterim. Belki müzede gidip yerinde incelemek isterler veya internetten bu resme ulaşıp programımız esnasında bakmak isterler. Ay Yıldız Tepelikli Kadın 1979 yılına ait bir eser. Günümüzde Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer alıyor. Tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılan eser 120'ye 87,5 boyutlarında diyebiliriz. Hocam Ay Yıldız Tepelikli Kadını kompozisyon, renk, figür ve semboller açısından biraz betimleyebilir misiniz?
0: Elbette. Şimdi aslında bu bir portre çalışması görüyoruz. Büst portre gibi ve direkt kadının yüzüne odaklanan bir çalışma. Aslında Nuri İyem'in bütün eserlerini yan yana bakarsanız kadın çalışmalarının nasıl ön plana çıktığını görürsünüz. O kadın resimlerinden resim heykelde Ankara'da bulunan bir resmimizdir bu. Burada özellikle bakın yüzünün ortasında diyeceğim ya da yani yüzünde ilk dikkatimizi çeken şey kara gözlü kocaman kara gözlerdir. Kocaman badem şeklindeki gözleri dikkatimizi çeker. Dedin ya mutlu mu mutsuz mu çok anlaşılmıyor. İçine kapalı bir kadın bu. Dalgın dalgın dalgın bize de bakmıyor. Sanki böyle sağımızdan bir yere doğru bakıyor. Aslında giyinmiş, süslenmiş altın, sanki nişana, düğüne, kına gecesine gider gibi altın tepedenliğini takmış. O altın tepedenliğin alnına doğru, ortasına doğru sarkıttığı ay yıldızla simsiyah saçlarının üstünde çok belirgin görünen altın takıları dikkatimizi çekiyor gözlerinden sonra. Şimdi bu gözler çok önemli çünkü Nuri İyem'in kadınları, kadın portreleri, kadın resimleri belki de en dikkate çeken resimlerdir. Biz hayatından söz ederken bunu söylemeyi unuttum. Aslında Nuri İyem'e daha çok ablası bakmış ve Nuri İyem 3 yaşındayken ablası olasılıkla 18-19 yaşında vefat ediyor. Ve yine bir söyleşide diyor ki benim kadınlarım o koca gözlü içe kapalı kadınlarım annem değil. Herkes anne figürü sanıyor. Hayatımdaki en belirgin kadın figürüdür bu ablamdır diyor. Çünkü biz biliyoruz ki tabii ki bizim coğrafyamızda genellikle ablalar yarı annedir, bazen tam annedir. Dolayısıyla burada Nuri İyem'in yaşantısında da onun deyimiyle tam annem dövecekken koşup beni kucaklayıp başka odaya götürür, dayaktan kurtarır, her şeyden kurtarırdı diyor. Ama sonra mesela Nuriyem hastalanacak, Zatülcem galiba, Zatülcem olacak ve orada da gözünü açtığında hep ablasını görüyor. Uyukluyor, inliyor, gözünü açıyor, ablasıyla karşılaşıyor. Ablası hayatında çok önemli. Belki bu küçük bir çocuğun hayatındaki anılara sıkı sıkı bağlanması belki. Çünkü 3 yaşındayken abla söylüyor. 18-19 yaşında evleniyor ve ilk doğumunu yaparken ölüyor. Aslında çok zamansız, bütün ölümler erkendir ama çok zamansız bir ayrılık olacak bu. Ve 3 yaşındayken o anne çok sığındığı,

0: güvendiği, sarıldığı bir kadın figürünün hayatından yok olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla diyor ki benim resimlerimdeki bütün kadınlar aslında ablamdır. Ve bir şekilde nedendir bilmem, bunu da okurken de kendim de sorguladım. Kendini de bir şekilde suçlu hissediyor. Kurtarabilir miydim? Ki 3 yaşında bir çocuk nasıl kurtaracak? Ya da doğum yapan bir kadını nasıl kurtarabileceksin? Ama belki böyle bir üzüntüsü var. Dolayısıyla o içindeki 3 yaşındaki hatıralarını, 3 yaşında hayatında çok belirgin olan bir kadını canlandırıyor. Bütün resimlerine baktığınızda kocaman gözleriyle bize bakan ya da bizden biraz daha öteye dalgın dalgın bakan kadınlar ablası, ablasının resimleriymiş. Şimdi burada biraz evvel söyledim ya, belki hani böyle nişana, düğüne bir şeye mi gidiyor bilmiyoruz. Çünkü simsiyah genç bir kadın. Çünkü saçları simsiyah. Üstüne beyaz yaşmağını takmış. Onun üzerinde altın seriyi gördüğümüz altın diadem işte ya da tepedenlik. Ucunda ay yıldızlarıyla bayağı süslenmiş bir kadın. Ama neşesi yok. Kına gecesine, nişana, düğüne gider gibi bir neşesi yok. Sadece aslında etnografik de bir bilgi veriyor bize. Yani bir Anadolu kadınının nasıl giyindiğini, özel günlerde nasıl süslendiğini de gösteriyor belki de. Ama ben hep Nuriye'min bütün kadınlarında hep biraz hüzün görürüm.
1: Anlattığınız hikaye, yaşam öyküsünde de o hüzün gerçekten bu eserlere sirayet ediyor. Az önce belirttiğiniz o gözlerinde ablasını görmesi, resimlerindeki bütün kadınların aslında bir yerde ablasını ifade etmesi, sanatçının hayatıyla ilgili ipuçları verirken aslında bir yandan da ablası üzerinden bütün bir Anadolu kadınlığını anlatma durumu da var diye düşünüyorum. Sanatçının eserlerinde Anadolu kadınının yeri nedir?
0: Bence çok fazla. Çünkü ben bu resimlere bakarken ya da deneyimlerimizi, ki ben de kendi adıma mesela Anadolu'da büyüdüm ve orada tanıştığım genç, yaşlı bütün kadınları düşündüm. Her zaman bizim atasözlerimiz de var ya da atadan gelen laflarımız da var, değil mi? Çok gülme, çok kahkaha atma. Hep kız çocuklarına bir duruş, oturuş, davranış olarak yüklediğimiz bazı söylemler var. Dolayısıyla bizim Anadolu kadınımız böyle çok kahkaha atan, çok neşeli kadınlar değil. Hele annesi ve teyzesiyle, tabii ki 3 yaşından sonra annesi ve teyzesiyle yaşadı. Onların daha sert, ki bu da çok normal. Yani kadınlarımız çünkü yemek yapıyor, ev bakımı, her şey onların sırtında. Dolayısıyla çok da neşelenecek, çok keyiflenecek zamanları belki de olmuyor. Ama burada ben bütünüyle bütün Anadolu kadınının hem duruma uygun giyinmesi, süslenmekse gözündeki sürmeler, etnografik dedim ya biraz evvel, bu verileri görebiliyoruz. Ama onun dışında bütün Anadolu kadınının hüznünü, yorgunluğunu gözlerinde görebiliyorum.
1: Evet, eserdeki detayları da biraz sizinle konuşmak isterim. Özellikle ay yıldız motifi buradaki en belirgin, en dikkat çeken motiflerden birisi. Bu motifi nasıl yorumlamak gerekir? Sadece bir dekoratif ayrıntı mı, yoksa kimlik, aidiyet veya Anadolu kültürüyle ilgili sembolik anlamlar da taşıyor mu?
0: Ben sadece dekoratif olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten yine kendisinden, Nuriyem'den alıntılayarak söyleyeceğim. Nuriyem diyor ki yani ulusalcıyım ben. Bu topraklardan beslenirim. Ve hatta soruyorlar sizce ulusal ya da Türk resmi diye bir şey var mı? O da diyor ki Türk şiiri varsa, Türk romanı varsa Türk resmi de vardır diyor. Dolayısıyla belki bu hani milliyetçi dille değil de ulusalcı demek, o dönemde cumhuriyete sahip çıkmak, cumhuriyetin ilkelerini benimsemek, cumhuriyetin getirdiği yeniliklere sahip olmak diye anlıyorum ben, ki Nuriyem de böyle anlatıyor. Dolayısıyla buradaki Ay Yıldız aslında bu kadının hem bir yandan Anadolulu ama bir yandan da Türklüğüne vurgu yapıyor Ay Yıldız'la, o tepedenlikle Ay Yıldız'la bunu göstermeye çalıştığını düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Ama tabii bunlar benim görüşüm.
1: İyimin duygusal dünyasını ve toplumsal gözlemlerini çoğu defa eserlerinde görebiliyoruz. Ancak bunu özellikle kadın portreleri üzerinden aktarması çok dikkat çekici buluyorum. Bu programın ismi de Resim ve Kadın. Resim ve Kadın dünyası içerisinde baktığımız zaman Nuri İyem'in kadın portrelerini nasıl değerlendirebiliriz?
0: Gene Nuriyem'den alıntı yapacağım burada. Nuriyem bir söyleşisinde diyor, yani gerçekten bizim kadınlarımız çok vefakar, çok cefakar. Biz kadınlarımıza iyi davranmıyoruz. Hatta karşısındaki söyleşiyi yürüten kişi erkekler de çekiyor diyor ki her neyse diye cevap veriyor orada. Dolayısıyla o gördüğü kadınların, Anadolu'daki kadınların nasıl ağır iş yüklendiğini, neden bunu söylüyorum? Bir yandan da Cumhuriyet ilkelerine bağlı demiştik ya, Cumhuriyet'in kadına yüklediği görevler en başta annelik, ikinci işte en önemlisi öğretmenlik. Tabii ki sonra ebelik gibi şeyler de yapıyorlar meslek grupları ama annelik ve öğretmenlik bir evladın yetişmesinde, iyi evlat olmasında, iyi cumhuriyetçi evlat olmasında bir numaralı kişiler. Dolayısıyla burada kadınlara yüklenen görev, Cumhuriyet'in kadınları tanımlamasında yüklediği görev, Nuri İyem'in de belki kendi gözlemleriyle ve o küçücük dünyasında ablasına duyduğu hasretle ve onun ölümünde hissettiği çaresizlikle de birleşerek kadınları çok resmetmesi bu yüzdendir diye düşünüyorum.
1: Evet. Programımızın sonlarına doğru aslında sizinle biraz da başka eserlerini ve üretimlerini de konuşmak isterim. Nuri İyem 1940'ların sonlarından sonra soyut resme yöneliyor ve bu üslupta birçok eser ortaya çıkartıyor. Bunun yanı sıra sadece tablolar değil aynı zamanda duvar resimleri de yapıyor. Biraz bu konu hakkında da sizden bilgi alabilir miyim?
0: Evet, şimdi bir kere her şeyi gözlemlediğini söylemiştik. Zaten belki de ilk yaptığı şey hani duvarlara kara kalemle çizmişti ya, duvarlara duvar resmini merakı belki oradan da başlamış olabilir. Bu anlamda tabii ki biz daha çok 60'lara falan geldiğimizde, 60'lar 70'ler arasına geldiğimizde onun farklı yerlerde pek çok duvar resmi yaptığını görüyoruz. Hatta Ankara'da olan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz belki Anafartalar Çarşısı'na sıklıkla yolları düşmüştür. Ve orada tabii ki ihtiyaçlarını alırken de lütfen bir kez daha gitsinler. Özellikle alt kat, değil mi? En alt kat ve giriş katında taşıyıcıların üzerinde Nuri İyem'in resimleri vardır. Bugün biraz çok harika görünmeseler de onlar birer karalama değildir, soyut resimlerdir. Çünkü 50'lerden sonra özellikle 60'larda non-figüratif yani figürsüz soyut resme yöneldiğini söylemiştim zaten. Duvar resimlerinde de bunları görmekteyiz.
1: Evet, sanatçının Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana gibi birçok şehire duvar resimleri yaptığını yayınlardan ve çalışmalarından biliyoruz.
0: Acaba bunların kaç tanesi şu gün görünüyor?
1: Ne yazık ki birkaç tanesi.
0: Evet, değil mi?
1: Zaten en büyük sorun da
0: Su,
1: bu
0: değil mi?
1: olması değil, günümüze ulaşmaması.
0: Aynen öyle.
1: Son olarak tekrar resme dönecek olursak, Ay Yıldız Tepelikli eser bugünün izleyicisine neler söyler ve sizin bu eser hakkındaki son yorumlarınız nelerdir?
0: Evet, bu eser ve ayırmayacağım gerçekten Nuri İyem'in bütün kadınları ve bütün kadınlarının gözleri beni çok etkiliyor. Gerçekten buradaki yani o dudağını hafifçe sıkması, çektiği gözündeki kalemler, süslenmesi, bunlar her şey birazcık tevazu, çok gösterişli olmayan tevazu içindeki bir Anadolu kadınını gösteriyor. Ve ben bu kadınların gözlerine baktığımda bazen tüylerim diken diken oluyor. Çünkü geçmişimden bazı kadınların gözleri aklıma geliyor. Bunlar hepimizin annesi, ablası, komşusu olabilir. Belki o an fark etmediğimiz hüzünler, fark etmediğimiz yaşantıları sonrasında bu resimlerle birlikte belleğimize çağırabiliriz ve görebiliriz. Dolayısıyla Nuri İyem'in daha çok kadınları bana gerçekten hüzünlü bir gerçeklik sunuyor.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bu tablomuzda kadın beyaz örtüsüyle neredeyse bir ışık gibi duruyor. Simsiyah saçlarının arasından bize yönelen iri gözleriyle zamanın içinden bakıyor ve alnında taşıdığı ay yıldızlı tepeliyle yalnızca kendisinin değil, memleketin ruhunu temsil eden bir kadın.

0: Bugün karşı karşıyaydık. Burada kadın yalnızca bir portre değil, o savaşların ardından dimdik ayakta kalmış bir halkın hafızası. Yoksulluğun içinden geçen ama vakur duruşunu hiç kaybetmeyen Anadolu kadını ama aynı zamanda sanatçının ailesinin bir ferdi. Bugün hocam Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp ile birlikte Türk resim tarihinin önemli ressamlarından Nuri İyem'in Ay Yıldız Tepelikli Kadın eserini ele aldık. Hocam değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Programımızı yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karaaslan ve teknik masada Tolga Kökten sizlere ulaştırdı. Resmin sessiz limanında huzur bulmanız dileğiyle bir sonraki resim ve kadın programımızda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Turkuaz.
1: Köroğlu daha tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diye yakınmaya başlamadan önce ülkeler kılıçla fethediliyor, hainlerin başları bedenlerinden kılıçla ayrılıyor, kılıçla ihanet ediliyor ya da boyun eğiliyordu. Kılıç yarası değil, dil yarası lafının ya da bir saldırıdan, savaştan kurtulanlara kılıç artığı denmesinin bir anlamı vardı mesela. Sonra delikli boru icat oldu, ateşli silahlar devri başladı, asker askeri, ordu orduyu görmeden savaşır oldu. Kılıç, şimdilerde antikacıların nadide parçalarından biri artık. Kılıç asırlar boyu bütün geleneksel toplumların özel anlamlar yüklediği nesnelerden biri olmuştur. Şövalyeler, silahşörler, samuraylar için kılıç sadece bir silah değil, neredeyse kutsal bir gereçtir. Yeminler kılıç üzerine yapılmış, bazı kılıçlar nesilden nesle aktarılan bir emanete dönüşmüştür. Emanet demişken, Topkapı Müzesi'nde Kutsal Emanetler bölümündeki en önemli parçalardan bazılarının kılıçlar olduğunu hatırlatalım. Dedelerimiz asırlar boyu şu cephe senin, bu cephe benim koşturup durmuşlardı. Böyle olunca dilimizde kılıçla ilgili çok sayıda deyim vardır. Kılıç vurmaya kılıç çalmak, hücuma kalkmaya kılıç çekmek demiş, tahta çıkan padişahın beline kılıç bağlamış ya da savaşacak yaşa gelmiş olan delikanlı için kılıca gelmiş tabirini kullanmışız. Kılıç, geleneksel toplumda bu denli önemli ve merkezi bir nesne olduğu için aynı zamanda kılıç etrafında da bazı sanatlar gelişmiştir. Çelikten kılıç yapan ustalar dışında, kılıcın kabzasına, kılıfına çeşitli işlemeler nakşeden, bazı değerli taşları yerleştiren ustalar da yetişmiştir. Hasılı, kültürümüzde kılıç sadece bir silah değildir, çok daha fazlasıdır.
0: Turkuaz.
2: Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler, Savaş Mektupları programımızın bu bölümünde takvimlerin, mesafelerin, tel örgülerin, cephelerin anlamını yitirdiği bir başka zaman dilimine doğru yola çıkacağız.
2: Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor.
1: Sizleri Mısır'ın kavurucu sıcağıyla, kum rüzgarlarıyla ve bitmek bilmeyen bekleyişlerle hafızalara kazınan Tuğra esir kampından yükselen iki ayrı yüreğin sesine doğru götürüyoruz. 75. ve 76. mektuplarımız sadece cephe gerisinden gönderilmiş sıradan haberler değil, insan kalbinin en derin yerinden kopup gelen iki ayrı imtihanın belgesidir. Birinde bir evladın yüreğini kavuran büyük bir endişe, belirsizlik içinde kıvranan bir bekleyiş vardır. Günlerdir, belki de aylardır gelmeyen bir haberin bıraktığı boşluk, satır aralarına sessiz bir feryat gibi sinmiştir. Diğerinde ise, kendi acısını bir kenara bırakıp, arkadaşının yarasına merhem olmaya çalışan bir askerin sessiz ama güçlü merhameti vardır. Kendi yorgunluğunu, kendi korkularını bastırarak, başka bir kalbin yükünü omuzlayan bir vicdanın hikayesi. Bu iki mektup bize sadece esaretin değil, insanın zor zamanlarda bile nasıl insan kalabildiğini, merhametin tel örgülerden bile geçebildiğini, vefanın ve kardeşliğin en karanlık şartlar altında dahi solmadığını anlatıyor. Şimdi öncelikle haber hasretiyle yüreği ateşe düşmüş, bekleyişle geçen günlerin ağırlığını omuzlarında taşıyan Mehmet Harun'un içten satırlarına kulak vereceğiz. Tuğra kampının 7 aylık sessizliği Mehmet Harun için bir çığlık gibiydi. Gözleri gelen her postada bir umutla parlıyor ama her seferinde bu umut bir hüsranla sönüyordu. Ailesinden gelen sadece 3 mektup onun için okyanusta bir damla gibiydi. O haftada 1-2 mektup alacağını umuyor, bu mektuplarla teselli bulacağını düşünüyordu. Ama ne İstanbul'dan ne de Kavak'ta olduğunu bildiği annesinden bir mektup gelmiyordu. Bu sessizliğin içinde İstanbul'dan gelen Tasvir-i Efkar gazetesi onun için bir umut feneri değil bir yangın haberi olmuştu. Beşiktaş'ta Cihan Nüma mahallesinde çıkan bir yangın Serencebe yokuşu ve civarını sararak 9000 haneyi yakıp kül etmişti. Bu haber Mehmet Harun'un kalbini yıldırım hızıyla inletmişti. Eniştesinin evinin de bu yangında yanmış olabileceği düşüncesi, onun için esaretin tüm zorluklarından daha ağır bir yük haline gelmişti. Mektubunda bu duygusal fırtınayı kardeşine anlatmaya çalıştı. Bu sırada mektuplarınızın da gelmemesi beni bundan düşüncelere sevk etmiştir diye yazdı. Mektupların gelmemesi onun için sadece bir ihmalden değil, aynı zamanda ailesine bir felaket gelmiş olabileceği düşüncesinden kaynaklanıyordu. Mehmet Harun mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. O sadece bir mektup yazmıyordu. Aynı zamanda ailesinin durumunu öğrenmek için bir umut ışığı yakmaya çalışıyordu. Haftada yarım saatlik zamanınız olsun bana mektup yazmaya terk ediniz diye yazdı. Bu bir sitemden çok yalvarıştı. O ailesinden gelecek bir haberle ruhunun dirileceğine inanıyordu. İlgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Tuğra Kahire, hu muhterem kardeşim. Bugün 7. mahı mütecaviz, hiçbir taraftan mektup vürud etmemesi dolayısıyla müteessirim. Zaten şimdiye kadar sizden aldığım 3 mektuptur. Başka ne eniştemden ve ne de kavakta olduğunu bildirdiğiniz validemden mektup vurud etmemesi beni meraklara düşürdü ve bu sene İstanbul'dan gelen Tasvir-i Efkar gazetesinde gördüğüm Beşiktaş'ta Cihan Nüma mahallesinde zuhur eden yangın Serencebe yokuşu ve civarlarına sirayet ederek 9000 hanenin müteahhit olması ve bu meyanda ihtimal ki eniştemin hanesinin de yanabileceğini derhatır eyleyerek ve tam bu sırada mektuplarınızın da gelmemesi beni bundan düşüncelere sevk etmiştir. Evet kardeşim, yine ilk gönderdiğiniz bir iki mektupta bırakacağınızı hiç hatır ve hayale getiremiyordum. Herkes gibi ben de haftada bir iki mektup alarak teselli olacağımı ümit ediyordum. Değil bunlar, gönderdiğiniz mektupta bile validenin ve saidenin saatlerini bildirmekte beni memnun ve sevinçlere gark etmiş idiniz. Lakin ailemin ahvali hakkında ve validenin kavakta nerede oturduğunu ve 4-5 senedir siparişini alıp almadığını, validem ne surette alabildiğinden vesaire hakkında mektubunuzda hiçbirisini mevzu etmemiş idiniz. Belki bundan sonra gelecek mektuplarda her şeyi bildireceğinizi zannetmiş idim. Maalesef bildirmek değil, mektuplarınızı kestiğinize bir mana veremedim. Artık kardeşim, size daha başka şeyler yazmak istemem. Haftada yarım saatlik zamanınızı olsun, bana mektup yazmaya terk ediniz. Beni meraktan kurtarmak için her hakikati bildiriniz. Cümle akraba ve talukatın cümlesine selam ederim. Baki arz ve ihtiram ederek sıhhat ve afiyette olmanızı Cenab-ı Kibriya'dan temenni ve niyaz ederim kardeşim. Fi 15 Eylül sene 335. Kardeşiniz Mehmet Harun. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyda Basım, Isparta 2015. Bir tarafta İstanbul'dan gelen tek bir haberle yüreğine ateş düşen bir evladın çaresizliği, diğer taraftaysa kendi kaderini içine gömüp bir başka esirin acısına omuz veren vakur bir kalbin sessiz merhameti. Mehmet Harun'un İstanbul'daki ailesinin yangından etkilenip etkilenmediğini, validesinin ve eniştesinin durumunun neler olduğunu biz bilemiyoruz. Sadece Mehmet Harun'un sitem dolu mektubunu biliyoruz. Tabii askerlerimiz o dönem itibariyle esir kampında oldukları için duygusal bir ruh halinde olabiliyorlar. Bu yüzden ailelerine sitem gönderiyorlar. Ama bilmiyorlar ki o mektuplar hiç o ailelere ulaşmadı. Aradan 100 yılı aşmış bir zaman dilimine rağmen Mehmet Harun ve ailesinin o yangından etkilenmemiş olmasını diliyoruz. Ve diğer mektubumuza geçiyoruz. Tura kampının paslı tel örgüleri sadece bedenleri ayıran bir sınır değildi. Aynı zamanda acıların, umutların, korkuların ve vicdanın da birbirine karıştığı görünmez bir eşikti. Orada kumun ve sıcağın ortasında insan ruhu bütün çıplaklığıyla sınanıyordu. Kimi bir haberin yokluğuyla çökerken, kimi başkasının yarısına merhem olmayı kendi kurtuluşu sayıyordu. Açlığın, yorgunluğun ve belirsizliğin hüküm sürdüğü o dar zamanlarda merhamet en kıymetli ekmek, paylaşmaksa en büyük zenginlikti. Şimdi kulak vereceğimiz bu mektup, işte tam da böyle bir yüreğin içinden süzülüp gelen satırlardan oluşuyor. Kendi yükünü bir kenara bırakarak bir arkadaşının acısını dindirmeye çalışan İbrahim'in insan kalmayı unutmayan vicdanına tanıklık edeceğiz. İbrahim'in sabırsız bekleyişi. Tuğra kampının tel örgülerinin ardında İbrahim için günler kardeşlerinden gelecek bir haberin umuduyla geçiyordu. Bu onlara gönderdiği 3. mektuptu ve henüz bir cevap alamamıştı. İçindeki hasret ve merak onu bir kez daha kaleme sarılmaya zorlamıştı. Mektup sadece bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda kalbinin derinliklerinden kopan bir seslenişti. Sevgili biraderlerim Abdullah ve Mustafa ağalara diye başladı mektubuna. Bir yandan içinde bulunduğu durumun fiziksel zorluklarına rağmen sağlığının iyi olduğunu yazıyor, diğer yandan

olsa, mektuplarının cevapsız kalmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiriyordu. "Mahsur bulunduğum şu tel örgüsünde sizden maada bir esefim yoktur" diyerek, esaretin acısından çok ailesinden uzak olmanın verdiği acıyı vurguluyordu. Mektubun en can alıcı kısmı, onun kendi derdinden çok bir başka esir arkadaşının derdine düşmesiydi. Koğuş arkadaşı Hanife'nin oğlu Arif'in babasının mektup göndermediğinden yakınması İbrahim'i çok etkilemişti. Babasından Arif'e mektup göndermesini rica ediyordu. Bu onun kendi çaresizliği içinde bile bir arkadaşının derdine derman olmaya çalıştığını gösteriyordu. Bu, savaşın getirdiği acımasızlığın ortasında bile insanların birbirlerine nasıl destek olduğunu gösteren bir umut ışığıydı. İbrahim mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. O sadece bir mektup yazmıyordu. Aynı zamanda ailesinin onu unutmamasını ve ona cevap yazmasını biliyordu. Bu mektup, esaretin getirdiği yalnızlığı, unutulma korkusunu ve bir askerin ailesine olan derin bağlılığını anlatıyordu. İşte o mektup ve kaynak notu. Tuğra Kahire. "Hu sevgili biraderlerim, Abdullah ve Mustafa Ağalar'a zaman-ı esaretim zarfında şu üçüncü mektubumu gönderiyorum. Henüz bir cevapnameyi biraderleriyle müşerref olamadığımdan müteessirim. Hamdolsun mahsur bulunduğum şu tel örgüsünde sizden maada bir esefim yoktur. En büyük emelim sizin sıhhatinizi mübeşşir bir mektubunuzu görmektir. Eğer buna da muvaffak olursam, dünyalar benim olacağını size temin eder ve arz-ı hürmette ellerinizden sıkarım. O tarafta şefkatli validem, kadının ayrıca iki ellerini öperim. Diğeri biraderim Kerim Çavuş'a, diğeri Hasan Ağa'ya, kaim biraderim Mehmet Ağa'ya, cümlesine ayrıca ayrıca selam ederim. Kocaşların Ali Çavuş'a, mahtumu Ağalar'a, halam oğlu Ali Ağa'ya, mahtumu Ağalar'a, daim Ağalar'a, hane taraflarına, cümlesine ayrıca selam ederim. Eşme oğlunun Ali Ağa'ya, biraderi Haydar Ağa'ya, Hacı Hüseyin'in Mehmet Ağa'ya, hane taraflarına selam ederim. Velhasıl kariyemizde bulunan büyük ve küçük komşuların 7 yaşından 70 yaşına kadar selam ederim. Bu taraftan Hanife'nin Hasan oğlu Arif ayrıca selam eder. Pederi niçin mektup göndermiyor, selamını tebliğ ediniz. Bu tarafta kocanın oğlu Kadir ile görüştük. Çok selam eder. Kaynım Ahmetoğlu Hasan Hüseyin de selam eder. Baki cevap ile beklerim. Fi 18 Eylül sene 33. Biraderiniz İbrahim tarafından. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyda Basım Isparta 2015. Evet kıymetli dinleyenler. Bugün Mısır'ın Tura kampında tel örgülerin ardında sıkışıp kalmış insan ruhunun hem dayanışma gücüne hem de inceliğine tanıklık ettik. Zamanın ağır aktığı, umutların sabırla sınandığı o çorak topraklarda, bir yanda belirsizliğin yakıcı ateşiyle yanan bir yürek, diğer yandaysa kendi acısını bir kenara bırakıp bir başka yüreğe siper olan sessiz bir merhamet gördük. Mehmet Harun'un İstanbul'dan gelen bir yangın haberiyle içini kaplayan o tarif edilemez endişesi, bizlere esaretin yalnızca zincirle değil, haber bekleyen kalplerle de yaşandığını gösterdi. Onun satırlarında bir evladın korkusu, belirsizlik içinde kıvranan bir bekleyiş ve her an kötü bir habere hazırlanmanın ağırlığı vardı. Her kelimesi uykusuz gecelerin, duayla geçen saatlerin izini taşıyordu. İbrahim'in mektubundaysa bambaşka bir direnişle karşılaştık. Kendi yorgunluğunu, kendi kederini içine gömerek bir başka esirin yarasına merhem olmaya çalışan bir vicdanın sessiz asaletini dinledik. Açlığın, yokluğun ve umutsuzluğun kol gezdiği bir kampta insan kalmayı başarabilmenin ne demek olduğunu onun satırlarında bir kez daha idrak ettik. Bu iki mektup bize şunu bir kez daha hatırlattı. Esaret bazen bedeni yorar, bazen ruhu. Fakat merhamet, empati ve vefa yaşadığı sürece insan onuru hiçbir tel örgünün ardında teslim olmaz. Bu satırlar sadece hasretin değil, aynı zamanda düşmeyen bir direncin, sönmeyen bir vicdanın ve her şeye rağmen ayakta kalan bir umudun sessiz şahididir. Her harf, unutulmadım, yalnız değilim diyen kırılgan ama inatçı bir haykırış gibiydi.

0: Biz bugün o haykırışlara kulak vererek tarihin içinden süzülüp gelen bu insanlık dersini bir kez daha kalbimize emanet ettik.
1: Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.
0: Önümüzdeki hafta savaş mektuplarının 76. ve 77. mektuplarında bu uzun ve hüzünlü yolculuğa kaldığımız yerden devam etmek üzere. Yeni hasretlere, yeni umutlara ve yeni insanlık sınavlarına birlikte tanıklık edeceğiz. Kalbiniz merhametle, yüreğiniz umutla dolu kalsın. Esen kalın.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini, saldırının hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. Husiler ise iddiaları yalanlayarak kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve Pakistan saldırıya tepki gösterdi. İran destekli Husilerin Mekke'ye yönelik saldırısına Ankara'dan da tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınıyoruz açıklamasında bulundu. Açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz denildi. İstanbul merkezli Ailem Güvende Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 35 kişiden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Şüphelilerden biri ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma çerçevesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, fuhuş ve müstehcenlikle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak suçlamaları kapsamında tanık ifadeleri ve ihbarları değerlendirilmiş, teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin uluslararası PISA testinde gösterdiği tarihi başarıya dikkat çekti. Yusuf Tekin, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında ortalamayı yükselten tek OECD ülkesiyiz, dedi. Tekin, Yalova'da yaptığı açıklamada bilgiyi kullanabilmeyi öğreten yeni bir eğitim modeline geçildiğinin de altını çizdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Tercihleri bugün başlıyor. Tercih işlemlerinin 21 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak isteğiyle kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini söyledi. Trump, "Savaş çok yakında sona erecek, anlaşma yapmayı çok istiyorlar," dedi. Amerikan basını ise Başkan Trump'ın gelecek hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle İran konusunu görüşeceğini iddia etti. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Çin'de temaslarda bulundu. Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşen Arakçı, kendilerini savunmaya kararlı olduklarını kaydetti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin ise tarafları itidale davet ettiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Mahmut Abbas'ın vize talebini reddetti. Amerika Birleşik Devletleri gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize talebini geçen yıl olduğu gibi bu yılda da reddetti. Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı fiyatlanıyor. Fed faiz kararı küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, bankanın faiz artırımının ardından New York borsasında dün görülen satış baskısı bugün özellikle vadeli piyasalarda yerini daha iyimser bir görünümüne bıraktı. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransa'nın Marsilya takımını konuk edecek. Türkiye saatiyle 10'da başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek amacıyla Letonya ile mücadele eden Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 yenildi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, İstanbul 24, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23 derece parçalı bulutlu olmak üzere. Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran ve Bakü 29, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bu tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10:05 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler. 17 Eylül 2026 Perşembe sabahında birlikteyiz. Memleket treni yola çıkıyor. Türkiye'de saatler 17 geçiyor efendim. Nasılsınız? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Bizimle misiniz efendim? Biz eminiz bizimle olduğunuzdan. Türkçemizin güzel sesiyle sizlere sesleniyoruz. Yurt içinden ve dışından değerli dinleyenler, tüm dinleyenlerimize kucak dolusu selam ve sevgiler gönderelim ki hasret azalsın, değil mi? Efendim, +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan +90 536 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan, Memleket Treni Facebook ve Instagram hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Lütfen ulaşınız. Biz de mutlu oluyoruz efendim sizinle temas edince. Sizlerin istekleri, yorumları bizleri mutlu ediyor. Bakın bir dinleyicimizin mesajı var mesela, bize merhaba diyor. İsminizi de yazar mısınız efendim? Selam ve sevgilerimizi yollayalım sizlere. Nihal Hanım zannediyorum WhatsApp üzerinden bize ulaşmış. Selam ve sevgilerimizi yollayarak hemen başlayalım o zaman. TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz. radyo.trt.net.tr internet adresi ve mobil cihazlarınıza indirdiğiniz ya da indireceğiniz TRT Dinle uygulamasından şu anda sesimiz sizlere ulaşıyor. TRT Dinle uygulaması efendim ücretsiz bir uygulama. Mobil cihazlarınıza indirdiğiniz takdirde değerli dinleyenler efendim TRT'nin tüm radyolarına ve TRT içeriklerine ulaşabileceğinizi de hatırlatalım. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve bu saatte Memleket Treni'ni de dinleyebilirsiniz. Sizlerle paylaşmış olalım. Efendim bugün neler yapacağız? Dijital Evren köşemizde bence çok ilginizi çekecek bir konu konuşacağız bugün. Efendim çoğunuz katıldı. 80'ler akımı biliyorsunuz sosyal medyayı salladı değerli dinleyenler. İşte o 80'ler akımını konuşacağız. Deniyor ki paylaşım yapmayın. Bir siber istihbarat faaliyeti olabilir. Bunları masaya yatıracağız bugün. Sadece bir eğlence mi? Geçmişe bir özlem mi? O yıllarda yaşasaydık nasıl görünürdük mü? Bunlar mı? Yoksa ucunda bir veri toplama var mı? Değerli dinleyenler, sosyal medyada paylaştığımız aslında her şey biliyorsunuz bir uyarı alıyor ya da bu konuda bir dikkat çekiyor. Dikkatli paylaşımlar yapılın deniyor. İşte biz de bunu konuşacağız. İki uzman konuğumuz olacak. Keyifli bir sohbet olacak. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Başlayalım mı? 80'ler akımı dedik ki efendim 90'lardan bir şarkıyla başlayacağız biz de. Nihal Hanım'a armağanımız olsun mu? Arnavut Kaldırımı Demet Sağroğlu'yla burada olacağız.

Efendim, hayatın akışı ile ilgili size bir alıntı yapacağız yine bugüne dair Profesör Doktor Kemal Sayar'dan. Hepimiz sessiz bir inançla yaşarız. Bir gün doğru sistemi kurduğumuzda, işleri yetiştirdiğimizde hayat

Kusurlu da olsa bugün bir adım atmak, dev hedefler karşısında donmak yerine taşınabilecek tek çakıl taşını taşımak, geleceğe garanti edemeyeceğimizi kabullenmek lazım. Hayatın en değerli anları zorla üretilemez. Ancak kontrol gevşediğinde kendiliğinden gelir. Sıradan bir gün, asıl hayatın provası değil, hayatın ta kendisidir. İçimizden geçen cömertliği ertelemeden yapmak, belirsizliğe korkuyla değil, merakla bakmak, sıradan eylemleri mesela bulaşık yıkamayı bile keyfe dönüştürmek mümkün. Hayatı zapturapt altına alma projesinden vazgeçtiğimizde hayat elimizden kaçıp gitmez. Tam tersine bu kabullenişle ilk kez gerçekten elimize geçer. Anlamlı bir hayat sorunlarımızı çözdükten sonra değil, onlar hala oradayken bugün başlar değerli dinleyenler. Hayatı ertelemeyin, akışa katılın, dem bu demdir diyor efendim yazarımız. Ne güzel söylemiş. Akışa katılmak, akışa katılın efendim. İşte bu saatte memleket trenini dinleyin. Hep söylüyoruz. Burada olun. Biz de sizin için çok güzel güne alıntılar yapalım. Danimarka'dan dinleyicimiz Hatice Öney selam ve sevgilerini yolluyor. Türk bayrakları eşliğinde. Çok teşekkür ediyoruz. Nihal Hanım'ın da bir isteği vardı. O zaman ne yapalım? İsteğe kulak verelim. Zafer Peker. Yine efendim 90'lara döneceğiz. Bir Zafer Peker şarkısıyla yayınımız devam ediyor.

Efendim sizler için derlediğimiz birbirinden farklı hem dünyadan hem Türkiye'den haberler var. Gelin bir göz atalım. Efendim iş için şehir değiştirenlerin tercihi genellikle İstanbul olmuş. İstanbul bu konuda birinci sırada. Türkiye'de geçen yıl 488.643 kişi tayin ya da iş değişikliği ve işe başlamak, iş bulmak gibi gerekçelerle farklı bir şehre taşındı. Rakama tekrar bakalım. 488.643. İş gerekçesiyle şehir değiştirenlerin en çok tercih ettiği il İstanbul olurken, başkenti Ankara ve İzmir'de öne çıkan şehirler arasında yer almış. Yıllardır efendim değişmeyen bir sıralama, değil mi? Artık yine aynı şekilde İstanbul başta. Efendim bir araştırmadan bahsedeceğiz. 2 yaşından önce şekeri sınırlandırmak daha iyi beyin sağlığıyla bağlantılı olabilir. Bu şeker ne işe yarıyor diye sorabilirsiniz efendim içinizden. Hep şekeri kötülüyoruz değil mi? Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları araştırma kapsamında İngiltere Biobank projesine kaydolan yaklaşık 65 bin kişinin profillerini inceledi. Araştırma İngiltere'de şeker kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte İnsanların beslenme alışkanlıklarında hızla şeker miktarının artmasının etkisini analiz etmiş. 2 yaşına kadar şeker kısıtlaması döneminde yaşayanlarda bunama oranının %23 düştüğü, hastalığın 2,5 yıl sonra teşhis edildiği görülmüş değerli dinleyenler. Şeker bilemiyorum. Biliyorsunuz Profesör Doktor Canan Karatay da çok altını çizer. Şeker zehirdir diye söylüyor. Bu araştırmada Hong Kong'da yapılmış. Çocuklara çok yedirmemek gerekiyor demek ki efendim. 2 yaşından önce hele şekerle hiç tanıştırmamak gerekiyor. Bir de şekerle tanıştırınca zannediyorum hep çocuklar değil mi o tadı istiyorlar. Hani böyle sebze yedirmekte değil mi başka meyve yedirmekte biraz daha zorluk çekiyoruz o şekerin tadını aldıklarında. Efendim kalabalık sokaklar, kimsesiz insanlar, Londra'da yalnızlık sorunu derinleşiyor. Dünya genelinde yılda 871 binden fazla ölümle ilişkilendirilen ve her saat yaklaşık 100 kişinin hayatına mal olan yalnızlıkla mücadele için 2018'de bir bakan görevlendiren İngiltere'de aradan geçen 8 yılda sorun özellikle gençler arasında daha da yaygınlaştı. Demek ki efendim bu sorunu İngiltere'de bir bakanlık kurulması çözememiş. Daha derine inmek gerekiyor bu yalnızlıkla mücadele için. Değil mi? Dün yayınımızda altını çizdik efendim. Aile kurmak, aile içinde olmak, o kalabalık aileler önemli, vazgeçmemek gerekiyor. Efendim CİMER hayallere köprü oldu. Bakalım hangi sorunu çözmüş CİMER? Otizmli Osman Marmaray hayalini gerçekleştirdi. Marmaray'ın duraklarını ve anonslarını ezbere bilen 8 yaşındaki otizmli Osman'ın en büyük isteği olan Batman kabinini görme hayali. Bizim için küçük bir hayal ama onun için ne kadar büyük bir hayal değil mi? Annesinin CİMER başvurusuyla gerçeğe dönüştü. Yetkililerce

Güzel bir programla misafir edilen Osman, sürücü koltuğuna oturarak unutulmaz bir gün yaşadı. Ne kadar güzel efendim. Çok büyük bir hayal gerçekleştirilmiş bence. Bilemiyorum. Ben çok etkilendim. Çok da güzel yapılmış. CİMER biliyorsunuz her türlü başvuruyu yapabileceğiniz bir platform. Her zaman da mutlaka olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılıyor. Gördüğünüz gibi otizmli Osman'ın hayalleri gerçek olmuş. Çok basit bir hayal efendim. Yani çok basit gerçekleştirilebilecek bir hayal ki kulak verilmiş, hemen çözülmüş. Marmaray'da bir batman kabinini görmüş olmuş Osman. Ne kadar büyük bir mutluluk. Efendim dünyamıza döneceğiz şimdi. Dünya nüfusunun %6'sını oluşturan yerli halklar iklim değişikliğinin tehdidi altında. Dünya nüfusunun yaklaşık 476 milyonunu oluşturuyormuş efendim yerli halklar. Atalarından kalan topraklara sahip çıkarak doğayla iç içe bir yaşam sürerken, iklim değişikliğinden en çok etkilenen toplumlar arasında başta geliyormuş değerli dinleyenler. Dünyada yalnız olmadığımızın her zaman altını çiziyoruz. Yalnız değiliz. Yerli halklar, 476 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz efendim. Ne kadar büyük değil mi? O zaman Amazon ormanlarından devam edelim mi? Efendim Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir LIDAR araştırması antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini göstermiş değerli dinleyenler. Ülkemize dönelim, Kapadokya'mıza. Kapadokya'da balonlar rahim ağzı kanserine dikkat çekmek için havalandı. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği ile Türk Servikal Patoloji ve Kalposkopi Derneği tarafından Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği'nin desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında hekim ve akademisyenler Nevşehir'in Göreme beldesindeki balon kalkış alanında bir araya gelmiş. Görevlilerce tur için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine kanserle mücadelede aktif rol oynayan derneklerin pankartları yerleştirildi. Efendim çağın vebası kanser için ne kadar farkındalık etkinliği yapılsa o kadar önemli. Çünkü neden? Erken teşhis çok mühim bu hastalıkta unutmamak gerekiyor. Biz de her zaman programımızda, trenimizde yer veriyoruz biliyorsunuz. Farkındalık yaratmak çok çok önemli. Efendim 1 Eylül'de Alo Adalet 135 hattı hizmete girmiş. Vatandaşlar dosyalarının durumunu telefon, internet, posta ve adliyelerdeki irtibat ofislerinden öğrenebilecek. Türkiye'de Alo Adalet 135 yine altını çizeceğimiz bir haber. Efendim Hollanda'da Gazze'deki çocuklarla dayanışma için uçurtmalar uçuruldu. Bir zeytin ağacı dik vakfı tarafından ülkenin 11 kentinde düzenlenen etkinliklerde Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek ve İsrail'in Gazze şeridinden uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü gerekçesiyle Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulunmasına tepki göstermek amacıyla uçurtmalar uçuruldu. Bakın bir farkındalık etkinliği daha. Çocukların ve yetişkinlerin katıldığı etkinlikte uçurtmaların üzerine Özgür Filistin ya da Gazze'yi kurtar ifadeleriyle Filistin bayrakları ve renkleri çizilmiş değerli dinleyenler. Hollanda'da gerçekleştirilmiş bu etkinlik. Almanya'da genç bilim insanı Ece Karadağ büyük onur. Türk kökenli genç bilim insanı Ece Karadağ, güç yarı iletkenleri üzerine yaptığı çalışmayla Almanya'daki Schneider ödülü Junge Marcherin kapsamında jürinin bu yıl özellikle öne çıkardığı 3 genç kadın araştırmacıdan biri oldu. Nürnberg Erlangen Friedrich Alexander Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan Türk kökenli genç bilim insanı Ece Karadağ, mühendislik alanındaki çalışmasıyla önemli bir başarıya imza atmış. Her zaman efendim
Türkiye'mizi temsil eden böyle genç araştırmacılarımızla ilgili haberleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ece Karadağ'ı da buradan tebrik edelim değerli dinleyenler. 10.30 Türkiye Saati birlikteliğimiz devam ediyor. Dilerseniz duymayanlar için tekrar edelim. Dijital Evren köşemizde efendim bu 80'ler akımını konuşacağız. Çok gündemimizdeydi. Paylaşım yapanlar oldu.

yapmayanlar oldu. Bu 80'lerde nasıl görüneceğini yapay zekaya koyup paylaşmayanlar da oldu efendim, biliyorsunuz. Ama nedir bu 80'ler akımı? Zaman zaman böyle akımlar, böyle paylaşımlar yapılması üzerine bir destek, kampanya gerçekleştiriliyor efendim. Neden gerçekleştiriliyor? Gerçekten bir siber istihbarat faaliyeti mi, bir veri toplama mı, yoksa tamamen bir sosyalleşme mi? Dijital Evren köşemizde iki uzman konuğumuzla bu konuyu masaya yatıracağız. Bence dinleyin efendim, kaçırmayın. Haydi gelin güzel bir şarkıyla yola devam edelim.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, haydi gelin memleket treninde biraz dijital dünyamızı konuşalım. Çünkü artık ayrılmaz bir parçamız haline geldi dijital dünyamız, değil mi? Hepimiz teknolojiden faydalanıyoruz efendim, genç, yaşlı, değil mi? Hepimiz bunun içerisindeyiz, kadın erkek. Fazlasıyla içinde olanlar var, meslek icabı içinde olanlar var değerli dinleyenler. Sosyalleşmek amacıyla içinde olanlar var. Amacımız ne olursa olsun ayrı kalamadığımız bir evren, dijital evren. Şimdi iki uzman konuğumuz olacak değerli dinleyenler bugün. Yine avukat ve bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan bizlerle birlikte. Nazlı, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gönül. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün keyifli bir konuyu konuşacağız. 80'ler akımını. Bir hocamız da bizimle birlikte. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya, özür diliyorum, ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanı, müdür yardımcısı Doktor Serap Şişman Uğur'u ağırlıyoruz. Serap hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Gönül Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Nazlı, bir giriş yapsın istiyorum ben. 80'ler akımının içinden
1: Evet.
0: gerçekten geçtik diyebiliriz herhalde Nazlı. Çok paylaşımlar yapıldı. Hani ben dediğim gibi paylaşmayanlar bile şöyle bir yapay zekaya acaba nasıl görünüyorum diye sordu. İşin ilginç tarafı, hani 80'leri yaşayanlar da yaptı bunu. Yok, 80'leri yaşamayanlar, 2000'lerde doğanlar da yaptı. Değil mi?
1: Çok haklısın. Çok haklısın Gülnur. Eylül ayıyla birlikte aslında bu akım ciddi anlamda dünyanın da bazı ülkelerine yayılmış durumda. Aslında ilk araştırdığım kadarıyla Bollywood sinema estetiğinden Hindistan'da başlayan bir akım. Daha sonra işte Pakistan, Malezya gibi ülkelerde akım karşılık buluyor ve 80'ler akımına kadar geliyor. Her gün onlarca paylaşım görüyorum ben de sosyal medyada 80'ler akımında. Tabii bunun farklı versiyonları da çıktı. Muhtemelen çıkmaya da devam edecek dediğin gibi. Önceki yıllarda da aslında benzer akımlara şahitlik ettik. Farklı uygulamalar, farklı sosyal medya araçları üzerinden. Ancak bu son dönemde bir yapay zeka aracı, bir yapay zeka uygulaması kullanarak bu akıma katılmak ve bir takım görsel içerikler oluşturarak bunları yine sosyal medya araçları üzerinden paylaştığımızı görüyoruz. Tabii burada durum birazcık değişiyor. Sanıyorum bugün birazcık bu konuyla ilgili detaya girebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, o zaman hocama döneyim. Serap hocam, siz ne dersiniz? Siz de paylaştınız mı, baktınız mı 80'lerde nasıl görünüyorum diye? Ya da bu gerçekten tehlikeli mi?
1: Ben paylaşmadım. Genelde ben hatta orijinal fotoğraf paylaşımlarımda bile özellikle yüzde pikselleri bozmaya dikkat ederim. Ona
0: Aa.
1: göre paylaşım çıkmaya çalışırım ki yapay zekaya birileri fotoğraflarımızı yükleyip sizin çok masumane bir şekilde istediğiniz fotoğraflarınızı profillerinizden almak suretiyle farklı uygulamalar içerisinde düzenleyip editleyip hiç alakanız olmayan bambaşka yerlerde kullanabilir. O yüzden o riski bildiğim için paylaşmadım. Çocuklarıma da paylaştırmadım. Onlar da bir ara heveslendi çünkü. Biri gerçi sosyal medyayı bırakmış son dönemdeki tehlikeleri gördükçe. Diğeri de daha temkinli kullanmaya çalışıyor. Çünkü riskleri çok fazla. Platformların güvenilirliği çok esnek. Ne yazık ki yasal bağlayıcı prosedürler, Nazan Hanım daha iyi bilir, henüz yaptırımlar çok güçlü değil. O yüzden paylaştığınız çok masum 80'ler akımına istinaden ben de 80'lerde genç olsaydım, ben vardım da genç değilim, daha çocuksun. Ama genç olsaydım ya da şu yaşlarımda o dönemde olsaydım nasıl olurdum diye paylaştığınız bir fotoğraf size yarın öbür gün belki vefatınızdan sonra çocuğunuza satılacak olan bir avatarınızın verisi olarak kullanılmak üzere kaydediliyor olabilir.
0: Gerçekten çok böyle bahsedince çok ürkütücü oluyor hocam, değil mi?
1: Ben biraz öyle hani korkutuyor gibi oluyorum ama
0: Siz işin
1: öncesinde
0: içindesiniz ama
1: riski
0: gerçekten. Evet, buyurun.
1: büyük.
0: Evet.
1: Özür dilerim, riski büyük çünkü. Yani bu hani biraz ütopik geliyor belki. Şu anda farklı projeler var. Sizin sosyal medyadaki verilerinizin kullanıldığı ve sizin prototipinizin oluşturulduğu yapay zeka uygulamaları var. Yarın öbür gün işte sizmişsiniz gibi birileriyle sohbet edebilecek chatbotlar üretiliyor. Sizin verilerinize dayalı olduğu için reaksiyonları, tepkileri kullandığı, yazılı iletişimde örneğin kullandığı karakterler, emojiler ya da sesli iletişimdeki tonlamalarınız, hepsi hepsinin kaydı tutularak, veri olarak kaydedilerek ileride sizin prototipiniz olarak kullanılabilecek bir yapay zeka chatbot oluşturulabiliyor. Buna bir de siz yüz verilerinizi de dahil etmiş oluyorsunuz.
0: Evet.
1: İşte benim vefatımdan sonra örneğin çocuğuma şey diyebilecekler. Annenmiş gibi konuşan, annenmiş gibi yazışan, bir annen gibi görünen mimikleri, gülümseyişi, aynı annen olan bir karakter var, satın almak ister misin?
0: Evet.
1: Misal.
0: Oldukça
1: Ha, bu
0: ilginç
1: çok
0: gerçekten.
1: iyi. Ama bugünkü şartlarda yine Nazlı Hanım daha iyi bir örneğin olay yeri videolarına siz fotoğrafınızı buraya çok açık veriyle bıraktığınızda, işlenebilir halde bıraktığınızda olay yeri videolarını editleyerek yapay zeka ile üretilmiş videolarla sizi olmadığınız bir suç mahallinde gösterebilirler.
0: Peki hocam, şimdi yapay zekayı kullanıyoruz, nasıl göründüğümüze bakıyoruz ama paylaşmıyoruz sosyal medyada. Bu da tehlikeli mi?
1: Tabii ki yine bu çünkü yapay zeka uygulamasını kullandığınız o platformun bulutuna kaydoluyor. Yine bir şekilde veriyi siz paylaşmış oluyorsunuz. Bakın şu bile aslında kaydedilebilir platformuna bağlı olarak. Siz yüklemeyi düşündüğünüz fotoğrafı çağırdınız albümünüzden bir tane fotoğraf.

0: Korkutucu gerçekten söylediklerimiz
1: Ben
0: hocam.
1: biraz korkutuyorum biliyorum ama hani söylemek de gerekiyor. İşin boyutlarının da varlığından haberdar olunması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki hocam, size şimdi konu akarken sormak istiyorum Nazlı'ya dönmeden önce. Bu akımlara nasıl karar veriliyor? Kim karar veriyor? Yani nasıl bizim için gerçekten çok sanal kalıyor. Sizin gibi hocalarımız daha çok konuşursa bence daha iyi aydınlanırız diye düşünüyorum. Mesela kız çocuklarımızı paylaşalım, erkek çocuklarımız, böyle akımlar da oldu zaman zaman. Evet, uyaranlar var, paylaşmayın diyenler var. İşte bilmiyorum, okul fotoğraflarınızı paylaşın. Böyle bir akımlar çıkıyor mu? Mesela 80'ler bunu kim çıkarıyor ya da ne özellikle bir konumu bulunuyor yoksa rastgele bir konumu bunun?
1: O aslında şöyle söyleyelim. Şimdi hani herhangi bir yeri zan altında bırakmak değil ama teknolojik gelişmeleri bir bağlamda değerlendirerek bakarsak daha netleşebilir diye düşünüyorum. Örneğin 2019'da Facebook Kodak Avatar projesini duyurmuştu. İşte insanlar kendi avatarlarını yapabilirler, birebir kendilerini yapmak zorunda değiller. Kendilerini görmek istedikleri şekilde de yapabilirler. Saçınızı yüzünüzü seçin, biz size işte Metaverse içerisinde avatarlarınızı da gezdireceğiz dendi. Herkes Facebook'ta ya da Instagram'da avatarını oluşturdu. Kendinizi hayal ettiğiniz halinizi de koydunuz aslında. Bir veri içinde ekstradan bir veri de paylaştınız. Kendinizi nasıl gördüğünüz ya da kendinizi nasıl göstermek istediğinize dair. Üstelik yüzünüzün fotoğrafları zaten orada vardı. Şimdi sizin profil bildirimleriniz de Facebook'ta var örneğin. Facebook bunu Metaverse içerisinde demişti. Öyle duyurmuştu o zaman ama şu an güncel durumda dünya üzerindeki bütün insanların en son duymuşsunuzdur, belki okumuşsunuzdur haberi. 8 milyar insanın şeyi var, avatarı oluşturulmuş durumda. Yaşlısı, genci, küçüğü, büyüğü fark etmiyor. Her bireyin profili oluşturulabilmiş durumda. Hem de avatarıyla birlikte. Şimdi süreç içerisinde diğer teknolojik gelişmelere bakalım. İşte 2016'da vefat eden kızıyla 2019'da sanal gerçeklik içerisinden vedalaşan bir Koreli kadın videosu vardı. Pandemi döneminde bayağı bir izlemiş, ağlamıştık. Çocuğunun sosyal medyadaki ve anne babanın telefonundaki verilerine dayalı olarak modellenmiş versiyonuyla anne sanal gerçeklikte bir araya gelmiş ve vedalaşmıştı. Şimdi verinin nerelerde işlenebildiğini düşünün. Avatarınız da oluşturulmuş durumda zaten hali hazırda. Bir sanal gerçeklik ortamında siz farklı insanlarla bir araya gelerek ki o insanlar realde gerçekten var olan kişilerin avatarları olarak orada bulunacak. Bir araya gelerek farklı dünyalar oluşturabileceksiniz belki. Belki şu an Metaverse çok popüler olarak söylenmiyor ama arka planda bunun için çalışmalar devam ediyor etmiyor değil. Yapay zeka da buna hizmet ediyor. Algoritmalar sizin profilinizi çıkarıyor. Sizin kendinize bile belki de itiraf edemediğiniz ilgi alanlarınızı
0: Evet.
1: belirliyor.
0: Oldukça ilginç
1: Mülklerinize
0: hocam.
1: kadar her şeyinizi alıyor ve işte bir avatara yükleyebiliyorsunuz bunu ve yapay zeka çok hızlı öğreniyor artık.
0: Sürekli bir toplama ve kaydetme var o zaman, değil mi
1: Aynen öyle.
0: hocam?
1: Evet, bu akımlarda bunlara hizmet ediyor. Kasıtlı olarak belki ya da bir konsept belirlenerek yapılmıyor ama biliyorsunuz geçen sene işte Ghibli vardı. Arada başka bir akım daha çıktı. Okullar açılıyor. Hadi çocukların okulları ki en risklilerden biri.
0: Evet, değil mi?
1: Çocuğunuzun okulu. Çıkış giriş çıkış saati. Nerede hangi yoldan gittiği geldiği. Evinizin adresi. Çocuğunuzun alışkanlıkları. Her şeyin profilini çıkarabiliriz biz oradan.
0: Evet, çok haklısınız. Şimdi herkesi kendimiz kadar iyi niyetli düşünmeyeceğiz o zaman. Tabii
1: Evet
0: ki
1: kesinlikle.
0: bu teknoloji dünyasında dijital evren dediğimiz bu evrende kötü niyetli kişiler de var. O yüzden en dikkat etmemiz gereken belki çocuklarımız ve gençlerimiz. Nazlı'ya döneceğim ben. Nazlı hocam şöyle bir şey dedim. Senin de daha iyi açıklayacağını söyledi. Yasal yaptırımlar henüz yeterli değil mi bu konuda?
1: Evet Gülnur, aslında yasal yaptırımlar gerçekten yeterli değil. Hatta şöyle bir konuda özellikle bilgi vermek istiyorum. Özellikle yapay zeka konusunda Amerika ve Çin'in ciddi bir yarış içinde olduğunu görüyoruz. Fakat bizim kullandığımız yöntemlerle yapay zeka araçlarını kullanmıyorlar elbette bu devletler. Milli güvenlik ve savunma açısından ciddi anlamda yapay zeka teknolojilerine başvurup bu konuda ciddi argeler yapıyorlar. Ve dolayısıyla da yapay zekaya ilişkin herhangi bir kanuni düzenlemeden kaçınıyorlar. Çünkü bu tip düzenlemelerin, regülasyonların ilerlemelerini, araştırmalarını önleyeceğini, engelleyeceğini düşünüyorlar ve bunu açıkça da dünya kamuoyuyla paylaşıyorlar.

0: Şimdi hazır bu güzel sorudan sonra şunu söylemek istiyorum. Aslında biraz önce bahsettiğiniz bu 80'ler akımı bireysel risklerinin, kişisel alanımızda oluşturduğu risklerinin yanı sıra toplumsal, topyekün bir ulusal güvenlik meselesi. Bunu mutlaka anlamamız ve araştırmamız gerekiyor. Buradan tüm dinleyicilerimize de aslında seslenelim. Burada ne demek istediğimizi daha detaylı araştırmalarını tavsiye edelim. Şimdi şöyle, genç nüfusunuzun toplu verisini paylaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama bu veri herhangi bir sosyal medya platformunda paylaştığımız eski tipte fotoğraflar gibi değil. Bir yapay zeka uygulamasına, bir yapay zeka şirketinin veri havuzunda farklı teknik analizlere tabi tutulmak veya bir model eğitmek üzere paylaştığımız, yani işlenmek üzere bir ham madde olarak paylaştığımız bir veri haline geliyor. 80'ler akımı özelinde konuşuyorum. Çünkü biz basit bir Instagram ya da başka bir Facebook üzerinden paylaştığımız bir fotoğraf gibi değil. Tam tersi bir fabrikaya bir ham madde sağlarcasına bir verimizi paylaşıyoruz. Çünkü biz bunu bir yapay zeka uygulaması üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ve bunu yaparken fotoğrafımızı tamamen ortadan kaldırıyor. Eski sistemlerdeki gibi düşünmeyelim. Fotoğrafın üzerine bir takım figürler, renkler, objeler ekliyor gibi değil. Tamamen ortadan kaldırıp baştan bizim yeni bir fotoğrafımızı oluşturarak 80'ler akımını yeniden oluşturmuş oluyor. Yeni bir üretken bir şey ortaya çıkarmış oluyor. Hal böyle olunca da bizim genç nüfusumuza ilişkin bizim ilk etapta anlayamayacağımız, fark edemeyeceğimiz gizli kalıpların ortaya çıkarılması, tıbbi veriler ortaya çıkarılması gibi biyometrik verilerin belirli veri havuzlarında tutulması, açık kaynak istihbaratı dediğimiz bazı sistemlere ciddi bir ham madde üretilmesi gibi riskler ile karşı karşıya kalıyoruz. Böyle olunca aslında biz sosyal medyayı sosyalleşmek üzere sözde kullanılan tırnak içindeki bu platformları kullanırken biraz daha milli duygularla, biraz daha aslında her paylaştığımız verinin yerli ve milli olarak kalmasına özen gösterecek şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü bu verilerimiz de aynı zamanda sınırlar ötesindeki başka ülkelerin toprakları üzerinde bulunan veri merkezlerinde tutuluyor. Silinecek mi, imha edilecek mi, ne kadar süre saklanacak, yeri gelince bize bunlar nasıl kullanılacak konusunu mutlaka unutmamamız gerekiyor Gülnur. Bunu da buradan söylemiş olalım.
1: Aslında biz bu konuda çok duyarlı bir toplumduk Nazlı, ama sosyal medya biraz kontrolsüz ilerliyor diyebiliriz bence. Yoksa hani böyle 90'lı yıllarda çok konuşulmuştu, yok kanlarımız işte iliklerimiz değil mi? Böyle bir
0: Çok
1: eyvah yurt
0: haklısın.
1: dışına gidiyor
0: Evet.
1: gibi değil mi? Aslında bu konuda biz çok duyarlı bir toplumuz. Bu
0: Çok haklısın.
1: milliyetçi bir toplumuz, yani kendimizi saklamayı beceren bir toplumduk, ama sosyal medyanın bir kontrolsüzlüğü var değil mi?
0: Çok haklısın. Hatta şöyle söyleyelim, bu sadece biz yine son derece daha bu konuda ihtiyatlı davranıyoruz. Bu akımın, özellikle 80'ler akımının Hindistan üzerinden başlamasıyla birlikte birçok siyasi, politikacı başka ülkelerde, bakan düzeyinde hükümet görevlileri 80'ler akımına katıldılar.
1: Ya.
0: Özellikle üst düzey kamu görevlilerinin bu tip verilerini
1: Onlar bile.
0: istenebilir bir halde paylaşması son derece riskliydi aslında.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz bu noktada hem ülke olarak hem vatandaş olarak bilinç düzeyimiz, yaptığımız ilerlemeler son derece aslında yerinde. Ama işte tabii biraz daha duyurarak, farkında olarak hem çocuklarımızı, hem geleceğimizi, hem gençlerimizin toplu verilerini belki böyle yayınlarla daha iyi bir şekilde, daha farkındalığı yüksek bir şekilde duyurmuş oluyoruz.
1: O zaman tekrar Serap hocama dönüp bu cümlenin üzerine, dijital ortamda kırmızı çizgimiz ne olmalı hocam? Son olarak böyle birazcık insanlarda, dinleyicilerimizde bir ışık yakalım, bir farkındalık yaratalım. Nedir bu kırmızı çizgi?
2: Özeliniz aslında, hani neyin size özel kalmasını istiyorsunuz? Kişisel verinizin ne olduğunu belki bilmeyebilirsiniz ama şöyle düşünebilir kişiler. Ya ben şimdi bu fotoğrafı paylaşıyorum. Bu fotoğraf public, herkesin erişimine açık bir şekilde girecek. Evimin adresi, evimin kapısı, apartman numaram görünüyor örneğin. Hani
1: Evet.
2: bunun herkesin bilmesi gerekiyor mu? Beni herkesin görmesi gerekiyor mu? Ya da çocuğumun karnesini herkesin görmesine gerek var mı? Bu tarz böyle sorgulamalar yapmaları gerekiyor.
1: Değil mi
2: Diyelim ki
1: hocam?
2: paylaşmak istiyorlar. Orada da hani bu yüklediğim fotoğraf ne kadar süre kalacak? Kendim silebiliyor muyum? Sildiğimde yedeğinin

0: sistemden kaldırılma süresi ne kadar? Ya da ben buraya bu fotoğrafımı yüklediğimde çok güzel bir şey hatırlattın Nazlı Hanım bu arada. Model eğitiminde kullanılabiliyor mu? Herhangi bir yapay zekanın ya da verilerim üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara paylaşılıyor mu? Bunları sorgulaması, bunlara bakabilmesi gerekiyor. Bu 80'ler akımında hani ünlüler de paylaşım yaptı demiştiniz ya. Hatta hani siyasiler dedi Nazlı Hanım. Orada da şöyle bir şey. Hatta public erişimde fotoğrafınız var. Ben de sizin fotoğrafınızı yapıp 80'ler akımı için uyarlama yaptırıp paylaşabilirim. Bu risk de kendi kişisel fotoğraflarımızı zaten bu sistemlere yüklediğimiz için yine var. Fanlarınız, antifanlarınız sizin verilerinizi bu süreçlere dahil edebilir. Ki şu da yanımda gelen bir risk. Örneğin yüzümü koru sadece dışını değiştir diyerek prompt yazılıyor dedik ya ilk açılışta. Yüzünü değiştir ya da değiştirme demesi yüz verisini almadığı anlamına gelmiyor. Çünkü yapay zeka kendisindeki erişebildiği her şeyi veri olarak değerlendirir. Başka bir görsel oluştururken sizin gözlerinizin Nazlı Hanım'ın saçlarını atıyorum benim burnumu alıp kullanabilir pikselize ederek. Oradan yeni bir silüet, yeni bir yüz oluşturabilir. Dolayısıyla veri havuzuna hizmet ediyoruz. O hizmeti etmek gerçekten istiyor muyuz? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Hangi kişiler benim fotoğrafıma ulaşacak? Çocuğumun fotoğrafını paylaştım sadece arkadaş listemdekiler gördü ama arkadaşım da ay çok tatlı olmuş deyip paylaştı ya da sevdi ya da altına yorum yazdı. Belki bir pedofilin önüne düşecek bilmiyoruz. Public erişime açılmış olacak. Bunları sorgulayarak bir paylaşım yapacaksak öncesinde bu riskleri alıyor muyum ya da bunlara karşı herhangi bir bu platformun benim için sağladığı önlem var mı? Güvenlik var mı? Ona bakmak gerekiyor. Yoksa hani kaçamayız her şey
1: Evet, çok
0: ortada. Hani siz
1: haklısınız.
0: paylaşmasanız başka biri paylaşabiliyor. Hani dedik ya fanlar antifanlar ünlüler için yapıyor. Ya da çevrenizdeki arkadaşlarınız eğlence olsun diye yüklüyor. Sizin de olduğunuz bir fotoğrafı paylaşmak istiyor paylaşıyor. Verileriniz bir şekilde giriyor sistemlere. Sadece o işlenme süreçlerinde hak sahibi siz olmaya devam edebilin. Siz olarak kalabilin diye bu önlemleri almak ya da bu sorguları yaparak süreçlere dahil olmakta fayda var.
1: Evet, bir veri havuzuna hizmet ettiğimizi o zaman unutmayacağız. Çok
0: Evet.
1: bunun altını çizelim hocam sizin söylediklerinizden. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız
0: Estağfurullah,
1: Serap
0: rica
1: hocam.
0: ederim.
1: Bilgilendik, bilgiyle donandık. İyi çalışmalar dileyelim size.
0: Çok teşekkürler. Size de kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Nazlı
0: Programla da
1: Turhan
0: kuralım.
1: da bizlerle birlikteydi. Nazlı sana da çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum Gülnur.
1: Renk kattın, yine bilgilendik. Bu dijital evren köşesi bizi biraz ürkütse de bilgimiz artıyor gerçekten. Uyarılarımızı yapıyoruz dinleyicilerimize. Çok teşekkür ediyoruz sana da.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi
0: Sağ olun.
1: çalışmalar diliyoruz.
0: Görüşmek dileğiyle.
1: Değerli dinleyenler, avukat ve bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan'la birlikteydik. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Müdür Yardımcısı Doktor Serap Şişman Uğur'la birlikteydik. O zaman efendim ne yapacağız? Bu yapay zekaya sorduğumuz sorulara, hocam farklı bir şeyin de altını çizdi. Bazen kendimizi nasıl görmek istediğimiz konusunda da sorular soruyoruz. Mesela ben saçımı sarıya boyatsam nasıl olurum gibi şeyler yapıyor hanımlar. Şu anda aklıma gelenler. Tabii gençler ve çocuklar burada daha büyük bir tehlike içinde. Bunu da mutlaka bilmiyorum kontrol altında tutabilmesi gerekiyor zannediyorum ebeveynlerin. Kırmızı çizgimiz çocuklarımız. Bunu unutmamak gerekiyor. Paylaşmasak da yine de sakıncalı. Sadece yapay zekaya sordum ama ben sosyal medyada paylaşmadım diyebilirsiniz. Yine oranın bulutlarına kaydediliyor. Bunları unutmamak gerekiyor değerli dinleyenler. Bugün de dijital evren köşemizde efendim bilgilerimizi aldık, bir farkındalık yarattık. Memleket treni noktayı koyuyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlarımız devam edecek. Uzakları yakın yapmak için gayret gösteriyoruz efendim. Yarın aynı saatte haftanın son iş gününde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini, saldırının hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. Husiler ise iddiaları yalanlayarak kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. İslam İşbirliği Teşkilatı, kuvvetle Pakistan saldırıya tepki gösterdi. İran destekli Husilerin Mekke'ye yönelik saldırısına Ankara'dan da tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınıyoruz açıklamasında bulundu. Açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz denildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artırdı. Fed 2 gün süren toplantısının ardından politika faizinin 25 baz puan artırılarak %3,75 ile 4 bandına çıkarıldığını açıkladı. Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı fiyatlanıyor. Fed faiz kararı küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, bankanın faiz artırımının ardından New York borsasında dün görülen satış baskısı, bugün özellikle vadeli piyasalarda yerini daha iyimser bir görünüme bıraktı. İstanbul merkezi ailem güvenli operasyonu kapsamında gözaltına alınan 35 kişiden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Şüphelilerden biri ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma çerçevesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, fuhuş ve müstehcenlikle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak suçlamaları kapsamında

0: tanık ifadeleri ve ihbarları değerlendirilmiş, teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin uluslararası PISA testinde gösterdiği tarihi başarıya dikkat çekti. Yusuf Tekin, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında ortalamayı yükselten tek OECD ülkesiyiz, dedi. Tekin, Yalova'da yaptığı açıklamada bilgiyi kullanabilmeyi öğreten yeni bir eğitim modeline geçildiğinin de altını çizdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Tercihleri bugün başlıyor. Tercih işlemlerinin 21 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmak yapmak isteğiyle kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini söyledi. Trump, savaş çok yakında sona erecek, anlaşma yapmayı çok istiyorlar, dedi. Amerikan basını ise Başkan Trump'ın gelecek hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle İran konusunu görüşeceğini iddia etti. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Çin'de temaslarda bulundu. Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşen Araghchi, kendilerini savunmaya kararlı olduklarını kaydetti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin ise tarafları itidale davet ettiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Mahmut Abbas'ın vize talebini reddetti. Amerika Birleşik Devletleri gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize talebini geçen yıl olduğu gibi bu yılda da reddetti. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransa'nın Marsilya takımına konuk edecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 tura yükselmek amacıyla Letonya ile mücadele eden Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 yenildi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, İstanbul 24, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran 29, Bakü 29, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sabah Ajansı'ndaki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 17 Eylül 2026 Perşembe TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik Masada Berkay Yıldız sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başındaysa ben İpek Önder. Sağlıklı, mutlu, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Ve yurttan ve dünyadan gelişmelerle 11 Eylül'e kadar da sizlerle birlikte

0: olacağımızı hatırlatalım. Her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basın öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Rusya temsilcisi Uğur Kiliş'e bağlanacağız. Sonrasında ise konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban'la birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını

Milliyet gazetesiyle turumuza başladık. Terörsüz Türkiye süreci için provokasyon uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da terörsüz Türkiye ve meclis çalışmaları ile ilgili uyarılarda bulundu. Yeni yasama yılının yoğun geçeceğini işaret eden Erdoğan, "Çok kritik bir sürece giriyoruz. Kırılganlıkların olduğu bir süreç. Bu nedenle artık gayretiniz kadar hassasiyetiniz de çok önemli olacak. Süreci provoke etmek isteyenler çıkacaktır. Çok daha dikkatli olmalıyız." dedi. Adaletin bu mu dünya? Gazze'de İsrail saldırılarında hasar alan bir bina çöktü. 11'i çocuk, en az 21 kişi öldü. 50'si çocuk, yüzden fazla insanın enkaz altında kaldığı belirtiliyor. ABD'nin silahlandırmayı sürdürdüğü İsrail'den de savaş çığlıkları yükseliyor. İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze Savaşı'nın yeniden başlamasının an meselesi olduğunu ve 2 milyon Filistinli'yi bölgeden çıkartacaklarını açıkladı. Hamas'ın silahsızlanmasını kastederek, "Hepimiz bunun gerçekleşmeyeceğini anlıyoruz." yani Katz, "Hamas'ı ortadan kaldırmaya hazırız, böylece göç planını da uygulayabiliriz." dedi. Sungur Akıncı İşbirliği Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Akıncı TİHA hava muharebesi kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan testte Akıncı TİHA'dan ateşlenen Roketsan tarafından geliştirilen Sungur hava savunma füzesi hedef hava aracını tam isabetle vurdu. Ve spor dünyasından bir haber paylaşalım. Güler vazgeçilmez. İspanya'da Arda Güler Elche maçıyla yeniden gündem oldu. Müthiş frikik golünün ardından 68. dakikada oyundan alınırken birer gol ve asiste bulunan Mbappe'ye rağmen maçın oyuncusu seçildi. AS gazetesi Güler vazgeçilmez onunla başka onsuz başka yorumunu yaptı.

Sabah gazetesiyle devam edelim turumuza. Bahçeli adayımız Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli gelecek seçimlerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanı 2018 ve 2023 seçimlerinde 3 hilalin ikisini tamamladı, 3. hilali de tamamlayacağız dedi. Fed 3 yıl sonra faiz artırdı. ABD Merkez Bankası 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 bas puan artışla %3.75-4 aralığına yükseltti. Karar oy birliğiyle alınırken Fed faiz artışını enflasyonun %2 sınırına dönmesini destekleyeceğini belirtti. 18 Fed uzmanından 12'si yılın kalanında 25 bas puanlık bir faiz artışı bekliyordu. Fed Başkanı Warsh dönemindeki ilk faiz artışı oldu. Her yaşa özel sosyal ağ yasağı başlığıyla devam edelim. Avrupa Birliği dijital dünyada çocuklara yönelik yeni bir yasa getiriyor. 13 yaşın altındakiler sosyal medya kullanmayacak. 15 yaşın altındakiler kişisel hesap açamayacak. 13-15 yaş ise ebeveyn denetiminde 1 saat ile kısıtlanmış mini hesaplar kullanabilecek.

Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz manşet turumuza. Suriye barış içinde yaşamak istiyor. Suriye ziyareti kapsamında Türk basın mensuplarına dış politika değerlendirmesi yapan Bakan Fidan, Suriye barış içinde yaşamak istiyor. Bu yaklaşımı İsrail ya tanıyacak, barış içerisinde yaşamayı kabul edecek ya da uluslararası toplum içinde daha fazla yalnızlaşacak, dedi. Husiler Mekke'yi hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'deki Husilerin Mekke'yi hedef alan bir drone saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Husilerin fırlattığı öne sürülen drone'un Mekke'nin hava sahasına girmek üzereyken Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Husilerin askeri sözcüsü iddiayı reddederek saldırıların Suudi petrol tesisleri ve

0: askeri üslere yönelik olduğunu savundu. Saldırı iddiasına İslam dünyasından tepki yağdı. Dışişleri de saldırıyı kınadı. Mor cepkenin ardındaki mesaj başlığına da bakalım. Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, New York Borsası'nın tarihi işlem salonunda düzenlenen defilede podyuma mor cepkenle çıktı. Mor cepkenin tarihte çarpıcı bir anlamı var. Yörük ve Türkmen geleneğinde anneler kızlarının çeyiz sandığına mor bir cepken koyarmış. Kadın evliliğinde şiddete ya da ağır bir haksızlığa uğradığında sandığını açar, mor cepkeni giyer ve köy meydanına çıkarmış.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yeni Şafak gazetesine geçtik. Büyük enerji krizi geliyor. İsrail ve ABD'nin İran'a açtığı savaşın aylarca sürmesi ve çatışmaların Hürmüz'den Kızıldeniz'e genişlemesi dünyada büyük bir enerji krizine yol açtı. Brent petrolün fiyatı 108 dolara çıkarak %50 arttı. Dünyadaki petrol stokları azaldı. Petrol üreticisi Rusya bile yakıt sorunu yaşamaya başladı. Rusya, Ukrayna'nın petrol rafinerilerini vurması nedeniyle ihracatı sınırladı ve ülkede yakıt kullanımına limit getirdi. Tüm Müslümanlara saygısızlık. Dışişleri Bakanlığı Mekke'ye saldırı girişimini şiddetle kınarken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Mekke'ye saygısızlık tüm Müslümanlara saygısızlıktır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Mekke'nin güvenliğinin tüm İslam alemi için hassasiyet taşıdığını vurguladı. Ve spor dünyasından bir haber paylaşalım. Galibiyetle başlamak istiyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek. Bu sezon iç sahadaki 6 maçı da kazanan siyah beyazlılar lig aşamasına da galibiyetle başlamak istiyor. Akşam gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Zayiatımız çok daha ağır. Amerikan CBS News kanalı İran ordusunun Körfez ülkelerindeki ABD üslerine verdiği hasarı görüntüledi ve zararın boyutunun bilinenden çok daha ağır olduğunu belirtti. ABD askerlerinin çektiği bir fotoğrafta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik misillemede ağır hasar alan bir Boeing E-3 görülüyor. Aynı üstteki binaların da ağır hasarlı olduğu anlaşıldı. Kuveyt'teki Buhayring kampında da kışla ve araçlardaki hasarın büyük olduğu ortaya çıktı. Avrupa Birliği'nden Kanada'ya ortak ol. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ilk ortak üye olarak katılması için davet yapıldığını açıkladı. Ve 1 Ekim 2027'de İstanbul'da Formula 1, Formula 1'de 2027 yarış takvimi belli oldu. 6 yıl sonra programa dönen Türkiye'deki yarış 1-3 Ekim'de İstanbul Park'ta olacak.
2: Dış basın.

0: Eylemlerini tamamlamak amacıyla bilgi elde etmeye çalıştığını öne süren Kemal Bendi, bu koşullarda nükleer tesislere ilişkin bilgilerin korunmasının özel önem taşıdığını belirtti. Kemal Bendi, ajansın raporlarıyla Grossi'nin açıklama ve röportajlarının Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle İsrail'in İran'a yönelik siyasi baskılarına zemin hazırladığını savundu. Yediot Ahranot'ta yer alan habere göre İsrail Limanları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Halavia, Husilerin Babilmendeb Boğazı üzerindeki kontrolünün İsrail'i stratejik alternatifler aramaya, alternatif ticaret koridorları ve kara köprüleri geliştirmeye ettiğini belirtti. Halavia, Kızıldeniz'deki güvenlik durumunun etkilerinin ülkedeki her vatandaşın gelirini ve genel olarak ekonominin dayanıklılığını doğrudan etkilediğini savundu. Babilmendeb'deki yeni durum nedeniyle bugün sürdürülen sınırlı faaliyetlerin bile kendileri açısından devam etmesinin mümkün olmayabileceğini belirten Halavia, "Geceleri uyuyamıyoruz, endişeliyiz." dedi. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde ordunun bütçenin aktarılmaması nedeniyle Maliye Bakanlığı ile anlaşmazlığa düştüğü belirtildi. Bu durumun hava savunma sistemleri için önleme füzeleri alımının durmasına yol açtığına işaret edilen haberde, ordunun savunma ve saldırı operasyonlarını sürdürebilmek için yaklaşık 4,92 milyar dolara acilen ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Maliye Bakanlığı ise bütçe transferindeki gecikmeye gerekçe olarak talep edilen kaynağın acil ihtiyaçlardan ziyade onay alınmadan biriktirilen borçları kapatmaya yönelik olmasını gösterdi. Kanal 12 ve İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN tarafından paylaşılan detaylara göre Başbakan Netanyahu'nun talimatıyla ordunun 2026 yılı bütçesi 47,3 milyar dolardan 60,6 milyar dolara yükseltildi. Ancak Ağustos ayında aktarılması planlanan yaklaşık 4,95 milyar dolarlık ilk dilim henüz ödenmedi. Geciken ödemelerin ve yedek parça eksikliğinin ordunun Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki operasyonel yeteneğini olumsuz etkilediği belirtiliyor.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Birleşik Krallık yayın organı Independent, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı von der Leyen'in Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmanın başlamasından bu yana AB'nin ithal fosil yakıtlara 90 milyar avro ilave ödeme yaptığını açıkladığını yazıyor. Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuşan von der Leyen, enerji fiyatlarının yüksek seyretmesinin Avrupa sanayisi açısından risk oluşturduğunu belirtti. AB'nin yenilenebilir, nükleer enerji ve biyometan gibi kaynaklara yatırımlarını hızlandırması gerektiğini söyledi. AB'nin 2040'a kadar toplam enerji tüketiminde elektriğin payını iki katına çıkarmayı hedeflediğini belirten von der Leyen, bu hedefin gerçekleşmesi halinde yıllık fosil yakıt ithalat faturasının 260 milyar euro azalabileceğini ifade etti. İngiltere'nin BBC yayın organı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngede silahlı sistemlere sahip olduğunu resmen açıklamasının Moskova'nın sert tepkisine yol açtığını bildiriyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington'ı uzayda silahlı çatışmaların yıkıcı sonuçlarını hiçe saymakla ve küresel güvenliği tehlikeye atmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, ABD'nin bencil çıkarlar uğruna insanlığın geleceğini riske attığını belirterek, uzayda silahların tamamen yasaklanması için BM Genel Kurulu'na tasarı sunacaklarını açıkladı. Rusya'nın Sputnik haber ajansı, Devlet Başkanı Putin'in 18-19 Eylül'de gerçekleştirilecek parlamentonun alt kanadı Duma seçimleri öncesinde vatandaşlara hitap ettiğini aktarıyor. Seçim sonuçlarının hiç kimsenin Rusya'yı bölemeyeceğini, devlet yapısına ve sistemine zarar veremeyeceğini göstereceğini belirten Putin, oylamanın Rusya'yı zayıflatmak ve egemenliğinden mahrum bırakmak isteyenlere bir yanıt olacağını ifade etti. Putin, vatandaşların seçimlere katılımının Rusya'nın zaferine yapılan ortak bir katkı olduğunu kaydetti.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sputnik bir başka haberinde ise Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Avrupa'nın Rusya'ya saldırmasını

0: masa halinde savaşın farklı olacağını ve çok kısa süreceğini belirttiğini yazıyor. Lavrov, Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadığımızı defalarca dile getirdik. Devlet başkanı da kısa süre önce bu konuya yeniden ayrıntılı olarak değindi. Böyle bir girişimde bulunmakta hiçbir çıkarımız olmadığını vurguladı. Ancak her gün Rusya'ya karşı savaşa hazırlandığını söyleyen Avrupa, Rusya Federasyonu'na saldırırsa bu artık bambaşka bir savaş olacak ve çok kısa sürecek. Umarım bu uyarı Avrupa başkentlerinde ve şu anda kendilerini Birleşik Avrupa'nın temsilcisi olarak göstermeye çalışan yapılarda duyulmuştur diye konuştu. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre ülkede maliyetlerde artış ve müşterilerin alım gücünde düşüş yaşanırken iflas eden restoran işletmelerinin sayısında artış gözlemlendi. Fransız şirketler hakkında veri derleyen Altares şirketinin verilerine göre Fransa'da bu yılın başından bu yana 4900'den fazla restoran işletmesi iflasını açıkladı. Aynı durumdaki işletmelerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7 arttı. Yaz aylarında ülkede görülen rekor seviyedeki hava sıcaklıkları işletmelerin bu süreci tersine çevirmesini sağlayamadı. Sektör çalışanları bir yandan gıda ve et gibi ürünlerin maliyetlerinin, diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle enerji fiyatlarının arttığını kaydetti. Dış basın bülteninin sonuna geldik. Söz İpek Önder'de.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Rusya'daki gelişmeleri dinlemek üzere TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş'e bağlanıyoruz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Rusya-Ukrayna cephesinde saldırılar, her iki tarafında cephe gerisine saldırılar özellikle artarak ve şiddetini arttırarak devam ediyor. Dün gece Ukrayna genelinde bir hava saldırı alarmı vardı. Özellikle Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Yerel kaynaklar 30'dan fazla farklı tipte füze kullanıldığını söylüyorlar. Kiev'de de gece 2'den sonra büyük patlamaların meydana geldiği açıklamaları var. Saldırılarda Rusya'nın gelişmiş silahları, hipersonik Sirkon füzeleri ve balistik İskender füzeleri kullandığı söyleniyor. Bunlardan 6 tanesini Kiev'e isabet ettiği, Kiev'e yollandığı yolunda da haberler var. Saldırı sonrasında Kiev'in sol sahil bölgesinde su kesintileri yaşandı. Dnipro ilçesinde füze parçaları birçok noktaya düştü. Ofis binası, konut binaları zarar gördü, depolar zarar gördü. Belediye Başkanı Klitschko'nun açıklamasına göre Kiev'de en az 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birçoğu da hastanede tedavisine devam ediyor. Bu saldırılarla ilgili Rusya'da tarafından da bir açıklama vardı. Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Öncelikle şunu söyledi: 641 Ukrayna İHA'sını Rusya hava sahasında vurduk dedi Rusya Savunma Bakanlığı. Ukrayna'ya yaptığı saldırılarla ilgili de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri adına konuşlandırılmış deniz araçlarının bulunduğu bölgeye saldırdıklarını söyledi. Ayrıca Kiev, Zaporojye, Odessa bölgesindeki hedeflerin öncelikli olarak vurulduğunu söyledi bakanlık. Ayrıca Ukrayna'nın metalürji, elektronik sanayilerine, askeri sanayi kompleksine saldırılar yapıldığını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı ve bu saldırıların da devam edeceği belirtildi. Ukrayna'da gece saldırılarına devam etti. Özellikle Yaroslav bölgesi İHA saldırılarında büyük etki gördü. Bölge valisi Mihail Yarovlev 65 İHA'nın bölge üzerinde vurulduğunu söyledi. Ayrıca bu İHA saldırıları sonucunda bazı İHA parçalarına rafineriye düştü. Burada bir yangın çıktı ve yangının söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Apartmanların camlarının kırıldığı, araçların zarar geldiğini söyledi. Ölen ya da yaralanan yok dedi bölge valisi. Rostov-on-Don'u da yine İHA saldırılarından nasibini aldı. Rostov bölge valisi Yuri Slusyar olayın ardından kentin 4 ilçesinde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. İHA parçalarının bir trafoya düştüğü açıklaması yapılmıştı burada da. Bir de tabii bu çatışmalar devam ederken siyasi gelişmeler de var. ABD Temsilciler Meclisi Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rus enerji kaynaklarının alıcılarına uygulanacak gümrük vergilerini öngören Graham yasasını kabul etti.

0: ve Donald Trump'ın imzasına sunacak. İşte bu da hem savaşın gidişatını hem Rusya-Amerika ilişkileri arasında etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Daha önceki yayınlarımızda hep bahsediyorduk bu son günlerde sertleşen dilin, artan saldırıların sebebine seçimler olduğunu. İşte Rusya sandık başına gidiyor. Bu da önemli bir olay. Söylemiştik, özellikle Ukrayna saldırıları arttırarak Rusya'daki motivasyonu bozmak istiyor diye. Rusya'da sert saldırılar ve kullandığı sert dille de halka güven vermeye çalışıyordu. İnisiyatifin kendi elinde olduğunu, kazanan tarafın kendi olduğunu belirtmek istiyordu. İşte 18-20 Eylül tarihlerinde sandık başına gidecekler. Duma milletvekilleri de seçilecek. Bu önemli hem Putin hem Putin'in partisi için. Reytingi Putin'in bu yıl ilk kez düştü. Putin'in partisinin de oy oranları pek iyi değil. İşte bu çatışmaların, artan saldırıların gölgesinde seçime gidiliyor. Özellikle Rusya'da bir benzin sıkıntısı var. 5. yılına yaklaşan savaş, bunun halkın üzerindeki ekonomik ve psikolojik etkileri de devam ediyor. İşte bununla ilgili Putin bir çağrı yaptı. Kameralar karşısına geçti. Bizi bölmek istiyorlar, egemenliğimizi elimizden almak istiyorlar. İşte onlara birlik ve beraberliğimizi gösterelim dedi. Sandığa gidin, herkesin oyu önemli. Birlik ve beraberliğimizi gösterelim dedi. Ayrıca Donbas ve Novorossiya'nın ilk kez birleşmenin ardından ilk kez Duma milletvekili seçeceklerini söyledi. Bunun önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Kısacası şunu söyleyelim, Rusya da bunu hissediyor. Katılım önemli çünkü katılımın düşük olacağı gözüküyor. İşte Putin de bu katılım artsın diye bir çağrıda bulundu. Seçimlerde katılım ve alacakları oyla hem iç politikada hem de dış politikada kararlılığı, birlik ve beraberliği göstermiş olacak. Dediğimiz gibi saldırılar artıyor, artmaya devam ediyor. Seçim sürecine girdik. Bu önemli bir faktördü. Seçim süreci ve seçim sonuçları sonrasında da bu cepheye nasıl yansıyacak? Müzakere masalarında bunlar nasıl yansıyacak? Bunu da önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.
1: Rusya'daki gelişmeleri TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş'ten dinledik. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ve şimdi de hattımızın diğer ucunda gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hakkı Kurban.
2: Merhaba, iyi yayınlar İpek Önder.
1: Efendim, ekonomi gündemiyle başlamak isteriz gündemi yorumlamaya. Piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz kararı belli oldu. ABD Merkez Bankası Fed politika faizini 25 bas puan arttırdı ve bu yılın ilerleyen döneminde de bir faiz artışı daha yapmayı planladığına işaret edildi. Küresel piyasalardaki yankılarını sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, hem küresel gelişmeler hem de piyasalardaki hareketlilik gözleri ekonomi yönetimlerine odakladı İpek Önder. Elbette merkez bankalarının aldığı kararlar da ekonomilere yön verme hissi yönünden son derece önemli. Amerikan Merkez Bankası Fed dün Türkiye saatiyle akşam saatlerinde yapmıştı toplantıyı ve politika faizini siz de vurguladınız 25 baz puan artırdı ve 3.75-4 aralığına yükseltti. Aslında bu tarihi bir adım İpek Önder. Çünkü bu hamle 2023 yılından bu yana gerçekleşen ilk faiz artırımı niteliği taşıyor. Aynı zamanda Fed Başkanı Kevin Warsh tüm komite üyeleriyle birlikte oy birliğiyle bu kararı aldı. Dolayısıyla piyasalarda tarihi bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor bu karar. Tabii karar Fed'in büyüme ve istihdam endişelerinden ziyade tamamen fiyat istikrarına odaklandığını gösteriyor aslında. Yıllık tüketici enflasyonu Amerika'da %3.7 seviyesinde seyrediyor. Son 5 yıldır %2'lik hedefin üzerinde. Dolayısıyla da bu karar bu yönden de önemli. Bankaların sıkılaşma patikasına dönmesini zorunlu kılıyor bu süreç. Tabii Fed Başkanı Warsh, Amerika ekonomisinde büyüme, iş gücü piyasası ve sermaye yatırımlarının güçlü kaldığını vurguladı. Ekonomideki bu direnç enflasyonla mücadele etmek adına faiz artıracak manevra alanı sağlamış görünüyor. Tabii karar sonrasında Amerika 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirileriyle dolar endeksinin yükseldiğini gördük. Ons altın ve hisse senedi piyasaları da satış baskısıyla karşılaştı. Altını çizelim. Fed'in aldığı karar belki Amerikan ekonomisine yönelik ama Amerika ekonomisi aslında bütün küresel anlamda ekonomileri etkileme potansiyeli taşıyor. Dolayısıyla Fed'in aldığı faiz artırım kararı aslında küresel anlamda etkili oldu diyebiliriz. Tabi bu noktada özellikle Beyaz Saray ve Başkan Donald Trump'ın düşük faiz oranları yönündeki yoğun siyasi baskısı vardı. Geçmiş dönemde Fed'le de karşı karşıya gelmişti, dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Kevin Warsh liderliğindeki oy birliğiyle alınan dün akşamki karar Fed'in kurumsal bağımsızlığını ve piyasa nezdindeki enflasyon avcısı kredibilitesini koruma kararlılığını da göstermesi bakımından önemli olarak görülüyor. Tabi bunun yanı sıra son dönemde sürekli İpek Önder işte Amerika'nın İran'la yaşadığı gerilimi, bölgesel savaşları, ticaret savaşlarını konuşuyoruz. Orta Doğu'da yaşanan gerilimler ve özellikle Hürmüz Boğazı'yla İran hattındaki gelişmeler küresel navlunla enerji maliyetlerinde gerçekten yüksek artışları beraberinde getirdi. Yapay zeka çiplerindeki tedarik sıkıntıları bütün dünyanın gündeminde, küresel enflasyon dalgası da yeniden tetiklenmiş durumda. İşte böylesi bir süreçte Fed'in bu kararı alması önümüzdeki sürece ilişkinde yeni beklentileri beraberinde getirdi. Sizin de vurguladığınız gibi 2026 yılı bitmeden en az 25 baz puanlık bir ilave faiz artımı daha öngörülüyor. Tabi bu durum küresel ölçekte yüksek faiz, güçlü dolar ortamının bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor. Bu yönde yorumlandı. Elbette Amerika'da olduğu gibi bütün küresel piyasalara ve Türkiye ekonomisine de elbette bunun yansımaları olacaktır.
1: Evet efendim, şimdi Finansal İstikrar Komitesi de finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandı. Açıklamada sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olduğu, geçici ve yönetilebilir nitelikte bulunduğu belirtildi. Yine detayları sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, son derece sıcak gelişmeler yaşanıyor piyasalarda. Tabii bunun etkilerini hem yatırımcılar, hem borsada yatırımları bulunan insanlar, hem de ekonomi yönetimi dikkatli takip ediyor İpek Önder. Özellikle sermaye piyasalarında dünden bu yana sert bir dalgalanma var. Borsa İstanbul'da ve genel finansal piyasalarda yoğun satış baskısı oluştu. Volatil yükseldi. Yatırımcı güveni sarsıldı. Dolayısıyla bu yönüyle ekonomi yönetim işin bir yönünde değerlendirmelerini sürdürüyor. İkinci olarak küresel faiz ortamının yüksek seyretmesi, ki biraz önce konuştuk, Fed de faiz yükseltti, şahin bir duruş sergiliyor. Jeopolitik gelişmeler de buna eşlik ettiği için piyasalarda bir likidite baskısı oluşmuş durumda. Üçüncü bir yönü var değerlendirmelerin. Piyasada, borsadaki sert hareketlerin sistemik, yapısal bir krize dönüşebileceği yönünde bazı spekülasyonlar yapıldı. Özellikle sosyal medya üzerinden bu spekülasyonların dün fazlasıyla yayıldığını gördük. Özellikle Borsa İstanbul'da dün %5.54'lük bir değer kaybı oluşmuştu. 13.122 puandan kapandı Borsa İstanbul dün. Banka hisselerinde özellikle sert düşüşler meydana geldi. Milyarlarca lira büyüklüğü yöneten bazı fon şirketleri dün temerrüt açıkladılar. Satış emirlerinin yaklaşık 45 gün sonra devreye girebileceğine dair açıklamalarda bulundular. Bunun yanı sıra komite toplantısı öncesi bazı gelişmeler de yaşandı. Bazı portföy yöneticileri gözaltına alındı. Onlarla ilgili bazı adımlar atıldı. Tabii tüm bu süreçler ekonomide, piyasalarda özellikle bir hareketliği beraberinde getirdi. Fed'in de son aldığı faiz artırım kararıyla birlikte Türkiye'de ekonomi yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olmuştu ki sabahın ilk saatlerinde Finansal İstikrar Komitesi Türkiye saatiyle 08'de toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yapıldı o toplantı. Toplantı sonrasında da alınan kararlara ilişkin bilgi verildi. Piyasalardaki hareketliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı ifade edildi. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığının altı çizildi. Yaşanan sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı, geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu da vurgulandı. Tabii komite piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi, makro finansal istikrarın korunması yönünden son derece önemli. Bu konuda gerekli tedbirleri almak üzere de değerlendirmeler yaptı bugünkü toplantıda. Bu kapsamda ilgili kurumlar tarafından süratle bazı adımların alınacağı vurgulandı. Kararlaştırılan tedbirlerin başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağının da altı çizildi. Tabii piyasa bozucu eylemler dedik, spekülasyon dedik. Bunlar hakkında da özellikle düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kararlılıkla kullanacakları vurgulandı. Vatandaşlara bir çağrı var. Özellikle dinleyicilerimiz arasında borsada yatırımları olanlar varsa onları da uyarmış olalım. Yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları rica edildi ki gerçekten dün spekülasyonun yoğun döndüğünü söylememiz lazım. Altını çizelim, hemen Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından o belirtilen tedbirlerde ilgili kurumlar tarafından birer birer açıklanıyor. Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Likidite koşullarının yakından takip edileceği, gerekli görülmesi halinde her türlü ek tedbirin de alınacağı belirtildi. Neler, hangi kararları aldı onları satır başlarıyla sıralayalım. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağı ifade edildi Merkez Bankası tarafından. Banka bünyesinde faaliyette bulunan bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerinin bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceği ifade edildi. Bunun yanı sıra Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli teminat iskonto oranları var İpek Önder. Bunlar gözden geçirilerek azaltılacak. Merkez Bankası'nın açıklamasında dikkat çeken noktalardan biri buydu. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerekli görülmesi halinde ek tedbirler alınacağının da altı çizildi. Tabii ekonomi ve piyasalar deyince gözlerin odaklandığı bir başka kurum Sermaye Piyasası Kurulu. Orada da dikkat çekici kararlar dakikalar önce açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem gören tüm yatırım fonlarının TEFAS'ta alım satım yönünde işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Son günlerde zaten yoğun olarak yatırımcıların hemen aklına gelecektir. İşte Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Ardus ve Bull Portföy, yani 7 portföy yönetim şirketiyle ilgili bir tasfiye kararı alındı. Bunlarla ilgili sürecinde işleyişine ilişkin çeşitli adımlar atılacak önümüzdeki saatlerde ve günlerde. Dolayısıyla bütün yatırımcıların ekonomi yönetiminin de gözünün piyasalara odaklandığını, hem Borsa İstanbul, hem Fed'in aldığı kararlar, hem de diğer gelişmelerle birlikte tüm bu sürecin yakından takip edildiğini söyleyebiliriz.
1: Evet, ekonomi gündemi oldukça sıcak. Başlıklar da böyleydi. Dünya gündemine yoğunlaşalım biraz da dilerseniz. Çünkü oldukça fazla başlığımız var. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Bakü ziyaretinin yansımalarıyla devam edelim dilerseniz. Sayın Fidan, Türkiye ve Azerbaycan'ı küresel krizlerin ortasında iki istikrar odası olarak tanımladı. Karadeniz ve Kafkasya ekseninde Sayın Bakanımızın bu açıklamalarını nasıl değerlendirmek istersiniz?
2: Tabii son derece önemli bir ziyaret. Dostu, kardeş ülke Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında. Türkiye de Azerbaycan'ın yanında İpek Önder. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyareti de hem ikili ilişkiler bağlamında hem de verilen mesajlar yönüyle son derece önemliydi. Güney Kafkasya'dan Karadeniz ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyadaki sıcak gelişmelerin ortasında stratejik bir zamanlamayla yapıldı bu ziyaret. Tabii ziyaret Karabağ Zaferi sonrası Ermenistan'la yürütülen barış sürecinde kritik bir aşamaya gelinmesi yönünden önemli. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi hazırlıkları var. İkili ticaret ve enerji hedeflerinin gözden geçirilmesi yönüyle de bu ziyaretin anlam taşıdığını söylememiz lazım. Dışişleri Bakanı Fidan temasları sırasında özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu'la Savunma Bakanı Zakir Hasanoğlu'la baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Dolayısıyla dolu dolu geçen bir ziyaret olduğunu söyleyebiliriz. Tabii öyle bir zamana rastladı ki İpek Önder bu ziyaret. Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü işgalden kurtarmasının 108. yıl dönümüydü. Ve buna denk geldiği için de simgesel de bir anlam taşıdı. Ki Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu ziyareti özellikle Türkiye'nin tek millet iki devlet anlayışının bir yansıması. Bunun da ötesinde savunma, diplomasi ve ekonomi alanlarında tam bir stratejik senkronizasyon sağladığını bize gösterdi. İki ülkenin bölgedeki gelişmelerde ortak hareket etmesinde net kararlı vurgulaması bakımından önemliydi. Tabii verilen mesajlar var. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğine ilişkin uyarılarda bulundu. Çünkü son dönem

0: de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Karadeniz'deki gemiler de hedef alınmaya başlanmıştı. Dolayısıyla Bakan Fidan savaşın boyut değiştirdiğine dikkati çekti. Rusya-Ukrayna savaşı maalesef yıpratma safhasından yok etme safhasına geçmiş durumdadır. Savaşın Karadeniz'e ve sivil seyir sefer hatlarına yayılmasını kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı. Bu son derece önemli bir uyarı. Karadeniz'de güvenliğin temininin sadece iki ülkeyi değil tüm bölgeyi ilgilendirdiğinin de altını çizdi. Biraz önce de vurgulamıştım. Özellikle son dönemde Azerbaycan'la Ermenistan arasında yapılan görüşmeler son derece iyi noktaya doğru gidiyor ve Türkiye bu süreci destekliyor. İpek Önder, Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaretindeki başlıklardan biri de buydu. Bakan Fidan, Ermenistan'la barış anlaşmasının imzalanması için tarihi bir fırsat penceresi olduğunu vurguladı. Güney Kafkasya'da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi için tarihi bir fırsat yakalanmıştır ifadesini kullandı. Bakü ve Erivan arasındaki görüşmeleri Türkiye'nin güçlü bir şekilde desteklediğinin altını çizdi. Ermenistan'ın bu fırsatı heba etmemesini ve yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz ifadesi de altı çizilmesi gereken cümlelerden biriydi ki gerçekten Ermenistan gerekli adımları atarsa Türkiye'de sınırların açılması dahil olmak üzere ilişkileri geliştirme noktasında gerekli adımları atma yönündeki kararlılığını dile getiriyor. Bakan Fidan'ın bu noktanın altını çizmesi önemliydi. Tabii ikili ilişkiler dedik İpek Önder. Türkiye ile Azerbaycan arasında son dönemde ekonomik ilişkiler bağlamında da önemli bir gelişim sağlandı. 15 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi konulmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında. Şimdi Zengezur koridoru dahil olmak üzere bölgesel ulaştırma ve lojistik hatları açılıyor. Sadece Azerbaycan ve Türkiye değil aslında bu tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak olan bir hat. Dolayısıyla bu yeni hatlarla birlikte 15 milyar dolarlık ticaret hacmine erişilmesi yönünde bir beklenti var. Bakan Fidan da bu ziyaret sırasında bunu vurgulamış oldu. Tabii biz iki devlet bir millet anlayışını hep vurguluyoruz. Türkiye vurguluyor, Azerbaycan vurguluyor ama son dönemde artık bu bakış açısının biraz daha geliştiğini söylememiz lazım İpek Önder. Türkistan coğrafyasındaki bütün ülkelerle bu işbirliğinin geliştirilmesi yönünde bir kararlılık var. Türk dünyasındaki entegrasyonun ivme kazandığını da vurguladı Bakan Fidan. Türk Devletleri Teşkilatı'nın küresel bir aktör haline gelmesi için ortak vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz dedi ki bu da son derece önemli bir mesajdı. Tabii bu ziyaret aynı zamanda Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi yönünden de son derece önemli İpek Önder. Bunun da altını çizelim. Bir son bilgi paylaşalım. Bakan Fidan evet Azerbaycan ziyaret etti ama küresel düzlemdeki pek çok gelişmeye ilişkin de görüşmelerini sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'yla da bir görüşmesi oldu ki Amerika ile İran arasındaki gerilim hala zirve noktada. İşte bu görüşmede hem ikili ilişkiler bağlamında değerlendirmeler yapıldı. Hem de Amerika ile İran arasındaki gerilimde son durum değerlendirildi. Bakan Fidan da bu konuda İran'ın güvenliği ve istikrarı bölgemizi doğrudan etkilemektedir. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de seyir sefer emniyeti sağlanmalı. Gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılarak diplomatik kanallar açık tutulmalıdır şeklinde bir ifade kullandı ve Türkiye'nin bu meseledeki duruşunu da net bir dille ortaya koymuş oldu.
1: Evet, hemen kaldığımız noktadan devam edelim öyleyse. ABD İran hattında yaşanan gelişmeleri de bir bakalım. Ve tabii bu gelişmelerle birlikte Çin'in bu denklemdeki rolünü de konuşmak isteriz. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Pekin'e yaptığı bir ziyaret vardı ve bu ziyaretin hemen ardından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hürmüz Boğazı'nın derhal trafiğe açılması çağrısında bulundu. Önümüzdeki haftada Washington'da gerçekleşecek kritik bir ziyaret var. Xi Trump zirvesi yine İran konusunda masaya gelmesi bekleniyor bu zirvede. Kasım'da yapılacak bir ara seçimler var. Nasıl bir tablo var karşımızda sizce?
0: Evet, bütün dünyayı etkileyen bir süreç aslında. Hem Amerika'daki seçim süreci hem ticaret savaşları boyutuyla konuyu değerlendirdiğimizde gerçekten önemli bir tablo ortaya çıkıyor İpek Önder. İşte bu tablonun içerisinde karşılıklı ziyaretler ve oralarda yapılan açıklamalar da sürece yön vermesi bakımından önemli. Çünkü artık geldiğimiz nokta diplomasi sürecinin biraz daha arka planda kaldığı, sahadaki çatışmaların ve mücadelenin ön plana çıktığı bir dönemi gösteriyor bize.

Amerika ile İran arasında askeri kriz artık doruk noktaya ulaştı. Çünkü özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler sadece Amerika'nın İran'a, İran'ın da Amerikan üslerinin bulunduğu ülkelere saldırılarıyla sınırlı değil, başka bölgelere de yayılma eğilimi gösterdi ki bu bölgesel bir savaş çıkma ihtimalini ve Türkiye'nin endişelerini de ortaya koyan bir tabloyu gösteriyor bize. Özellikle son dönemde Amerikan ordusu İran'ın çeşitli komuta merkezlerini, insan savaş aracı depolama alanlarını, füze fırlatma rampalarını hedef alan saldırılarını sürdürdü. İran da buna karşı özellikle Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alıyor. Kızıldeniz, Basra Körfezi'nde konuşlu Amerikan harp gemilerine de kamikaze İHA'lar ve balistik füzelerle misillemeler gerçekleştirdi ki bunların etkilerini görüntülerle dinleyicilerimiz de günlerdir ekranlarda izliyordur. Tabii bu noktada özellikle bu gerilimin sadece Hürmüz Boğazı ile sınırlı kalmaması, Babilmendeb Boğazı'nın da artık bu gerilimin içerisinde yer alması bütün dünyayı etkiliyor. Çünkü özellikle akaryakıt fiyatlarının yükselmesi bu süreci tetiklemiş oldu. Yemen'deki Husilerin özellikle Kızıldeniz kıyısındaki Dubab bölgesi ve stratejik noktadaki Perim Adası'nı hedef alması, oralardaki kontrolü sağlaması Babilmendeb Boğazı'nı da aktif bir kriz alanına dönüştürdü. Bir yandan Hürmüz Boğazı, diğer yandan Babilmendeb Boğazı'nın bu şekilde bir gerilim noktası haline dönüşmesiyle birlikte ulaşım hatları, stratejik noktalar biraz daha tansiyonu yükseldiği alanlara dönüştü. Tabi bu süreç içerisinde diplomasinin arka planda kalmış olması ne yazık ki bize gerilimin daha da tırmanacağını gösteriyor. Özellikle Amerika'da siz de vurguladınız, Kasım ayında ara seçimler yapılacak. Bu Trump'ın siyasi geleceği açısından da son derece önemli ve yapılan açıklamalar artık savaşın maliyetinin Amerikan ekonomisi üzerinde çok ciddi bir yük olduğunu gösteriyor ki Pentagon'un son hazırladığı raporda nedenli büyük bir hasarla Amerikan yapılanmasının, o bölgedeki askeri yapılanmanın zarar gördüğünü herkese gösterdi. Tabii açıklamalar var. Amerikan Başkanı Donald Trump seçimlerden sonra bir barış anlaşması yapılacağına dair mesajlar vermişti. Bir taraftan da İran'ın anlaşma yapmak için kendilerine çeşitli mesajlar verdiğini iddia ediyor. Buna karşı İran'dan yapılan açıklamalar var. Özellikle Amerikan ve İsrail askeri adımlarını hedef alan açıklamalar oldu İran Devlet Başkanı Pezeşkian'ın. Biz baskıya ve zorbalığa asla teslim olmayacağız. Bize saldırmaya ve bizi itmeye kalkarlarsa biz de onları geri iteriz. Tek bir kişiyi hedef almak için tüm bir aileyle birlikte binayı yok ediyorlar. Sonra da terörist öldürdük diyorlar. Asıl gerçek teröristler, devlet terörü uygulayanlar kendileri de şeklinde hem Amerika'yı hem İsrail hedef alan açıklamaları oldu ki gerçekten dikkat çekiciydi. Komşu ülkelere, Körfez ülkelerine yönelik de çağrılar tabii dikkat çekici. Oralarda o ülkelerin kendi topraklarını kullandırarak İran'ın hedef alınmalarını sağlamaları yönündeki eleştirilerini de dile getirdi. Tabi bunlar dikkat çekici. Tüm bunlar hem Abbas Arakçı'nın Çin ziyaretinde hem de önümüzdeki günlerde sizin de vurguladığınız Çin Devlet Başkanı Xi'nin Amerikan Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde ön plana çıkacak hususlardır. Tabi işin en dikkat çekici noktalarından biri son dönemde Husilerin Mekke'yi de hedef aldığı yönündeki değerlendirmeler İpek Önder. Bu savaşın aslında farklı noktalara da kayma riskini bize net bir tabloyla ortaya koydu. Özellikle Yemen'deki Husilerin Mekke yönüne ve kentteki yasaklı hava sahasına doğru patlayıcı yüklü İHA'lar fırlattığı yönünde iddialar dile getirilmişti. Husiler her ne kadar bunu yalanlasalar da pek çok yerden tepki sesleri yükseldi ki Türkiye'den de Dışişleri Bakanlığı net bir açıklama yaptı. Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın güvenliği ve bölgesel istikrar Türkiye için temel önceliktir değerlendirmesi yapıldı. Dolayısıyla bu konuda da muhatap ülkelerin ve yerlerin uyarıldığını net bir dille ifade edelim. Dileriz gerilim daha fazla yayılmaz, büyümez. Çünkü bu süreç sadece savaş anlamında değil, ekonomik maliyet olarak da artık bütün dünyayı etkiler noktaya geldi. Petrolün varil fiyatı 106 doları tekrar gördü ki 1970'li yıllarda yaşanan petrol krizinden bu yana en büyük maliyetin oluştuğunu

0: diyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte müzakerelerin tekrar başlaması ve savaşın durması herhalde bütün dünyanın hayrına
1: Evet.
0: olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Değerli,
0: İyi yayınlar.
1: kıymetli yorumlarınız için sağolunuz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Gazeteci Hakkı Kurban telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Sabah Ajansı'nın bugünlük de sonuna geldik. Yarın 11 bülteninin ardından yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu. Sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

0: Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün Steven Spielberg ve Peter Jackson'ın güçlerini birleştirdiği çizgi roman dünyasının en sevilen kahramanını beyaz perdeye taşıyan 2011 yılı yapımı Tenten'in Maceraları Tek Boynuz'un Sırrı adlı filmden söz edeceğiz. Genç muhabir Tenten ve sadık köpeği Milu bir bit pazarında aldıkları tek boynuz gemi maketiyle asırlık bir sırrın ve kayıp bir hazinenin peşinde nefes kesecek serüvene atılırlar. Film, yönetmen Spielberg'ün hareket yakalama teknolojisiyle yarattığı görsel devrimi klasik macera ruhuyla harmanlar. Jamie Bell'in Tenten'e, Andy Serkis'in ise Kaptan Haddock'a hayat verdiği bu yapım, foto gerçekçi animasyonun sınırlarını zorlayan kaliteye sahiptir. Çizgi romanın abartılı estetiğiyle insan performansının tüm nüansları birleşirken, teknoloji burada insanın keşif ve macera tutkusunu besleyen sihirli bir fırça olarak kullanılır. Sahra çölünden fırtınalı denizlere uzanan bu yolculuk daha çok dostluk ve hakikat arayışının evrenselliğini de hatırlatır. Film, teknolojinin bazen geleceğe gitmek için değil, çocukluğumuzun masalsı dünyalarını mükemmelleştirmek için kullanılabileceğini de kanıtlar. Tenten, izleyiciyi her karesi özenle işlenmiş bir nostaljiye davet ederken, sinemanın bir rüya fabrikası olma özelliğini de modern çağda yeniden izleyiciye gösterir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda'yla değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Finansal piyasalardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi bir dizi önlem açıkladı. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik çeşitli adımlar atıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır denildi. Sorunun geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu vurgulandı. Konuyla ilgili önlemler çerçevesinde Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda idamlarının 65. yılında Menderes ve bakanlarını andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan idam edilişlerinin 65. yılında

yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetli andı. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini, saldırının hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. Husiler ise iddiaları yalanlayarak kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve Pakistan saldırıya tepki gösterdi. İran destekli Husilerin Mekke'ye yönelik saldırısına Ankara'dan da tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Husilerin Kutsal Mekke şehrini hedef alan insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınıyoruz açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra ilk kez faizi artırdı. Fed 2 gün süren toplantısının ardından politika faizini 25 baz puan artırılarak %3,75 ile 4 bandına çıkarıldığını açıkladı. İstanbul merkezde Ailem Güvende Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 35 kişiden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Şüphelilerden biri ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma çerçevesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, fuhuş ve müstehcenlikle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak suçlamaları kapsamında tanık ifadeleri ve ihbarları değerlendirilmiş, teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti. Yükseköğretim Kurumları sınav ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor. Tercih işlemlerinin 21 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak isteğiyle kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini söyledi. Trump, savaş çok yakında sona erecek, anlaşma yapmayı çok istiyorlar dedi. Amerikan basını ise Başkan Trump'ın gelecek hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle İran konusunu görüşeceğini iddia etti. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Çin'de temaslarda bulundu. Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşen Arakçı, kendilerini savunmaya kararlı olduklarını kaydetti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin ise taraf itidale davet ettiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Mahmut Abbas'ın vize talebini reddetti. Amerika Birleşik Devletleri gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize talebini geçen yıl olduğu gibi bu yılda da reddetti. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransa'nın Marsilya takımını konuk edecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, İstanbul 24, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran ve Bakü 29, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Yağmurlu bir Ankara gününde Gündem Enerji programında sevgili partnerim Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam'la birlikte ben Mahmut Gürer. Önümüzdeki yarım saat karşınızda olacağız. Barış merhaba.
1: Merhaba.
0: Efendim programımızı sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktansa sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Bizlere çift 09312 463 3419 ve çift 09312 463 3421 numaralı telefonlardan ulaşabilir. Görüş, öneri ve sorularınızı iletebilirsiniz. Özellikle hareketli olan dünya enerji piyasaları ve diplomasiyle ilgili olarak. Yine bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Dinle uygulamasından da bizleri evlerinize, araçlarınıza ya da her neredeyseniz oraya sesimizle konuk edebilirsiniz. Haftalardır bitmeyen gündemimiz kuşkusuz Hürmüz.
1: Evet.
0: Birazcık Hürmüz konusuna eğileceğiz ama
1: mecbur.
0: Daha önce de ele aldığımız, bizim burada ve tahmininde bulunduğumuz, hı-hı, sevgili dinleyenlerimize de söyleyelim.
1: Evet.
0: Krizin Babil Mendeb Boğazı'na, yani Kızıldeniz'de ve Süveyş Kanalı'nı bağlayan diye kritik bağlantı noktasına da sıçrayabileceğini tahminlerimizin yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başladığını görüyoruz. Bunu da konuşacağız. Yine petrolün fiyatı 110 dolar seviyelerini, evet, artık zorluyor, test ediyor ve üstüne geçerse daha da artacak gibi görünüyor. Dolayısıyla petrol ve gaz piyasalarında, yani küresel enerji piyasalarında endişe çok yüksek seviyede. Türkiye'de bu süreçte özellikle elektrik üretimi için kaynak çeşitlendirmeye gidiyor. İşte Akkuyu Nükleer Santrali önümüzdeki süreçte açılacak. Yine yenilenebilir enerjideki yatırımlar gerçekten son dönemin çok yüksek noktalarına çıktı. Güneş enerjisi, jeotermal enerji konusunda yatırımlar devam ediyor. Bunları da değerlendireceğiz sevgili Barış'la birlikte. Ayrıca yine enerji konusundaki uluslararası enerji işbirlikleri de masada, Türkiye'nin bir elektrik tel hattı mı deniyor buna Barış, bilmiyorum. Bir elektrik hattı, yani hep doğalgaz boru hattı, evet, petrol boru hattı derdik. Bu sefer Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan arasında bir yeni bir hattın yapılması söz konusu.
1: Elektrik
0: bunu
1: koridoru.
0: Elektrik koridoru,
1: enerji
0: denebilir,
1: koridoru. Evet,
0: yani. Enerji koridoru denebilir. Bu da gündemde. Ama biz Hürmüz kaynaklı krizle başlayalım. Yani Trump sabah gece yatıyor farklı konuşuyor. Sabah kalkıyor, uyanıyor. Artık rüyada ne gördüyse, neye niyet, neye kısmet farklı konuşuyor.
1: Yani şu anda dünya ekonomisi petrol ve akaryakıt yüzünden devasa bir kırılma anında. Yani küresel sistem fosil yakıtlar ve akaryakıtın neden olduğu kriz dalgalarıyla boğuşmayı öğrenmek zorunda.
0: Hı hı.
1: Artık sizin ne kadar petrolünüz var değil, bu petrolü gerçekten piyasaya ulaştırabilecek
0: araçlarınız var mı?
1: Araçlarınız, hattınız, rotanız var mı? Güvenliğiniz var mı sorusu çok çok önemli.
0: Zaten o araçların bence başat unsuru şu anda güvenlik haline geldi Barış. Yani işte Hürmüz Boğazı'nda görüyoruz. Suudi Arabistan'da, Irak'ın da aynı şekilde var doğalgazı, petrolü. Katar'ın çıkabiliyor mu?
1: Evet.
0: Çıkamıyor.
1: Hatta şimdi Babul Mendeb buna katıldı. Buralarda bir hareketlilik var. Suudi Arabistan'ın Doğu Batı hatlı bir petrol hattı var. Boru hattı. Bu bombalandı ve geçici olarak sıkıntı yaşadı. Yaklaşık 7 milyon varillik bir kapasitesi var. 2 milyon varili ülke için kullanılıyor. 5 milyon varillik de bir ihracat kapasitesi var.
0: Ki bu Arabistan coğrafyası için konuşursak deyim yerindeyse devede kulak.
1: Tabii ki. Yani yarı civarlarında. Şimdi bu neye yol açıyor? Tüm dünyada büyük bir akaryakıt krizine yol açıyor. Neden akaryakıt krizine yol açıyor? Çünkü bölgeden birincisi ham petrol çıkmıyor. Bu sırada Rusya'daki savaş dolayısıyla Ukrayna Rusya'nın hem ihracat limanlarını hem de rafinerilerini bombalıyor. Bunu fırsat bilen dünya genelindeki rafinasyon şirketleri marjlarını arttırıyor.
0: Tabii ki.
1: Kar marjları dünya genelinde %30'lara çıkmış rafinasyonda.
0: Yani şöyle demek lazım. Aslında o rafineri şirketleri kazançlarını sabit tutuyor. Petrol az gelse de aynı parayı kazanıyorlar da, petrol çok gelse de aynı parayı kazanıyorlar.
1: Ve bunu bir silah gibi kullanarak sürekli olarak ekonomiler üzerinde bir petrol baskısı, akaryakıt baskısı oluşturan bir Amerika var.
0: Hı hı.
1: Amerika bunu çok biraz önce de söylediğin gibi işine geldiğinde yükselterek, biraz piyasaların gazını almak için indirerek, hem de karşılığı olmayan açıklamalarla. Bunu siz SPK'ya bağlı herhangi bir şirket için yapsanız ya da herhangi bir emtia için yapsanız bununla ilgili hemen
0: Tabii
1: tutuklanırsınız.
0: tabii
1: Ama
0: yani.
1: Amerika Birleşik Devletleri bunu küresel ölçekte yapıyor. Yani bunu artık saklamaya da bir lüzum yok. Yeryüzünden sileceğiz bu medeniyeti diyor. Akşamında barış imzalıyor. Sabah bulamayacaksınız diyor. Adamlarını gönderiyor barışmak için. Tam imzaladık artık her şey yolunda diyor. Sabah bombalıyor. Yani bu gerçekten komik bir hale geldi ve şimdi öyle bir hal var ki artık Kızıldeniz'de bir tankere yapılan tek bir saldırı küresel navlun fiyatlarında %40'lık bir sıçramaya yol açıyor.
0: Korkunç.
1: Korkunç. Bu sizin alacağınız herhangi bir Çin bazlı ürünün %40 daha pahalıya gelmesi demek.
0: Sadece
1: Sadece orada
0: o değil ki.
1: maliyet bazında.
0: Şimdi baktığımızda küresel çaptaki en büyük et üreticisi Güney Amerika. Yani
1: Evet.
0: Arjantin, işte Şili, o bölgedeki ülkeler. Bunlar et oradan herhalde yüzerek gelmiyor. Yani bir şeye bağlamıyorlar. Balığın sırtına bağlayıp getirmiyorlar.
1: Şimdi mazot en büyük darbeyi yedi. Bu en büyük darbe. Biliyorsun eskiden mazot hani Türkiye'de de dünya genelinde de daha ucuz
0: Uygun
1: olduğu,
0: olandı.
1: ve daha az yaktığı için araçlarda tercih edilen ve bu nedenle de maliyetleri son derece işletme maliyetleri en azından yürütme maliyetleri daha düşük olan bir şeydi. Şimdi benzinin üzerine çıkan bir fiyatla mazotun eksikliğini hissediyoruz. Nakliye maliyetlerini katlıyor dünya genelinde. Gıdadan teknolojiye elimize ne geçiyorsa bunun her sektördeki küresel bir enflasyon şokunu tetikleyen bir sürece giriyor bu. Bu basit bir konu değil. Ve bununla birlikte Türkiye ne yazık ki ondan etkileniyor. Yani %90'ını özellikle akaryakıt ihtiyacının daha doğrusu doğalgaz ve petrol ihtiyacının %90'ını ithal ediyor. Ve bir basit bir formülasyon, bir hesaplama var. Bu resmi bir rakam değil ama bu hesaplama bu şekilde ilerliyor. Petrolün varil fiyatındaki her 10 dolarlık kalıcı artış, yani kalıcı artıştan kastım bir ayı bulan 3 hafta ile bir ay arasında değişen bir 10 dolarlık kalıcı artış, Türkiye'nin yıllık enerji ithalat faturasına ve cari açığına doğrudan 4 ila 5 milyar dolarlık bir yıl bazında söylüyorum
0: Korkunç bir
1: bunu.
0: rakam.
1: Ek yük getiriyor. Daha kritik olan hani küresel mazot faaliyetleri arttığında içeride bizim içerimizde lojistik, tarım, sanayi tüm maliyetlerimiz doğrudan pompa fiyatlarından etkilenerek artıyor. Şimdi tüm bu noktada Türkiye'nin yapması gerekenler var ve bunu da yapmaya çalışıyor ama şunu görmekte fayda var. Doğalgaz ve petrol artık Amerika Birleşik Devletleri, OPEC ve Rusya tarafından gerçekten bir silah olarak kullanılabilecek kadar aymazca kullanılıyor. Bunun ülke ekonomileri ve bunun ülke stratejileri için şaşmaz bir değeri var ve bundan kurtulmak için de içinde Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarına yönelmesi gerekiyor. Burada yenilenebilir devreye giriyor.
0: Yani özellikle güneş enerjisine ve rüzgar enerjisine baktığımızda yine aynı şekilde jeotermal de bunlardan bir tanesi, hidroelektrik de bunlardan biri. Baktığımızda özellikle bu yıl ve geçen yıl ikisini katabiliriz. Sezonun el verdiği ölçülerde zaman zaman elektrik üretiminin %60'ının 50'sinin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini gördük. Bu da kuşkusuz senin az önce belirttiğin cari açığın en azından sabit tutulması bakımından ya da artışın doğrudan yansımaması bakımından çok önemli bir rol oynuyor herhalde.
1: Ya bu çok çok önemli. Şimdi bakın biz başkalarının krizinin tamam mı? Ve akaryakıt şoklarının faturasını ödüyoruz şu anda. Doğru mu? Yani
0: Doğru tabii.
1: krizi biz çıkarmadık.
0: Evet.
1: Ve biz bu krizin bedellerini ödemek zorunda bırakılıyoruz. Ve hatta bu krizi çıkaranların maliyetlerini dünya karşılıyor bu fatura artışlarıyla. Bunu artık bir varoluşsal meydan okuma olarak görmemiz gerekiyor. Şimdi dünyada yeşil dönüşüm artık gerçekten çok önem kazanmaya başladı. Petrolün ve doğalgazın durumu belli. Nükleer çok hızlı ilerlemiyor. O zaman elimizde hızlı bir alternatif olsun ve yenilenebilir, maliyetleri düşük alternatifler olsun dediğimizde yenilenebilir var. Şimdi Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında da sınırda karbon vergisi

0: etkilerini küresel olarak hissettirecek bu Türkiye'nin bu dönüşümü. Buna da ileride değineceğim. Şimdi Genset verilerine göre 2014'te sadece 40 megawatt olan güneş enerjisi kurulu gücümüz bugün tam 641 kat. Yanlış duymadın. 641
1: çok
0: kat.
1: Çok ciddi bir artış.
0: Artarak 27.638 megawatt'a ulaştı. Bu müthiş bir rakam.
1: Yani müthişten de öte. Yani.
0: Evet. Bunu bizim önümüze geçen tek bir rakam var. O da Çin. Çin gerçekten bu konuda başka bir yerde. Ama Türkiye'nin konumu düşünüldüğünde yaptığı çok akıllıca bir hamleyle 2014'ten bugüne 641 katlık bir artışı başarmış durumda. Bugün elektrik kurulu gücümüzün 21.7'si yani 22'si diyelim biz buna. Güneşten tek başına.
1: Müthiş.
0: Müthiş. Rüzgarla birlikte ise 33.8, 34 diyelim. Üçte birinin fazlasını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz artık.
1: Ki buna HES dahil değil henüz.
0: Henüz HES dahil değil. Bu en yenilenebilir iki kaynağı söylüyorum yani. Güneş ve rüzgarı. Türkiye'nin öngörülen devasa bir elektrik talep büyümesi var. İnanılmaz bir büyüme var zaten. İleriye dönük de çok çok büyük bir büyüme olacak. Uluslararası enerji raporlarına göre, enerji ajansı raporlarına göre tüm IEA üyeleri arasında elektrik talebi en hızlı büyümüş olan ülke Türkiye.
1: Bu sanayileşme ile ilgili bir şey. Yani sen daha önceki programlarda da söylemiştin. Elektrifikasyon
0: evet.
1: kavramını açmamız da gerekiyor birazcık. Belki elektrikleşme de denilebilir buna.
0: Evet.
1: Sanayiniz genişliyor, büyüyor. Özellikle son 20 yılda baktığımızda neredeyse 60 kilometrede bir organize sanayi bölgesi var Türkiye'nin. Dolayısıyla bunlara bir şekilde sizin yakıt aktarmanız gerekiyor ki o da elektrik. Ki evet. üretimi sağlayabilirsiniz.
0: Seni şok edecek bir şey söyleyeyim. Elektrikten çok daha fazla hanenin büyüme oranı var. Toplamda miktar olarak talep büyümesinde sanayinin etkisi çok büyük ama oransal olarak konutların, meskenlerin büyüme hızı çok daha fazla. Çünkü elektrikleşme kişilerin özel hayatında ve özel hayatını kapsayan mekanlarda gerçekleşiyor daha fazla. Buna ileride elektrikli araçları da kattığımızda, bireysel elektrikli araçları da kattığımızda en büyük talep artışı meskenlerden geliyor ve bunu engellemenin bir yolu yok. Hatta bu artık desteklenecek bir süreç. Şimdi elektrikleşme ne demek? Birincil enerji ihtiyacının elektriğe geçmesi demek. Eskiden petroldü. Niye? Arabanız, ondan sonra ısınmanız hep bundan gerçekleşiyordu. Sonra doğalgaz geldi. Petrol ve doğalgaza döndü. Şimdi ise elektrik en büyük ilk enerji talebini oluşturan kalem olarak ortaya çıkıyor ve resmi projeksiyonlara göre 2024'te 300 yuvarlayarak söylüyorum 354 terawatt saat olan brüt elektrik talebimiz 2035'te 511 terawatt saate 2053'te ise 1271 terawatt saate çıkacak. Yani bugünkünün 4 katı.
1: Katlaya gidiyor.
0: Evet, bugünkünün 4 katı oluyor.
1: Her 10 yılda bir ikiye katlama görüyoruz o zaman.
0: Evet.
1: Hemen hemen.
0: Tüm bunlarla hızlı kentleşme, elektrifikasyon sanayideki de evdeki de elektrifikasyonla, elektrikleşme ile mücadele edebilmek için ya da bu talebi karşılayabilmek için diyelim düzeltiyorum. Hedef 2035'e kadar 8-10 milyon elektrikli aracı da koyduğumuzda tamam mı? Bu 2035'te yenilenebilir enerji yol haritasını zorunlu kıldı Türkiye'de. Böyle bir şey açıklandı.
1: Tabii sıfır karbon hedefi de var yani bu da çok etkili.
0: Ama bu ikinci plana düşmek zorunda biraz tüm dünyada. Kuşkusuz. Ama bizim yine de diğer ülkelerden ayrı olarak buna ihtiyaçlarımız bizi buna yöneltiyor ve karbon salımımız giderek azalıyor. Bu enerji yol haritasına göre her yıl 5000 megawatt saat yeni rüzgar ve güneş gücünü sisteme bağlayacağız. İletişim şebekesine de sadece iletişim şebekesine de 28 milyar dolar yatıracağız. Diğerlerini de kattığımızda toplamda 108
1: iletim şebekesi.
0: İletim şebekesi. Diğerini de kattığımızda yani toplam enerjiye de yatırımları öngördüğümüzde 108 milyar dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz.
1: Çok büyük.
0: Bu planlar gerçekten Türkiye'nin yapması gerekenler. Şunu unutmamak lazım. Tüm bu krizlerin temel noktaları, çıkış noktaları hep Türkiye'nin etrafında dönüyor. İleride AB kaynaklı krizleri de göreceğiz. Bunu Rusya, Ukrayna'yı da kattığımızda AB kaynaklıları, iç çatışmalar, Rusya'nın spillover dediğimiz hani taşma etkileri, evet. bunların Karadeniz'in statüsü gibi konular girdiğinde Türkiye'nin kaçınılmaz olarak atması gereken adımları

0: bugünden attığını görüyoruz. Daha da fazla atması gerekiyor ama yani tüm bu rekor güneş hamlesi sadece bugünün faturasını düşürmüyor. Bunu görmek lazım. Gelecekte sanayinin çarklarını döndürecek devasa altyapının da en büyük şu anda yatırımını yapıyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin var olanla yetinmeyip, daha önce konuştuk işte toryum.
1: Evet.
0: Şimdi biraz önce senin de bahsettiğin gibi Akkuyu Nükleer Güç Santrali, diğer Sinop ve evet, Sinop öncelikli olmak üzere Trakya'daki diğerleri de düşündüğümüzde, modüler küçük reaktörleri de düşündüğümüzde Türkiye bununla yetinemez ve bölgesel etkisini artıracak diğer bağlantıları da kullanmalı ki herhalde sen buradan Türkiye-Azerbaycan forumuna da deneyeceksin.
1: Tabii yani bu sürecin en temel hususlarından bir tanesi de kuşkusuz. Yani bu işin doğal seyrinde gerçekleşecek olan bir şey. Çünkü ortada bir devletlerin kurucu liderleri tarafından ortaya konulmuş bir yol haritası var. İki devlet tek millet. Yani dolayısıyla Azerbaycan'la Türkiye arasında bir işbirliğinin olmaması şaşırtıcı olur.
0: Evet.
1: Çünkü iki ülkenin dış politikası baktığımızda özellikle son yıllarda tamamıyla ortak belirleniyor. Ama ben öncesinde şunu da vurgulamak istiyorum Barış. Bu kaçınılmaz sürece nasıl gelindi? Ya ve Türkiye neden hazırlıklı olmak zorunda? Şimdi Kıbrıs Barış Harekatı sürecinden başlayalım. Yani
0: evet.
1: 60'ların sonundan alalım bu süreci. Baktığımızda bölgede, Suriye'de iç savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali, önceden Irak-İran savaşı, ardından Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran savaşı. Zaten İsrail ayrı bir rahatsızlaştırıcı güç. Yukarı çıkıyorsunuz, Ermenistan'ın Karabağ işgali, Azerbaycan'ın Karabağ'ı geri kurtarması ve yaşanan o yaklaşık 1,5 ay süren İkinci Karabağ Savaşı. Yine yukarı çıkıyorsunuz, işte Gürcistan'da Abazya, Osetya sorunları, Rusya-Gürcistan Savaşı. Biraz daha yukarı çıkıyorsunuz. Yani bir hilali anlatmaya çalışıyorum sevgili
0: evet.
1: dinleyicilerimize. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş. Dolayısıyla...
0: Pardon, bu hilalin ucu Yunanistan gibi görünüyor ama Yunanistan'da da yani Yunanistan'ın şımarıklıklarının da göz önünde bulundurulduğunda neredeyse kapalı devre, hilal bile değil, kapalı devre bir sıkıntımız
1: şimdi,
0: var.
1: Şimdi tabii ki kuşkusuz zaten Kıbrıs'ı Yunanistan'dan ayrı ele alamazsınız.
0: Evet.
1: Bir de yani Rusya ile Amerika, yani Batı bloğu ile Doğu bloğu arasındaki soğuk savaş belki bitti ama Yunanistan'la Türkiye arasında adına ne derseniz deyin, kim isterseniz istikşafi görüşmeler deyin, isterseniz güven arttırıcı önlemler deyin, ne derseniz deyin. Zaten bu güven arttırıcı önlemler ve istikşafi görüşmeleri ortaya koymamızın sebebi taraflar arasında hali hazırda bir tansiyonun olduğunu.
0: Evet,
1: ki burada bir soğuk savaş denilebilir yani açıkçası.
0: Hı hı.
1: Bir tansiyonun olduğunu gösteriyor ki orayla zaten kriz bitmedi ki.
0: Evet,
1: yani
0: doğru
1: dolayısıyla
0: söylüyorsun.
1: Bunu Arap Baharı ile birlikte ele aldığımızda, Mavi Vatan Doktrini ile birlikte ele aldığımızda, Türkiye'nin çevresi tamamıyla savaş ve krizlerle dolu ve bu yaklaşık 50 yıldır hiç durmadan devam ediyor. Sizin zaten devlet olarak vatandaşınızın güvenliğini korumak için, kamu güvenliğini korumak için, aynı şekilde devletin varlığını devam ettirebilmek için var olan en büyük önlemleri almanız gerekiyor. Enerji, yani Türkiye'nin dişlilerinin çarkının dönmesini sağlayan temel unsurlardan bir
0: evet,
1: tanesi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla her an yeni proje, her an yeni işbirlikleri, her an kaynak çeşitlendirmeyi zaten yapmak zorundasınız.
0: Doğru.
1: Bunun aksini düşünmek bence çok saflık olur. Yani komşularımızla anlaşamıyor muyuz? Komşularımızla tabii ki anlaşıyoruz. Her birinin alfabesi farklı olmasına rağmen.
0: Ve de bunu büyük bir devlet geleneğiyle başarıyoruz. Bunu da göz ardı etmemek
1: kuşkusuz
0: lazım.
1: Kuşkusuz yani 1400'lerden beri İran'la devam eden müzakereler var ya, inanılmaz yani.
0: Yani şimdi ama şimdi şuna baktığımızda Türkiye artık kendi sınırları içerisinde kalmamalı, kalamaz da. Bu nedenle de bu ortaya koyduğu gücü bir diplomasiyle taçlandırması gerekiyordu. Artık bunu yapıyor. Şimdi Avrupa'ya bakalım. Çok büyük bir enerji çıkmazı var. Doğru mu? Rus gazını kestiler.
1: %20 ya depolar şu anda.
0: Orta Doğu petrolü ve akaryakıtı tamamen riskli ve güvensiz. Fabrikalarını döndürmek için acilen temiz ve güvenli yani enerjiye ihtiyaç duyuyorlar ama bunu karşılamak için tek başına üretecek ne yeterli güneşleri ne de yeterli coğrafi alanları var.
1: Evet.
0: Ve sahip oldukları kaynaklar bunu döndürmeye yetmiyor. Ve dünyada şu anda çeşitli yerlerde yeşil koridorlar

0: Yani yenilenebilir enerjilerden kaynaklanan elektriği ve enerjiyi ülkelerin paylaştığı, birbiriyle hatlar çizdiği böyle yeni bir koridor anlayışı var. Şimdi Türkiye burada çok güzel bir şey yaptı. Yıllarca TANAP boru hattı üzerinden biz 100 milyar metreküp varan bugünlerde toplamdan bahsediyorum. Avrupa'ya başarıyla taşıdık ve bu bir kardeşlik oluştu. Şimdi de elektriğin TANAP'ını gerçekleştirebilecek bir altyapı arayışımız var. Bununla da ilgili 3 devasa projeden bahsediliyor. Birincisi Nahçıvan Türkiye hattı. Nahçıvan'ın yenilenebilir enerji potansiyelini doğrudan Türkiye'den doğruya ulaştırabilecek bir koridor bu. Dörtlü yeşil enerji koridoru. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan'ı birbirine bağlayan devasa bir bölgesel elektrik ağı. Üçüncüsü de Denizaltı kablo projesi. Karadeniz'in tabanına döşenecek devasa kablolarla Romanya ve Macaristan dahil üzerinden Hazar'ın yeşil enerjisini doğrudan Avrupa'nın kalbine pompalayacak mega bir projeden bahsediliyor.
1: Yani bunu şöyle düşünün sevgili dinleyenler. Bu sözünü ettiğimiz ülkeler elektriğin çok büyük bölümünü doğalgazdan üretiyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla aslında onlar için de çok karlı. Çünkü siz doğalgazı getiriyorsunuz, oraya bir santral yapmanız gerekiyor. Santral yaptıktan sonra bir dağıtım ağı kurmanız gerekiyor. Ama sizin ülkenize uzanacak Karadeniz altından örneğin bir kabloyu kendi altyapınızı güçlendirerek fişe taktığınızda yani böyle üçlü priz çekmiş gibi oluyoruz Avrupa yani. Sevgili
0: Kesinlikle haklısın.
1: dinleyenlerimiz için doğrudan elektrik gelecek. Onlar için
0: Evet.
1: de çok karlı.
0: Çok çok karlı ve şimdi bu tabloyu çizdik ya. Burada Azerbaycan'la da sınırlı kalmıyoruz. Yani çok geniş küresel bir enerji diplomasisi üretiyor gerçekten Türkiye. Buna bakacağız şimdi. Hani bugün Rusya ile nükleer enerjide, doğalgazı saymıyorum bile. Körfez ülkeleriyle milyarlarca dolarlık yenilenebilir enerji anlaşmalarımız var. Şebeke entegrasyonu kapsamında birçok adım atıyoruz. Irak ve İran ile mevcut petrol ve doğalgaz anlaşmalarımızı de yeniledik. Bunların hatlarını yenilemeye çalışıyoruz. Avrupa ile ENTSO'ya dediğimiz elektrik sisteminin birleştirdiği ve senkronize bağlantımızı oluşturuyoruz, kuvvetlendiriyoruz. Ve tüm bu bize gösterilen tabloda Türkiye sadece doğalgaz ticaret merkezi değil, yeşil enerji ticaret merkezi olmayı da belki başarabilecek bir altyapıyı genişletiyor. Yani bugün tüm dünyada Brent petrolün ve mazotun fiyatındaki artışlar yüzünden küresel enflasyon ortaya çıktı ve biz bu krizlerle boğuşuyoruz. Tanker savaşlarını endişeyle izliyoruz ama Türkiye son 12 yılda 641 kat artan bir güneş enerjisi potansiyeli var. Her yıl 5000 megawatt yeni yeşil güçle büyümeyi hedefliyor. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor. Biz fosil yakıtların karanlık, riskli ve dışa bağımlı yüzünden kurtularak artık Bakü'den Körfez'e uzanan bir süreçte güçlü ittifaklarla Karadeniz'in altını elektrik kablolarıyla dönüştürecek, bağlayacak yeni bir adım, yeni bir vizyonu devreye koyuyoruz. Ben bunu gerçekten böyle görüyorum.
1: Çok doğru çünkü baktığınız şey krizleri önceden öngörüp ortaya konulan projelerle taraflara yani üçüncü taraflara bir şekilde enerjiye ulaşımın erişimin kolaylaştırılmasını içeriyor. Yani şöyle düşünme bunu Bulgaristan ya da Macaristan'a uzanacak diye hiç değerlendirme.
0: Evet.
1: İnan bana oraya uzanırsa Macaristan'a uzanırsa en büyük alıcılarından bir tanesi Polonya olur. Polonya olursa en büyük alıcılarından bir tanesi Almanya olur.
0: Kesinlikle.
1: Ve o hat fizibilite çalışması yapıldığı için ve bir boru hattı gibi olmadığı için evet bir enerji nakil hattı ama altyapıyı hazırlamak ve elektriği Avrupa'ya ulaştırmak çok daha kolay olabilir inşaat süreçleri bakımından.
0: Yani tüm bu süreçler gerçekçi düşünürsek biz bir potansiyelden bahsediyoruz. Bunun için atılmış gerçek adımlar var. Bunların üzerine büyüyecek yeni yatırımlar, zamanın getireceği yeni meydan okumalara karşı yeni politikalar ve bunu yapmaya hazır bir akıl yapısını görmemiz gerekiyor Türkiye'de. Şu andaki veriler bunların gerçekten bu yönde ilerlediği ve bu meydan okumalara karşı düzgün politikaların gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ama yine de biz hazır olmalıyız. Biz bu altyapıları sağlamalıyız. Ben buradan, yani dünyanın dört bir yanından bizi dinleyenlere de şunu söylemek istiyorum. Enerji merak eden, enerji uzmanlığı.

0: olan çeşitli dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Türkiye gerçekten de emperyal olmayan bir bakış açısıyla, kazan kazan stratejileriyle, sömürgeci olmayan yaklaşımlarıyla her ortaklaşa proje aldığı ülkeye ve kuruma kazandıran bir altyapıyla gerçekten yeni bir umut kaynağı oluyor ülkenin Hinterland'ı etrafındaki. Evet, Hinterland'ı için. Ama hani umarız bu böyle gider. Çünkü bizim geçmişteki misyonumuz, geçmişteki vizyonumuz, geçmişteki yaptığımız şeyler, tarihimiz bize bunu zorunlu kılıyor. Biz artık bugünün aklıyla, bugünün meydan okumalarına yeni stratejiler geliştiren bir yapıyı artık görmek istiyoruz Türkiye'de. Bunu bizimle gönül bağı olan tüm ülkeler, bizimle gönül bağı olan tüm dinleyicilerimizin de görmek istemesi bizi memnun ediyor açıkçası.
1: Evet, baktığımızda Türkiye'nin artık kendi internantına sığmadığı, tabii jeostratejik konumuyla birlikte de bu konuda önümüzdeki süreçte çok önemli adımlar atacağını bize gösteriyor. Atması da gerekiyor.
0: Gerekiyor, evet.
1: Krizde olan coğrafyalarla iç içeyiz ve o krizlerden etkilenmemek için o ülkelerin her biriyle bir takım işbirlikleri içerisinde olmanız gerekiyor ki istikrarsızlık size sıçramasın, size o ülkeler hep güler yüzünü gösterebilsin. Efendim, bu hafta da Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji'de Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü sevgili program partnerim Barış Sağlam'la birlikteydik. Umarız size elimizden gelen bilgileri aktarabilmişizdir ve biraz olsun önümüzdeki süreçte yaşananlara ilişkin tahminlerinizi güncelleyebilmişizdir. Programımızı sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı, yapımcımız ve teknik yönetmenimiz Sefa Aktan da sesimizin size ulaşmasını sağladı sevgili dinleyenlerimiz. Gündem Enerji'de önümüzdeki haftalarda da görüşmek üzere diyelim ve hepinize mutlu günler dileyelim.
2: Gündem Enerji.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Rusya içlerine uzanacak Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a konuk olacağız. İdil Nehri'nin kollarından Kazanka'nın ana akarsu ile birleştiği korunaklı bir havzada konumlanan Kazan, tarih boyunca Avrasya coğrafyasının önemli merkezleri arasında yer alır. Bölge erken dönemlerde coğrafi konumu ve su yollarına yakınlığı sebebiyle stratejik bir yerleşim odağı olarak öne çıkar. Coğrafi şartların elverişliliği, nehir taşımacılığına uygun yapısı ve verimli toprakları bu alanı her dönemde çeşitli topluluklarının geçiş ve yerleşim noktası haline getirir. Bölgedeki nehir havzası ticaret yollarının

0: kesişim kümesinde bulunması sebebiyle kalıcı bir yerleşim dokusunun oluşmasına zemin hazırlar. Antik dönemlerden itibaren farklı kültürlerin geçiş güzergahında bulunan coğrafya, askeri bakımdan savunulması kolay tepeleri ve su kaynaklarına erişim kolaylığı sayesinde erken Orta Çağ döneminde bölgesel bir çekim merkezine dönüşür. Kentin temelini oluşturan bu coğrafi avantajlar, sonraki dönemlerde kurulacak olan büyük siyasi yapıların idari merkez seçiminde de en belirleyici etken olarak varlığını sürdürür. Bölgede Türk varlığı ve hakimiyeti 10. yüzyıldan itibaren İdil Bulgarları ile kalıcı bir yapıya bürünür. İslamiyet'i devlet dini olarak kabul eden İdil Bulgar Devleti, bu topraklarda güçlü bir kültürel ve siyasi altyapı oluşturur. 13. yüzyılda yaşanan Moğol istilası ve Altın Orda Devleti'nin kurulmasıyla bölgedeki Türk nüfus yapısı Kıpçak unsurlarla harmanlanır ve yeniden şekillenir. Altın Orda Devleti'nin 15. yüzyılın ilk yarısında parçalanma sürecine girmesiyle birlikte bölgede bağımsız bir siyasi yapı olarak Kazan Hanlığı ortaya çıkar. Ulu Muhammed Han tarafından 1438 yılında kurulan Kazan Hanlığı, bölgedeki Türk-Tatar nüfusun ve kültürünün en önemli temsilcisi konumuna gelir. Kent bu dönemden itibaren hanlığın askeri, idari ve diplomatik kararlarının alındığı merkezi bir yapıya bürünür. Kazan Hanlığı'nın kuruluşu, bölgedeki dağınık Türk boylarının tek bir merkezi otorite altında toplanmasını sağlar ve kent bu yeni siyasi yapılanmanın ana üssü olur. Kazan Hanlığı döneminde şehir başkentlik işlevini üstlenir. Hanlığın kurucusu Ulu Muhammed Han ve ardından gelen hükümdarlar kenti bir idari merkez olarak kullanır. Başkentliği döneminde şehir Orta Volga bölgesinin en büyük diplomasi merkezine dönüşür. Rus prenslikleri, Altın Orda kalıntısı olan diğer hanlıklar ve Osmanlı Devleti ile yürütülen siyasi münasebetler Kazan'da gerçekleştirilir. Yabancı elçilerin kabul edildiği, hanlık adına kararların alındığı, askeri seferlerin planlandığı ve hukuki düzenlemelerin yapıldığı şehir, bir devlet merkezinin gerektirdiği tüm idari kurumlara ev sahipliği yapar. Kent, 1552 yılındaki Rus kuşatması ve fethine kadar bu yoğun başkentlik işlevini kesintisiz sürdürür. Kazan, başkentlik döneminde yoğun bir mimari faaliyete sahne olur. İdari merkezin ihtiyaç duyduğu dini, sosyal ve savunma amaçlı yapılar kentin farklı noktalarında yükselir. Bu mimari üretimin merkezini kentin en yüksek noktasında yer alan Kazan Kremlini oluşturur. Surlar, kuleler ve han sarayı gibi idari binalar bu korunaklı alanın içinde inşa edilir. Dönemin mimari ihtişamını yansıtan ve çok sayıda minaresiyle anıtsal nitelik taşıyan Kul Şerif Camii, başkentin dini ve kültürel merkezini oluşturur. Kent mimarisi sadece dini yapılarla sınırlı kalmaz. Saraylar, han türbeleri, medreseler ve kamu binaları da şehrin dokusunu meydana getirir. Taş, tuğla ve ahşap işçiliğinin yoğun olarak kullanıldığı bu yapılar, Türkistan, İdil Bulgar ve İslam dünyası ile olan kültürel etkileşimleri estetik unsurlarla yansıtır. Savunma yapıları ve sivil konutlar kentin bir başkente yakışacak şekilde anıtsal ve planlı bir yapıda donatıldığını ortaya koyar. Şehrin alt ve üst bölümleri arasındaki mimari hiyerarşi başkentin idari gücünü simgeler. İdil Nehri vasıtasıyla Hazar Denizi'ne, oradan da Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarına açılan Kazan, Doğu ile Batı arasındaki ana ticaret kapısı konumundadır. Kent, Avrasya coğrafyasından gelen kürklerin, derilerin, tarım ürünlerinin, bal mumunun ve el sanatlarının dış dünyaya pazarlandığı merkezdir. Rus prensliklerinden, Türkistan'dan, İran'dan ve Kafkasya'dan gelen tüccarlar kentte yerleşik ticari faaliyetler yürütür. Kent yakınlarında kurulan büyük panayırlar, uluslararası ticaretin ulaştığı boyutları gösterir. Ticaretin güvenli bir şekilde yürütülmesi için hanlık adına sikkeler basılır ve mali sistem düzenlenir. Şehirde ekonomik döngü sadece ticaretle sınırlı değildir. Kentin çevresinde yer alan verimli topraklar tarımsal üretimin temelini oluşturur. Kent ahalisi verimli arazilerde tahıl üretimi, arıcılık, balıkçılık ve hayvancılıkla uğraşır. Kentteki pazar yerleri ve ticari yapılar hem kırsal üretimin toplandığı hem de uluslararası emtianın dağıtıldığı canlı ekonomik merkezler olarak işlev görür. Kazan Hanlığı idaresinde üstlendiği başkentlik rolü kenti sıradan bir nehir yerleşimi olmaktan çıkarıp uluslararası siyasette ve ticarette söz sahibi merkez haline getirir. Kamu yapıları, dinsel mekanlar ve ticari alanlar arasındaki bütünlük planlı bir kentsel gelişime işaret eder. Başkentliğin yarattığı cazibeyle yaşanan nüfus artışı, kentteki zanaat kollarının çeşitlenmesine ve üretim kalitesinin artmasına doğrudan katkı sağlar. Şehir bugün de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olarak bu maddi kültür mirasının halen taşıyıcısıdır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

ipin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Finansal piyasalardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi bir dizi önlem açıkladı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik çeşitli adımlar atıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır denildi. Sorunun geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu vurgulandı. Konuyla ilgili önlemler çerçevesinde Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda idamların 65. yılında Menderes ve bakanlarını andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andı. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini, saldırının hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. Husiler ise iddiaları yalanlayarak kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve Pakistan saldırıya tepki gösterdi. İran destekli Husilerin Mekke'ye yönelik saldırısına Ankara'dan da tepki

tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınıyoruz açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz arttırdı. Fed 2 gün süren toplantısının ardından politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75'te 4 bandına çıkarıldığını açıkladı. İstanbul merkezde Ailem Güvende operasyonu kapsamında gözaltına alınan 35 kişiden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Şüphelilerden biri ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma çerçevesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, fuhuş ve müstehcenlikte kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satmak suçlamaları kapsamında tanık ifadeleri ve ihbarları değerlendirilmiş, teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor. Tercih işlemlerinin 21 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak isteğiyle kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini söyledi. Trump, "Savaş çok yakında sona erecek, anlaşma yapmayı çok istiyorlar," dedi. Amerikan basını ise Başkan Trump'ın gelecek hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle İran konusunu görüşeceğini iddia etti. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Çin'de temaslarda bulundu. Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşen Arakçı, kendilerini savunmaya kararlı olduklarını kaydetti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin ise tarafları itidale davet ettiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Mahmut Abbas'ın vize talebini reddetti. ABD gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize talebini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da reddetti. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransa'nın Marsilya takımını konuk edecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, İstanbul 24, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran 29, Bakü 29, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 32 derece. Haberler etmediniz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Turkuaz.
1: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağ hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağı da sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan'ın otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarzda dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır otağı.
0: Turkuaz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız ben Fuatcan Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Tolga Kökten, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan ufkunuzu açacağını düşündüğüm bir yolculuğa çıkacağız. Kızıl gezegenden getirilecek ilk toprak örnekleri için başlayan yeni uzay yarışını, Avrupa semalarında yankılanan tarihi roket sesini ve ay yüzeyine saatte 8700 kilometre hızla çarpan başıboş bir roket gövdesini ele alacağız. Salonumuzdaki akıllı televizyonların kapalıyken bile evimizin dijital haritasını nasıl çıkardığını, fabrikalarda insan omzundaki yükü hafifleten akıllı dış iskeletleri ve iş gücü piyasasını sarsan derin dönüşümü sorgulayacağız.

Evet değerli dinleyenler, uzay araştırmaları tarihinde bazı anlar vardır. Yalnızca bilimsel bir görevi değil, küresel güç dengelerinin yönünü de aslında tüm dünyaya ilan eder. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin yürüttüğü Tianwen 3 görevi aslında tam da böylesi bir eşiği temsil ediyor anlattığımız şekliyle. Planlara göre Çin, 2028 yılı civarında Hainan adasındaki Wenchang uzay fırlatma sahasından 2 adet Uzun Yürüyüş 5 isimli ağır yük roketi fırlatmayı hedefliyordu. Bu görevin nihai amacı 2031 yılında Mars yüzeyinden toplanacak yaklaşık 500 gramlık kaya ve toprak örneğini sağ salim dünyaya ulaştırmaktı. Bu proje halihazırda planlama safhasında ve önümüzdeki yıl içerisinde aktif olacak. Bu görev bir iniş aracı, bir yükseliş modülü, bir hizmet kapsülü, bir yörünge aracı ve dünyaya geri dönüş kapsülü olmak üzere 5 karmaşık bileşenden oluşuyor. Eski Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yöneticilerinden Scott Hubbard, Çin'in bu hazırlıklarını 1957 yılında Sovyetler Birliği'nin ilk yapay uyduyu uzaya göndermesiyle başlayan döneme benzeterek aslında bunun bir Sputnik anı olduğunu söyledi. Çünkü Amerikan Uzay Ajansı'nın kendi Mars örnek getirme projesi belirsizliklerle boğuşurken Çin bu yarışta galiba Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçmiş durumda. Görevin baş bilim insanı Hou Zhenqian, prototip geliştirme aşamasına geçildiğini ve ülkenin dört bir yanından bilim insanlarının bu hedefe kilitlendiğini belirtti. Mars ile Dünya arasındaki yörünge pencerelerinin her 26 ayda bir açıldığı düşünülürse, 2028 sonu ile 2029 başı arasındaki pencereyi yakalamak Çin için hayati bir önem taşıyor. Görevin temel bilimsel önceliği ise son derece heyecan verici. Kızıl gezegende mikrobiyal yaşam izlerini aramak. Bilim insanları Mars'ın jeolojik geçmişinde suyun izlerini ve biyolojik işaretleri koruma potansiyeli en yüksek iniş sahasını 2026 sonuna kadar kesinleştirmeyi planlıyor. Ancak bu devasa adım beraberinde gezegenler arası koruma sorumluluğunu da getiriyor değerli dinleyenler. Çin'in Anhui eyaletindeki Hefei kentinde kurulması planlanan gezegen koruma laboratuvarı hem Mars'tan gelecek örneklerin dünya biyosferini kirletmesini önlemeyi hem de dünya kaynaklı mikroorganizmaların Mars'ı kirletmesine engel olmayı hedefliyor. Ve benim burada aslında dikkatimi çeken en can alıcı nokta, bilimsel prestij yarışının ötesinde gezegenler arası biyolojik güvenlik meselesinin artık soyut bir senaryo olmaktan çıkması değerli dinleyenler. Milyonlarca kilometre öteden getirilecek yarım kiloluk bir toz zerresi, insanlığa evrendeki yalnızlığına dair somut bir cevap sunabilir. Fakat aynı zamanda sınırları henüz tam olarak belirlenmemiş yeni bir biyolojik güvenlik çağının kapısını da aralayabilir. Bu noktada sorulması gereken temel soru, uluslararası toplumun bu tür örneklerin incelenmesinde ne derece şeffaf ve ortak bir denetim mekanizması kurabileceği. Dünya dışındaki bu büyük rekabet sürerken yerkürenin hemen yanı başında Avrupa kıtasında da uzaya erişim konusunda tarihi bir düğüm çözüldü. Almanya merkezli ISAR Aerospace şirketi Spectrum adını verdiği iki kademeli roketiyle alçak dünya yörüngesine ulaşarak Avrupa'nın ilk tamamıyla ticari yörünge fırlatmasını gerçekleştirdi. 28 metre uzunluğundaki roket, Norveç'in Kuzey Kutup Dairesi içinde yer alan Andøya uzay üssünden akşam saatlerinde gökyüzüne yükseldi ve 7 dakika sonra başarıyla yörüngeye yerleşti. İlk denemesinde teknik bir arıza nedeniyle başarısız olan bu roket, ileri ve yukarı adı verilen bu ikinci uçuşunda 9 adet Akila motorunun gücüyle gökyüzünü adeta aydınlattı. Bu fırlatmanın Avrupa için taşıdığı anlam yalnızca teknik bir başarıdan da ibaret değil aslında. Spectrum, Almanya'da üretilip yörüngeye ulaşan ilk roket unvanını alırken, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki V2 roketini geride bırakarak tarihteki en büyük Alman yapımı roket unvanını da kazandı. Şirketin kurucu ortağı Daniel Metzer, Avrupa uzay endüstrisinin 10 yıllardır başaramadığı ticari atılımı birkaç yıl içinde gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. Bilindiği gibi Avrupa uzay taşımacılığında uzun süredir devlet destekli kurumlara ve Ariane ile Vega gibi yüksek maliyetli sistemlere bağımlı durumdaydı. Bu durum kıtayı çoğu zaman Amerikan özel roket şirketlerinin hizmetlerine muhtaç bırakıyordu esasen. Almanya şansölyesi Friedrich Merz'in bizzat fırlatma üssünü ziyaret ederek yeni bir dönemin başlangıcı olarak kutladığı bu gelişme, Avrupa Uzay Ajansı'nın açtığı Avrupa Fırlatıcı Mücadelesi kapsamında

da Isar Aerospace şirketini lider konuma taşımış durumda. Münih yakınlarında yılda 40 roket üretebilecek devasa bir fabrika inşa edilirken fırlatma maliyetlerinin 10 ila 15 milyon dolar seviyesine çekilmesi planlanıyor Almanya cephesinde. Değerli dinleyenler, uzay ve uydu teknolojilerindeki bu hareketliliğin bir başka adresi ise bizim sınırlarımız içinden gelecek bir haberde gizli. TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Teknofest 2026, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa Havalimanı'nda teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek. Festival kapsamında gerçekleştirilecek hareketli uydu terminali yarışması da uzay teknolojileri açısından dikkat çeken başlıklardan biri. Yarışmacılar, hareket halindeki platformların uyduyla etkin ve kesintisiz haberleşmesini sağlayan yönlenme ve stabilizasyon kabiliyeti yüksek sistemler geliştirecekler. Böylece Şanlıurfa, 5 gün boyunca yalnızca teknoloji meraklılarının değil, uydu haberleşmesinin geleceğine yönelik genç mühendislik çalışmalarının da buluşma noktalarından biri olacak. Gerçekten çok heyecan verici bir gelişme. Şimdi Şanlıurfa'dan yeniden dünya yörüngesine uzanacağız. Çünkü uzaya fırlatılan her nesne güvenli bir biçimde geri dönmüyor ya da sonsuz boşlukta kaybolup gitmiyor. Bunun en çarpıcı örneği ticari bir ay iniş aracını taşımak üzere uzaya gönderilen bir Falcon 9 roketinin üst kademesinde yaşandı. Yaklaşık 14 metre uzunluğundaki ve 4 ton ağırlığındaki roket gövdesi saatte 8.700 kilometre hızla ayın arka yüzeyine Einstein kraterinin yakınına çarparak ay yüzeyinde 18 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde yeni bir krater oluşturdu. Ağır yükü nedeniyle kontrolsüz bir yörüngeye savrulan gövde, aylarca süren başıboş yolculuğun ardından ay yüzeyinde infilak etti. İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'nden araştırmacı Hannah Sargent, uzaya fırlatılan araçların ömürleri bittiğinde güvenli bir biçimde bertaraf edilmesini zorunlu kılan kuralların devlet ajansları için geçerli olduğunu ancak özel ticari uzay şirketlerinin henüz böylesi katı bağlayıcı yasalara tabi tutulmadığını söylüyor. Macau Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Robert Bugliocci gibi araştırmacılar da kütlesi ve hızı bilinen bir cismin çarpışmasının ayın yüzey yapısını anlamak adına bilimsel veri sağlayabileceğini savunsa da başka bazı bilim insanları bunun son derece dikkatsiz ve tehlikeli bir kaza olduğunu belirtiyorlar aslında. Açıkçası ben bu olayın bize uzay hukukundaki devasa bir boşluğu gün yüzüne çıkarttığını düşünüyorum. Özel şirketlerin uzay yarışına hızla dahil olduğu günümüzde geride bırakılan roket gövdelerinin tarihi uzay iniş alanlarına ya da gelecekteki bilimsel üslere zarar vermeyeceğinin hiçbir garantisi yok ne yazık ki. Uzay artık sadece hükümetlerin tek elinde değil. Bu yüzden yörünge çöplerinin denetimi ve gezegen yüzeylerinin korunması konusunda küresel bağlayıcı kuralların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekiyor. Birazdan ikinci bölümde göksel karmaşadan başımızı çevirip yeryüzündeki üretim hatlarına ve evlerimize baktığımızda teknolojinin gündelik hayatımızı nasıl sessizce dönüştürdüğüne daha yakından tanıklık edeceğiz. Evet değerli dinleyenler, ikinci bölümde yeryüzü teknolojilerine odaklanıyoruz malumunuz. Fabrika zeminlerinde ve üretim tesislerinde insan ile makine arasındaki ilişki uzun yıllar boyunca güvenlik kafeslerinin arkasında birbirinden kalın çizgilerle ayrılmış bir mesafede tutuldu. Ancak Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi bünyesinde geliştirilen yeni bir teknoloji bu sınırı ortadan kaldırarak insan ve robot işbirliğinde çığır açıcı bir adım atıyor. Profesör Masya liderliğindeki araştırma ekibi VeraCob adını verdikleri bir sistem geliştirdiler. Bu sistem, bir fabrika çalışanının sırtına taktığı hafif bir dış iskelet ile 7 eklemli bir robot kolu, yani kobotu kablosuz olarak birbirine bağlıyor. Bu bahsettiğimiz 7 eklemli robot kola kobot adını veriyorlar. Sırt çantası gibi giyilen bu dış iskelet, ince ve yüksek dayanımlı kablolar vasıtasıyla kullanıcının kol kaslarının yapacağı işin önemli bir kısmını devralıyor. Sistemin asıl yenilikçi tarafı ise iletişim biçiminde saklı. Robot kolu ağır bir nesneyi kavradığında nesnenin ağırlığını ve ağırlık merkezini anında tartarak bu bilgiyi kablosuz ağ üzerinden işçinin sırtındaki motora iletiyor. Motor, kabloları nesnenin ağırlığıyla tam orantılı biçimde gererek çalışanın kolundaki kas gerilimini %65'e varan oranda azaltıyor. Dahası, asimetrik nesnelerde hangi kola ne kadar destek verileceği otomatik olarak da dengeleniyor.
Sistemin endüstriyel açıdan en büyük avantajlarından biri, robotu eğitmek için tek bir satır kod yazmaya gerek duyulmaması. Çalışan, robotun kolunu fiziksel olarak hareket ettirip görevi göstererek sistemi saniyeler içinde yeni bir işleme uyarlayabiliyor. Daha önceki sistemlerde çalışanların kaslarına yapıştırılan ve fabrikada kullanımı pratik olmayan hassas elektrotlar yerine doğrudan nesnenin fiziksel özelliklerine göre kuvvet üreten bu yaklaşım, iş sağlığı ve güvenliğinde yeni bir sayfa açıyor. Ağır sanayi çalışanlarının bel ve omuz incinmelerini azaltmak, üretim hattında insanın tükenmesini adeta engellemek adına son derece kıymetli bir mühendislik örneği. Ben bu tür hibrit yaklaşımların geleceğin çalışma ortamında insanı saf dışı bırakmak yerine insanın fiziksel kapasitesini koruyan en insani teknolojik çözümlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ancak madalyonun diğer yüzüne baktığımızda teknolojinin evlerimize giren yüzünün insan mahremiyetini aynı saygıyla koruyup korumadığı ciddi bir tartışma konusu değerli dinleyenler. Nitekim son dönemde akıllı televizyonların arka planda yürüttüğü ağ trafiği üzerinde yapılan bağımsız teknik incelemeler, oturma odalarımızın güvenliği hakkında çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Gamers Nexus ve Level 1 Tex ekiplerinin yaptığı ayrıntılı ağ analizi, üst segment OLED televizyonların ev ağlarını adeta bir casus yazılım gibi tarayabildiğini ortaya koydu. Ağ protokolü analiz araçlarıyla yapılan incelemelerde söz konusu cihazların yerel ağa bağlı akıllı telefonları, saatleri ve ağdaki diğer tüm aygıtları tespit edebildiği belirlendi. Dahası, televizyonun çevredeki tüm kablosuz ağların adlarını, sinyal güçlerini, yönlendirici numaralarını ve cihazların dahili internet protokol adreslerini kaydedebildiği görüldü. Cihaz üreticileri bu durumun cihazlar arası içerik paylaşımı ve akıllı ev uyumluluğu için standart bir işlev olduğunu savunsalar da, reklam birimlerinin yüz milyonlarca ikincil cihaza erişim sağlama vaatleri endişeleri artırıyor. Araştırmacıların ulaştığı en sarsıcı bulgu ise televizyonların kapalıyken bile ortamdaki sesleri dinleme ve yerel belleğe kaydetme potansiyeline sahip olmasıydı. İnternet bağlantısı kesildiğinde dahi uzak alan mikrofon özelliği devrede ise eğer, ortam sesinin düz metin olarak bellekte tutulduğu ve internet bağlantısı sağlandığında sunuculara aktarılabildiği öne sürüldü. Bunu tekrarlamak gerekirse, evinizde internetin normalde bağlı olan televizyonun aslında internet bağlantısı olmadığı anda da görüşmeleri loglarla kaydettiğinden bahsediyoruz. Şirket yetkilileri, bahsettiğimiz tabii ki akıllı televizyonlar. Şirket yetkilileri sesin yalnızca belirli bir uyandırma kelimesi söylendiğinde işlendiğini ve kelime algılanmazsa anında silindiğini belirtse de tüketicinin bu süreçler üzerindeki kontrolü neredeyse sıfıra inmiş durumda. Bu haberi incelerken benim aklıma gelen ilk soru, evlerin oturma odalarında duran bir ekran, ne zamandan beri eve giren misafirlerin telefon modellerini fişleyen bir güvenlik görevlisine dönüştü şeklinde oldu değerli dinleyenler. Donanım bedelini binlerce dolar ödeyerek satın alınan bir cihaz, arka planda kullanıcıyı bir veri madenine dönüştürmesi gerçekten kabul edilebilir bir ticari model değil. Üstelik televizyonu sadece bir monitör olarak kullanmak isteseniz dahi, servis sağlayıcıların açık kablosuz ağlarına otomatik bağlanma riski mahremiyeti savunmasız bırakıyor. Teknolojinin ev içi mahremiyetimizi kuşatması bir yana, küresel ekonomi genelinde yarattığı yapısal sarsıntı çok daha derin bir krize de işaret ediyor aslında. Qualtrics tarafından yayınlanan kapsamlı iş gücü raporu, otomasyon ve yapay zekanın küresel istihdamı daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hızla yeniden biçimlendirdiğini gösteriyor. Verilere göre dünya genelindeki işlerin %28'i yüksek otomasyon riski altında bulunurken, mevcut mesleklerin %40'ının görev tanımlarında köklü dönüşümler yaşanması bekleniyor. 2030 yılına kadar teknolojinin 92 milyon işi ortadan kaldıracağı. Ancak burada güzel bir haber var ki bu iddiaya göre yeni teknolojilerin ise 170 milyon yeni istihdam alanı açarak yani nette 78 milyonluk bir istihdam artışı sağlayacağı öngörülüyor. Fakat bu net artış tablosu geçiş sürecindeki büyük acıyı gizlemeye yetmiyor elbette. Rapor, yetenek uyuşmazlığı ve beceri açığı nedeniyle 2030 yılına kadar küresel gayri safi yurt içi hasılanın 6,5 trilyon dolarlık büyümesinin tehlikede olduğunu hesaplıyor. İşverenlerin %63'ü dönüşümün önündeki en büyük engelin çalışanlardaki beceri açığı olduğunu ifade ediyorlar. Özellikle büro çalışanları, montaj hattı işçileri ve müşteri hizmetleri personeli gibi tekrara dayalı iş kollarında çalışanlar büyük bir tasfiye riskiyle karşı karşıya kalırlarken,
yapay zeka, sürdürülebilirlik ve sağlık sektörü

yerlerinde talep hızla tırmanıyor. Burada en trajik kırılma kariyer basamaklarının en altında yaşanıyor aslında. Giriş seviyesindeki başlangıç pozisyonları yapay zeka tarafından kıdemli rollerden çok daha hızlı biçimde otomatikleştiriliyor. Gençlerin iş hayatına atılarak deneyim kazandığı, kurum kültürünü öğrendiği temel idari ve operasyonel işler ortadan kalkmaya başladıkça kariyer merdiveninin ilk basamağı adeta buhar olup uçuyor değerli dinleyenler. İşverenler artık yeni mezunlardan ilk günden itibaren üst düzey analitik düşünme, yaratıcılık ve kriz yönetimi becerileri talep etmeye başlamış durumda. İleri düzey yapay zeka becerilerine sahip profesyoneller %56'lık bir maaş primi elde ederken uyum sağlayamayan milyonlar geride kalma tehlikesiyle karşı karşıya ve bu tüm dünya için geçerli. İşte tüm bu göstergeler makinelerin sadece beden gücünü değil, zihinsel süreçleri devraldığı yeni bir çağın şafağında olduğumuzu kanıtlıyor değerli dinleyenler. Evet, ikinci bölümde sonuna geldik. Birazdan yapay zeka çağına ilişkin haberlerle sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, yapay zeka sistemlerinin düşünce ve karar alma süreçlerimize bu denli nüfuz ettiği bir dünyada onların ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamak da elbette hayati bir zorunluluk. Arizona Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve saygın bilim dergisi Scientific Reports'ta yayınlanan kapsamlı bir çalışma, önde gelen 7 büyük dil modelinin uzun süreli sohbetlerde dezenformasyona karşı nasıl bir kırılganlık sergilediğini açıkça ortaya koydu. Araştırmacılar, GPT, ChatGPT'nin modellerini, Claude'u, Gemini'yi, Llama'yı ve DeepSeek gibi günümüzün en gelişmiş algoritmalarını çok turlu diyaloglar üzerinden sınava tabi tuttular. Sonuçlar, yapay zekanın tek bir soruya verdiğin yanıtların ötesinde tartışma uzadıkça şaşırtıcı zaaflar sergilediğini gösteriyor. Çalışmaya göre ChatGPT'nin önceki modellerinden ChatGPT 3.5 konuşma sırasında ardı ardına sunulan yanlış iddiaları onaylama ve pekiştirme konusunda en zayıf model olurken yine Claude'un önceki modellerinden Sonnet 3.5 yanlış bilgiye karşı en dirençli duruşu sergiledi. Çin merkezi DeepSeek modeli ise kullanıcıdan gelen ısrarcı ve tartışmacı ifadelere karşı en çabuk ikna olan model olarak belirlendi. Bunun temel sebebinin modelin ironik ve alaycı yanıtlar üretme eğilimi olduğu ve bu durumun güvenilirlikten saptığı aktarıldı. Bununla birlikte modellerin çoğu kendilerine ikinci bir şans verilip hata açıkça yüzlerine vurulduğunda yanlışlarını düzeltmeyi başardılar. Araştırmanın yazarlarından biyomedikal mühendisliği profesörü Marmin Slaypen, yapay zekanın bu zaaflarını tıbbi bir teşhis gibi ele alarak yankılanma adını verdikleri tehlikeli bir patolojiyi tanımladıklarını söylediler. Modeller uzun sohbetler boyunca aynı yanlış ifadeyi bazen kabul edip bazen reddederek kararsız bir dalgalanma sergiliyorlar. Slepian bu tür sistemlerin tıp veya savunma sanayi gibi kritik alanlarda kullanılmasının yaratacağı felaketi gerçekten somut bir örnekle de açıklıyor. Eğer, diyor Slepian, karar alma sürecinde yapay zekaya körü körüne güvenirseniz, modelin o anki dalgalanma evresine bağlı olarak bir hastanın bacağının kesilip kesilmeyeceğine ya da bir füzenin ateşlenip ateşlenmeyeceğine tamamen şans eseri karar vermiş olabilirsiniz. Ben bu araştırmayı okuduğumda kapalı kaynaklı yapay zeka modellerinin iç işleyişinin denetlenememesinin nasıl bir risk havuzu yarattığını çok daha net anladım değerli dinleyenler. Hata payı bir kütüphane sohbetinde evet belki önemsiz sayılabilir. Ancak askeri karargahlarda veya cerrahi operasyonlarda kararsız bir algoritmanın yaratacağı yıkımı hiçbir toplum kaldıramaz. Ne var ki yapay zekanın bu mantıksal kusurları insanları duygusal ve sanatsal olarak etkilemesine engel teşkil etmiyor değerli dinleyenler. Pensilvanya'daki Villanova Üniversitesi'nde yapılan bir başka çarpıcı deney, insanın yapay zekaya bakışındaki psikolojik yanılsamayı gözler önüne serdi. Araştırmacılar, Amerika Birleşik Devletleri nüfusunu yaş, cinsiyet ve etnik köken bakımından temsil eden yaklaşık 1700 yetişkine kısa hikayeler okuttular. Metinlerin bir kısmı edebiyat dergilerinden derlenen insan yazımı öykülerden, diğer kısmı ise ChatGPT 4 tarafından kaleme alınan kurgulardan oluşuyordu. Katılımcıların yarısına metnin kaynağı doğru söylenirken diğer yarısına tam tersi söylendi. Değerlendirme sonuçları son derece şaşırtıcıydı. Katılımcılar, yapay zeka tarafından yazılan öykülerin edebi kalitesini ve sürükleyiciliğini insan yazımı öykülere kıyasla belirgin biçimde daha yüksek puanlarla ödüllendirdiler.
Eksi 3 ile artı 3 arasındaki kalite skalasında yapay zeka metinleri ortalama 1,54 puan alırken, gerçek yazarların elinden çıkan metinler 0,97'de kaldılar. Sürükleyicilikte de benzer bir üstünlük görüldü. İşin en ilginç yanı ise değerli dinleyenler, bir hikayenin insana ait olduğu söylendiğinde okuyucunun beğeni düzeyinin gerçeğe bakılmaksızın artmasıydı. Katılımcılara hangi metnin insan, hangisinin makine ürünü olduğu sorulduğunda ise başarı oranı tamamen yazı tura atma düzeyinde, yani %50 şeklinde. Reading Üniversitesi'nden Rodney Jones bu tercihin sebebini yapay zekanın karmaşık ve meydan okuyan bir dil yerine daha kolay sindirilebilir, beklentileri karşılayan ve akıcı metinler üretmesine bağlıyor. İnsan yazımı edebi eserler okuyucuyu zorlarken yapay zeka kitlelerin hoşuna gidecek pürüzsüz ve standart yormayan kurgular sunuyor. Lancaster Üniversitesi'nden Claire Hardeker ise insanların makinelerin Shakespeare düzeyinde üretim yapabileceği bir gelecekle yüzleşmeye zorlandığını, özellikle müzik ve edebiyat gibi insana özgü kabul edilen alanlarda kandırıldıklarını anladıklarında derin bir öfke hissettiklerini vurguluyor. Sanat ve felsefe alanındaki bu sınırlar silinirken giderek yapay zekanın asıl ürkütücü yüzü küresel savunma sanayinde ve savaş doktrinlerinde kendini hissettiriyor. Çin'de düzenlenen insansız robot oyunları ve Pekin'deki Dünya Robot Konferansı'nda koşan, boks yapan ve engelleri aşan insansız makineler eğlenceli birer gösteri figürü olmaktan hızla uzaklaşıyorlar. Reuters'ın Çin'in askeri ihale belgeleri, akademik araştırmaları ve savunma sanayi raporları üzerinden yürüttüğü geniş çaplı bir inceleme, Çin ordusunun insansız robotları muharebe alanlarına sürmek için gizli ve yoğun bir hazırlık yürüttüğünü ortaya koydu. Çin Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi tarafından hazırlanan operasyonel senaryolarda 6 adet robotik savaşçının askerlerle birlikte 2 saldırı timine ayrılarak düşman kontrolündeki bir binayı oda oda kat kat temizleme planları yaptığını ortaya çıkardı. Tünellerde, gemi içlerinde ve meskun mahallelerde insanların yerine insansız makinelerin önden gönderilmesi, insan kaybını sıfırlama doktrininin bir parçası olarak görülüyor. Çinli savunma devi Norinco'nun geliştirdiği Fuxi adlı insansız robot, şimdiden karakol nöbeti, keşif ve tehlikeli müdahaleler için uzaktan kontrol sistemiyle test ediliyor. Ayrıca Unitree şirketi, dünya modelleriyle yönlendirilen ve gerçek zamanlı dinamik dövüş hareketleri sergileyen otonom insansız robot gösterimleriyle teknolojinin ulaştığı fiziksel hızı da sergiliyor. Evet değerli dinleyenler, bugün Mars'ın ıssız çöllerinden, Ay'ın kraterlerine, oturma odalarımızdaki görünmez veri ağlarından, fabrika zeminlerine ve savaş meydanlarını tehdit eden otonom makinelere uzanan çok katmanlı bir yolculuk yaptık sizlerle birlikte. Karşı karşıya olduğumuz tablo, geleceğin baş döndürücü bir heyecan taşıdığı kadar öngörülemez belirsizliklerle de dolu olduğunu kanıtlıyor bizlere. Bilimin ve teknolojinin sunduğu her yeni araca umutla yaklaşmak, insanın kadim keşfetme arzusunun doğal bir sonucu. Ancak bu ilerleyişi anlamlı kılacak olan eleştirel aklı ve etik sorgulamayı elden bırakmamak olacak değerli dinleyenler. Ne kadar hızlı hesap yaparsa yapsın, ne kadar ağır yük kaldırırsa kaldırsın ya da ne kadar kusursuz cümleler kurarsa kursun, teknolojinin rotasını çizecek, onu yıkıcı bir güç olmaktan çıkarıp insanlığın ortak yararına sunacak olan yegane güç, insanın kendi vicdani tercihleri ve ahlaki pusulası olacak. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle, o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı gücüne güç katacak. İstanbul Havalimanı'nın hız, zaman ve operasyon kabiliyeti bir adım daha ileriye taşınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete alınacak 4. ana pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumu daha da güçlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üniversiteleri küresel birer cazibe merkezine dönüştürecek yeni beyin göçü hamlesini açıkladı. Cevdet Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nda gelecek yıl başarılı uluslararası üniversiteler öğrencilerin üniversitelerde araştırma görevlisi olarak kadroya alınacağını duyurdu. 27 Mayıs darbesinin demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik anma mesajı yayımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mesajında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla andı. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla demokrasimize ve milli iradeye kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 27 Mayıs'ın Türkiye'nin demokrasi tarihinde derin yara bıraktığını ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de millet iradesine düşman olanların ülkeye yaptığı en büyük kötülüğün darbeler olduğunu belirtti. Finansal piyasalardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi bir dizi önlem açıkladı. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla çeşitli adımlar atılmasına karar verildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı Yemen'deki

İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke kentine yönelik insansız hava aracı saldırısını kınadı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Husi tehdidi yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini de olumsuz etkiliyor dedi. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik sürüyor. Kanada'nın Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmesinin ardından ortak üyelik adı verilen model üzerinde çalışıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise söz konusu gelişmeyi komik olarak nitelendirdi. Trump, "Bu gerçekleşirse Avrupa'ya ciddi vergiler getiririm," dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed, 3 yıl sonra ilk kez faizi artırdı. Fed, 2 gün süren toplantısının ardından politika faizinin 25 baz puan artırılarak %3,75 ile 4 bandına çıkarıldığını açıkladı. Fed üyelerinin çoğunluğunun bu yıl içinde 25 baz puanlık bir faiz artışı daha öngördüğü ifade edildi. Ve spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransa'nın Marsilya takımını konuk edecek. Türkiye saatiyle saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek amacıyla Letonya ile mücadele eden Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 yenildi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, İstanbul 24. Yine hafif yağmurlu olmak üzere Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran ve Bakü 29 derece. Güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Ben eski zaman aşığıyım. Sevda çeker, düşünürüm, ağlarım. Bazen tilki kadar kurnaz, bazen akılsız. Bazen çocuk gibiyim, bacak kadarım. Herkes aşık olur, sevdalanır. Bir yolu var gönül çekmenin de. Benimki sevda değil, ateşten gömlek. Bir kor düşmüş, ışıl ışıl yanar içimde. Ama ben eski zaman aşığıyım. Sevmek kadar katlanmak da gelir elimden. Gece hayalimde, gündüz fikrimde, ela gözlü o yar çıkmaz gönülden. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi bugün bolca şiir ve sohbeti getirdi yanı başında. Safa Ak'tan da çalışıyoruz teknik masada. Nilay Yazarkan Keleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikte olacağız. Yaklaşık 45 dakika boyunca 0-90-312-463-34-19-463-34-21 bizim telefonlarımız. Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden dinleyebiliyorsunuz. TRT Dinle mobil uygulaması zaten eğer cep telefonunuzda varsa işiniz çok daha kolay ve radyonuzu aynı zamanda bizim radyomuzu aynı zamanda televizyonunuzun radyo seçeneklerinden TRT TSR'yi bularak da dinleyebilirsiniz. Evet, bugün yalnız değilim stüdyoda. Şiirlerimi de sohbetleri de paylaşacağım harika bir konuğum var. Hoş geldiniz Ötüken Hürmüzlü.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Ötüken Hürmüzlü Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve aslında hani şimdi siz bir arama çubuğuna girdiğinizde bu isim yabancı değil dediğinizde ki mutlaka yabancı değil, bizi anımsatacak yaptı.

0: İşleri Ötükendürmüz'ü sizin çok iyi bildiği, çok iyi tanıdığı bir sima olduğunu düşünüyorum. Evet, sizin meslekte kaçıncı yılınız?
1: Bu sene 30.
0: 30.
1: Evet, mezun olduğum seneden itibaren sayıyorum, okulu saymıyorum.
0: Hı.
1: 30 sene oldu devlet tiyatrosuna gireli.
0: Çok güzel. Peki bunu söylemek, hani ben şimdi spikerlikte 28 derken çok farklı bir keyif alıyorum. Aynı zevki siz de duyuyor musunuz?
1: Çok ve söylerken çok uzun bir süre gibi geliyor. 30 yıl falan. Bana çok yeniymiş. Hani daha birkaç yıl olmuş falan
0: Gerçekten
1: gibi
0: mi?
1: geliyor. Evet.
0: Aslında hiç o kadar çabuk geçmedi. Ben o
1: Tabii.
0: özgeçmişi okuduğumda hiç öyle değil ya.
1: Biraz
0: Oralar öyle değil.
1: öyle. Biraz öyle oluyor ama işte işinizi sevince, mesleğinizi sanırım öyle oluyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Peki bu işe hani gönül vermek belki çocukluk yıllarında mı, yoksa yok, ben lisede okurken başlamıştım bu hayale. Sizin gönlünüze ne zaman düştü bu ateş?
1: Benim babamdan dolayı. Benim babam
0: Babanız.
1: da devlet tiyatrosundan emekli.
0: Aa,
1: İsmet
0: çok güzel.
1: Ürmüzlü.
0: Evet.
1: Devlet tiyatrosu rejisörlerindendi.
0: Harika.
1: Bir ara genel müdür yardımcılığı yaptı. Ben ortaokulda filandım.
0: Hı.
1: Tabii gide gele kulislere, işte
0: Hı.
1: sahneyi görerek,
0: Hı.
1: oyuncuları tanıyarak
0: Hı.
1: o ateş içimize düştü.
0: O söz doğru mudur o zaman? O sahne tozunu bir
1: O
0: kez
1: kadar
0: daha.
1: doğru ki.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten kendimden biliyorum. O
0: Evet,
1: yüzden bu
0: evet.
1: çok keyifli bir şey.
0: Hı.
1: Ve nasip de oldu aynı zamanda.
0: Hı.
1: 30 yıldır devam.
0: Evet. Peki örneğin siz kendi çocuğunuz için de aynı şeyi söyleyebilir misiniz? Çünkü elbet siz de onu sete götürüyorsunuzdur. Bazen tiyatroya
1: Tabii,
0: götürüyorsunuzdur.
1: tabii.
0: Yani onun içinde de benzer bir duygu var mı sizce, yoksa yok, hiç o taraklarda sezi yok mu?
1: Şöyle şu anda çok istiyor gibi durmuyor. Ama içinde var. Bunu görüyorum.
0: Hı.
1: Daha biraz
0: Hoşunuza
1: daha
0: gidiyor
1: zaman
0: mu?
1: gidiyor.
0: Hı.
1: Evet, yani o şeyi istese de istemese de benim için bir şey değişmeyecek tabii ki. Ama güzel bir şey tabii bu.
0: Evet.
1: Öyle büyüyor olması, bunları görerek, duyarak
0: Hı.
1: bu güzel bir şey.
0: Evet. Peki sizin için oyunculuk bir adanmışlık mı? Yani ben oyuncuysam bunu her şekilde kendimi gerçekten bu işe vererek yaparım. Gerisi hiç önemli değildir mi? Yoksa yok, o kadar da değil. O ayrı, o ayrı diyeceğiniz noktaları var mı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere bu işi sevmeden yapamıyorsunuz. Yapmanız mümkün değil. Çünkü çok fazla zor. Sevdiğiniz zaman da size tabii ki bir adanmışlık istiyor. Fakat ben kendim için bunu söyleyebilirim. Bu benim işim. İşim elimden gelenin en iyisini yaparak devam etmek istiyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama bu benim işim. Orada bitiyor benim için. İşte ailem, dışarıdaki hayatım, o başka bir yerde. Yani benim bütün hayatım, bütün yaşamım bunun üzerine kurulu değil. Yani ben hep böyle düşündüm. Gençken de böyle düşündürdüm. Şimdi zaten böyle düşünüyorum. Sadece nasıl söyleyebilirim bunu? İşimde evet oradayım. Hakikaten kanımla, canımla, terimle. Burada kan ve ter hikayesi doğru bu arada.
0: Doğru.
1: Gerçekten fiziksel olarak doğru.
0: Parantez açalım. Kan nereden çıkıyor diye hemen.
1: Sahne kazalarından
0: Oluyor değil mi?
1: çok,
0: Evet.
1: hatta şeyde taşırım bazı izlerini. O gerçekten var.
0: Ter zaten
1: O
0: o
1: zaten
0: kadar, o
1: onsuz
0: zaten. Evet,
1: olmaz.
0: evet.
1: İşte gözyaşı var, işin
0: Hı.
1: içinde her şey var fakat bir yere kadar.
0: Hı.
1: Kendim için söylüyorum, tekrar ediyorum bunu. Dışarıda başka bir hayatım var.
0: Ama şöyle hissediyorum. Hani sizin düzeninizi, bir oyuncunun düzenini idrak edebilmek için etrafınızdaki insanların da, evdekilerin de sizi çok iyi anlaması ve çok hoşgörülü olması gerekiyor. Çünkü gerçekten ayrı bir mesai. Örneğin bir oyuncuyu, mesela oradan başlayalım. Bir oyuncuyu bir yönetmen tercih etti ve dedi ki, ya bu oyunu teksti sana yolluyorum. Bir bak, hani silsile buradan mı başlıyor?
1: Evet, yani yönetmen bir oyun yönetmeye karar veriyor. Sonra tabii ki oyuncu seçiyor. Öyle olunca da sizi eğer seçtiyse dediğiniz gibi işte tabii ki teksti okumakla başlıyor her şey. Ondan sonra devam ediyor. Bu dediğiniz düzen de aynen mesela şöyle söyleyeyim. Herkes eve geldiğinde biz evden çıkıyoruz.
0: İşte. Yani bunlar önemli detaylar.
1: Evet.
0: Oyuncu olmak isteyenler için uyarı.

0: olsun.
1: Tabii yani şimdi normal düzenine ayak uyduramıyoruz tabii ki. Şimdi hep bize şey derler, niye gece geç yatıyorsunuz, niye uyuyamıyorsunuz
0: Ve niye sabah uyanamıyorsunuz?
1: diyorlar. Gerçi uyanıyorum da ben.
0: Öyle mi?
1: Evet, şöyle oyundan sonra o kadar çok adrenalin yükleniyor ki vücudumuza. O bizi uyutmuyor. Asıl hikaye bu. Fiziksel bir durum. Yani
0: Tabii,
1: bu
0: tabii.
1: işte bir bohemlikten, bir işte kendini beğenmişlikten
0: Değil.
1: kaynaklanan bir şey değil. Bunu bir türlü anlatamıyoruz. O heyecan bizi öyle bir şey yüklüyor ki bizi uyutmuyor. Oyundan sonra saatlerce devam ediyor o ritim. Bu ancak sakinleştiği zaman uykuya geçebiliyoruz.
0: Bu da sizin tercihiniz değil yani. Beden bunu
1: Evet,
0: yaratıyor.
1: işte yani bu
0: Fizyolojik bir
1: bizim
0: şey.
1: tercih ettiğimiz aman ben sabahlara kadar oturayım
0: O
1: gibi. Ha,
0: değil.
1: tabii tercih eden de mutlaka vardır. Ve sadece oyuncularda değil, her meslek grubunda var bu. Kimisi uyuyamaz. Ama bizim fiziksel böyle bir zorluğumuz var.
0: Bizim için de böyle. Mesela ben hani televizyonda bir gece canlı yayın yaptığım zaman yani gece 3'ten önce uyuyabildim bilmem.
1: Tabii ki uyutmuyor sizi o
0: Evet.
1: ritim
0: Tabii.
1: zaten. Ya
0: Evet.
1: çünkü mesela oynadığınız oyunla da çok alakalı. Bir dram oynuyorsanız, bir trajediyse mesela bu, eve geldiğinizdeki haliniz çok başka oluyor. Çünkü üzerinizde o şey yükleniyor.
0: Ha
1: O
0: o.
1: trajedi, o ağırlık.
0: Yani o bir kostümdür. Sahnede onu bırakamaz mıyız bize?
1: Yo, bırakıyorsunuz. Yazda
0: Bırakırız.
1: ben bırakıyorum yani.
0: Tamam.
1: Elimden geldiğince.
0: Bırakamamak olmamalı
1: Ya
0: zaten, değil
1: o
0: mi?
1: benim çok inandığım bir şey değil açıkçası.
0: O zaman size hep komedi
1: Tabii
0: versinler. Öyle bir
1: ki
0: hayat yok.
1: tabii ki tenzih

0: bırakıyorum. Ama şöyle, o üzerinize yükleniyor. Mesela 3 saat boyunca ağlıyorsanız sahnede, çıkar çıkmaz kakara kikiri yapamıyorsunuz. Çünkü o yüklenmiş oluyor üzerinize.
1: Doğru.
0: Tam tersi, bir komediden çıktığımız zaman da o büyük enerji, o yüksek enerji,
1: Onu aşağı indirmek
0: bu
1: zor, değil mi?
0: sefer
1: Bu
0: de aşağı
1: sefer de.
0: indirmek gerekiyor onu.
1: Evet, evet,
0: Yani bu
1: evet.
0: böyle bir şey.
1: Evet. Ve işte bu konuda hani herkesin çok toleranslı olması lazım. Evdeki herkesin
0: Evet,
1: destekçisi
0: sağ
1: olması
0: olsunlar
1: lazım
0: zaten
1: sizin.
0: hani.
1: Provalarınız örneğin sizin. Biraz prova sürecinden bahseder misiniz? Hani o zaman da ortadan uzun süre yok oluşlarınız olduğunu biliyorum.
0: Tabii yani provalarda şöyle, bizde bir belli bir saat olmuyor. Ucu açık olur genelde.
1: Değil mi?
0: Özellikle sonlara doğru. Çünkü bu bir yaratım süreci olduğu için. Yani işte 5'te hadi bitiriyoruz olmuyor.
1: Tabii.
0: Olamaz da zaten. Aklınıza bir şey geliyor ya da bir şey bir türlü olmuyor. Bir türlü bir şey beceremiyorsunuz diyelim. Ya da yönetmenin aklına başka bir şey geliyor. Siz başka bir şey denemek istiyorsunuz. Bu böyle bir süreç. Şu saatte bitti. Aa, hay Allah, 5'te gelecekti, gelmedi. Olmuyor tabii ki.
1: Değil mi?
0: Tabii
1: Evet,
0: ki. Yani
1: evet.
0: bizi tanıyan herkes bunu bilir. Bu anlamda. Bu çünkü bir yere ulaşmak için çıkılan bir yol. O yolun ne kadar uzun süreceğini bilmiyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu
1: Çok.
0: böyle bir şey.
1: Evet. Aşırı hoşgörü gerektiren bir şey. Çünkü ortaya çıkacak olan şey sadece hani evdeki insanları ilgilendiren bir konu değil. Ortaya çıkacak olan şey koskoca bir şehrin akın akın gittiği bir Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki bir sahnedeki oyun. Ve
0: Kesinlikle.
1: yıllarca devam edecek bir şeyden bahsediyorsunuz belki. O yüzden elbette sizin gibi böyle ön planda olan ve işte sanatla
0: Estağfurullah.
1: uğraşan insanları desteklemek lazım.
0: Tabii bir de devlet tiyatrosu ki bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yapıdır. Gerçekten dünyada böyle bir tiyatro kurumu yok. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük öngörüsüyle böyle bir kurum oluşturuluyor. Ve o hakikaten dünyayı bir örneğiz biz şu anda. Gittiğimiz bütün ülkelerde, bütün turnelerde herkes bize gıptayla bakıyor. Bunu hiç
1: Doğrudur.
0: abartmıyorum. Gerçekten bunu bütün yazılardan çok net okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Tamamen işi tiyatro olan, tamamen bunun için düzenlenmiş büyük bir yapıdan bahsediyoruz.
1: Çok güzel.
0: Türkiye'nin her yerinde sahne alan, kasabalara kadar, köylere kadar giden, kamyonların üzerinde gerekirse masaları birleştirerek, sahne kurularak sahneye çıkılan bir kurumdan bahsediyoruz. Ki herkes ulaşabilsin, herkes seyredebilsin. Biraz da bunun farkına varmak lazım.
1: Evet,
0: Kendim
1: doğru.
0: için söylüyorum bunu. Taşıdığımız o değeri bilmek lazım.
1: Yok hani sadece kendiniz için değil hani biz izleyenler için de bu önemli bence. Yani biz
0: Sağ
1: hani
0: olsunlar.
1: devlet tiyatrosunun oradaki ışık düzeni en büyüleyici şeyleri söylüyorum bir izleyici olarak. Dekor ve kostüm. Yani
0: Kesinlikle.
1: oyunculuğu bıraktım bir kenara onlar ayrı. Diğeri de yani o görselliği destekleyen unsur.

0: Biz bunları yapmak zaten bizim görevimiz. Bunu yapmak da görevimiz. Gidip en küçük bir köyde,
1: Bir
0: meydanda
1: çocuk oyununu oraya götürmek de.
0: o da bizim
1: Değil
0: görevimiz.
1: mi?
0: Tabii.
1: Evet. Hele ki çocuk oyunları. Aman
0: Ya
1: Allah'ım nasıl güzel
0: çok
1: ve nasıl
0: çok
1: keyifli onları
0: önemli, çok
1: izlemek.
0: çok önemli.
1: Ben bir
0: Yani
1: büyük
0: bu
1: olarak çok keyif alırdım.
0: gerçekten öyle. Ben de
1: Evet.
0: öyle. Kızımı da çok götürmüştüm
1: Evet
0: vardır
1: ben
0: bu
1: de.
0: anlamda.
1: Evet.
0: Çok önemli.
1: Evet.
0: Çünkü bize onlar lazım. Geleceğin tiyatro severleri lazım bize.
1: Tabii. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, bilmiyorum Ötüken Hürmüz'ü bilir miydi ama Oktay Rifat'ın da aynı zamanda tiyatro oyunu
0: Evet.
1: yazdığını. Evet. Ya onun sadece biz hani şair olarak biliyoruz ama tiyatro oyunu yazarı aynı zamanda işte roman yazarı ve Türk şiirinin en büyük ve en yenilikçi şairlerinden birisi olarak biliyoruz kendisini. Sanata yakını yazarlık değil sadece çevirmen aynı zamanda bir de ressam yönü de varmış kendisinin. Ve bilenler bilir özellikle birinci yeni akımının edebiyatta öncülerindendir Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ile
0: Evet,
1: birlikte.
0: üçü.
1: Evet ve sonrasında da ikinci yeni akımına da yine yönelmiş ilerleyen yıllarda. O da sizin gibi babası şair ve dil bilimci ve TDK'nin de ilk kurucu başkanı
0: Doğru.
1: babası. Aynı zamanda Trabzon valisiymiş Samih Rifat ve Oktay Rifat Nazım Hikmet'in de teyze oğluymuş. Bu detayı da ben yeni öğrendim bu araştırmayla birlikte. Ve öyle böyle değil, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve doktora için Paris'e gidiyor. Ama İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde de geri dönmek
0: Evet.
1: durumunda kalıyor. İşte birbirinden farklı şiirleri var sevgili dinleyenlerimiz. Kimileri gerçekten bir okuduğunuzda, şimdi biz burada ne düşüneceğiz, ne hissedeceğiz diyeceğimiz bir kapalı bir anlatım. Ama kimileri de son derece açık ve kimileri sevgiye, aşka, kimisi isyana, haykırışa dayalı çok farklı şiirleri var. Sizin de izleniminiz nedir Oktay Rifat'la ilgili?
0: Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi bu üç garip akımı
1: Evet.
0: üç büyük şairden bir tanesi.
1: Hı.
0: Şimdi bazı şiirlerini okuduğunuz zaman ben en azından kendim için söyleyebilirim. Birkaç kere daha okuyorum.
1: Evet.
0: Evet, hani başka bir şey, her okuduğumda başka bir anlam çıkartıyorum mesela.
1: Evet.
0: Özellikle son şiirlerinden. Özellikle.
1: O kısa olanlar mı son şiirleri?
0: Daha
1: Daha mı kısa?
0: uzunları da
1: Uzunları da var
0: öyle
1: mı?
0: şeyde, onlarda da öyle. O kadar çok metafor kullanıyor ki mesela bazı şiirlerinde. Her seferinde hani "Aa, bu muydu acaba?" deyip bir daha okumak gerekiyor. Hem çok yalın, çok sade, çok net anlattığı şiirleri var.
1: Evet.
0: Hem bir okunuşta "Aa, diyorsun, evet ya, ne güzel anlatmış."
1: Evet.
0: Ya da işte sizin de bir toplumsal, toplumcu şiirleri var. Toplumun dertlerine dair, kendi hayata bakış açısını anlatan şiirleri de var. Onlar da öyle. Mesela bazı şeyleri halen diyorsun, "Aa, evet ya, bu hala geçerli, günümüzde devam ediyor
1: Tabii tabii tabii.
0: ve gelecekte de devam edecek"
1: Edecek. Evet. Evet.
0: diyorsunuz.
1: Evet.
0: Mesela aşka dair sözleri, onlar da öyle.
1: Evet.
0: Ne kadar güzel diyorsunuz ya, aşkı
1: Evet.
0: tarif etmesi. Ama çoğunlukla, en azından benim ona dair izlenim öyle ki, her şiirini bir kere daha okumam gerekiyor.
1: Bir örnekleme yapalım mı? Biz spiker arkadaşım Orhan Yaşar'la siz tanıştınız. Biz Orhan'la dün böyle konuşuyoruz. Orhan'cığım işte biraz Oktay Rifat dedim. Zordur da biliyor musun Orhan? Yani bazı şiirleri. İşte hangisi mesela abla dedi. Sonra ben bunu okudum ve biz bunun üzerine durduk düşündük. Biraz daha düşünmemiz lazım dedim. Bir de biz sizinle beraber düşünelim
0: Tabii
1: bakalım.
0: ki.
1: Sizin bakış açınız çok kıymetli
0: Tabii ki.
1: benim için.
0: Estağfurullah.
1: Ekmek ve yıldızlar. Ekmek dizimde, yıldızlar uzakta, ta uzakta. Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak. Öyle dalmışım ki sormayın. Bazen şaşırıp ekmek yerine yıldız yiyorum. Haydi buyurun.
0: Mesela.
1: Buyurun bir de buradan yaklıyorum. Evet.
0: Mesela.
1: Evet. Ne diyelim biz? Ne diyelim şimdi?
0: Şimdi
1: Buradaki
0: mesela
1: metafor nedir?
0: ilk aklıma gelen mesela
1: Ne?
0: duyduğumda şunu düşünüyorum. Şimdi ekmek,
1: Dizimde.
0: evet, nispeten daha kolay erişilebilen, hani el altında olabilen
1: Evet.
0: bir şey gibi. Yıldızlar tam
1: Gökte.
0: tersi.
1: Evet, o kadar
0: Çok uzakta,
1: ulaşılmaz.
0: çok ulaşılmaz.
1: Evet.
0: Ya da tam tersi bakacak olursak, bazen ekmek çok ulaşılmaz oluyor bazı durumlarda.
1: Evet. Yıldızlar, hayal ederek, evet, elimdekileri.
0: Evet. Yıldızlar belki daha

0: kolay hayal etmek. Aa, yıldızlar ne kadar güzel. O anda belki ekmek yok.
1: Tabii.
0: Mesela şu anda aklıma ilk
1: Güzel.
0: gelenleri söylüyorum.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: benim anladığım mesela işte bazen yıldızları yiyorumdan ben bunu anlıyorum mesela. Çünkü ekmek yok.
1: Ekmek yok.
0: Evet. Ya
1: Ya.
0: da işte ekmek yerken çok basit bir ne derler? Küçük şeylerden mutlu olmak da belki var işin içinde. Yani ekmek yiyerek sadece gökyüzünü seyrederek belki bir mutluluk onun için o anda.
1: Ve ekmek aynı zamanda emek.
0: Tabii emek aynı zamanda çalışmak
1: Ve
0: aynı
1: yıldızlar da
0: zamanda
1: hayal. Yani
0: evet
1: evet.
0: evet yani ulaşılmak
1: Ulaşmak
0: isteyen
1: istediğin bir şey.
0: aynen ulaşılmak istenen ulaşılması için büyük çabalar sarf etmek gereken şeyler belki de.
1: Evet.
0: Ya da tekrar dönün belki ekmek için de aynı şey geçerli ama. O
1: Evet.
0: da belki çok kolay ulaşılan bir şey olmuyor bazı zamanlarda.
1: Tabii. Çok
0: İyi
1: güzel bir.
0: anlıyorum ben mesela.
1: Evet. Oran herhalde netleşti değil mi aklımız? Evet. Çok iyiydi. Ve bir başka şiiri de yine kısa bir şiiri. Gün usulca. Gün usulca karardı pencerede. Gece oldu. Lambaya bakıyordum. Camda yalnızlığı gördüm derinde. Baktım ki başıboş sokak, mutsuz, taş kesilmiş yüzümde, ellerimde. Vay benim alın yazım, işsizliğim.
0: İşte yani ya o kadar şey ki o yalnızlık, çaresizlik,
1: İşsizlik bir taraftan
0: işsizlik.
1: değil mi?
0: Zaten o
1: Evet.
0: hani o mutsuzluk, o
1: Evet.
0: şey. Hakikaten bazı sabahlar kalkıp kendiniz böyle hissedersiniz. Herhangi bir sebepten dolayı olabilir o. Ama öyledir hani ya
1: Güzel bir duygu durumu
0: çok,
1: anlatımı aslında değil mi? Bu
0: çok,
1: net. Hani
0: çok.
1: bu ekmek ve yıldızlar kadar kapalı
0: Çok
1: bir
0: mesela demin dediğim gibi
1: ifadesi
0: çok net
1: yok.
0: mesela
1: Net
0: anlıyorsunuz
1: bu
0: ne
1: net, bu
0: dediğini.
1: net,
0: Yani
1: evet bu net.
0: bir mutsuzluğu tarif ediyor.
1: Evet.
0: Bir üzüntüyü tarif ediyor. Bir yalnızlığı, bir yokluğu tarif ediyor.
1: Evet.
0: Ve çok güzel tarif ediyor.
1: Evet, bakalım daha neler tarif etmiş sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Ötüken Hürmüzü bizim için bir şiir okuyacak
0: Dilim
1: ve bakalım
0: döndüğünce.
1: burada neler var? Acaba her şey net, açık mı? Yoksa bizi yine böyle soru işaretlerine gark edecek bir atmosferi var mı?
0: Sanki var
1: Var.
0: yani en azından benim için.
1: Merakla bekliyorum o
0: Yani ne
1: zaman.
0: düşünecekler dinleyicilerimiz bilmiyorum ama. Şiirimizin adı Bir Aşka Vuran Güneş. Öyle sevdalar vardır. Biter, başlar. Buruk tatlar vardır. Ağızda şurup giden. Bir aşka vuran güneş kolayca batmıyor. Yanıyor bin kollu şamdanı, tutuşuyor. Ufkumuzda camları göksel konağının ve bir yaz akşamı buhurdan gibi tüten hanisellerinin morumsu buğusunda bekliyor bahçemize donuk balkonunda. Sarmaşık gülleri kokladıkça kırmızı, hüzünler, Japon fenerleri arasında. Öyle günler var, öyle anlar, hiç bitmeyen. Nasıl bir ışık emmişler ki sevginizden, ansızın başka bir yüzle güzel. Kopmuşlar büyük Irak'tan, ayrı düşmüşler desteden. Yağmışlar ilk yaz yağmurlarınca ve özlem açmış yaban çiçeklerini tarlanızda. Olumsuz günler onlar, bir hiçle beslenen. Zaman dişi güvercinler, uçma bilmeyen. Uzay ötesi ovalar, ayak değmemiş. Başka bir mevsim, başka bir dal, başka yemiş. Esrir kim basa o toprağa ve kim tatsa o yemişten. Balla dolar testi, açılır açılmayan kilit. Çiçeğe durur badem, dolanır bilgelikle mutluluk yüreğe. Ak bir bulut bekler üstümüzde havada. Kuşlar iner, devinme birden bitiverir. Çıt çıkmaz evrenden. İste ortadasınız. Havuz, ağaç, deniz, ne varsa size göre. İste aydınlarda, çekilmiştir bir resim gibi kalır aklınızda. Gölgesiz, duru, küçük bir bahçede susar gibi yaparak, karşılıklı gizemlere daldığınız gün.

0: Evet, gizemlere daldık.
1: Evet, şimdi bu
0: Nereden başlayalım?
1: kesinlikle yani bu birkaç kere daha okunması gereken.
0: Değil mi?
1: Burada acaba şunu mu diyor? Burada bunu mu kastetti? Bu şu mu demek dediğimiz şiirlerinden bir tanesi.
0: Gerçekten öyle.
1: Evet, yani
0: Hani
1: size
0: senle
1: sorayım, genel
0: sorun.
1: duygusu nedir sizce bu şiirin?
0: Özlem var bence.
1: Evet.
0: Bendeki baskın hissi özlem.
1: Bence de.
0: Hüzün de var
1: Evet,
0: ama.
1: geçmişe de bir özlem
0: Evet, hüzün de var
1: sanki.
0: ama.
1: Hüzün var. Bir yandan umut taşıyor.
0: Evet.
1: Hani bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bunu mutlaka seyircilerimiz biliyordur. Şimdi bazı şairler yazarlarken özellikle bazı şeyleri öyle yazıyorlar.
0: Mesela.
1: Mesela.
0: Bassa bunlardan biri midir?
1: Mesela.
0: Öyle
1: Şimdi
0: midir?
1: o
0: Bassa değil mi yani o? Ben de onu
1: öyle
0: tam
1: öyle
0: konuşalım diyecektim.
1: aynen öyle yazıyorlar. Onlar bunu tercih ediyor. Ben hep
0: Tamam.
1: şunu savunmuşumdur, hep bunu söylerim. Şair bunu o şekilde yazdıysa biz bunu o şekilde okumak durumundayız.
0: Tamam.
1: Yani onu düzeltmek benim haddime değil. Çünkü onu öyle tercih ediyor. Kimisi mesela düşük cümleler yazıyor. Kimisi o kelimeyi farklı kullanıyor.
0: Ben de hani editör bir hata yapmış olabilir mi? Bir yanlış yazmış olabilir mi düşüncesiyle?
1: Şeyi daha önce bildiğim için bir de hani şey
0: Evet.
1: anlamında.
0: Örneğin şurayı da net bir şekilde öyle söylediniz. İste ortasında.
1: Bravo.
0: Evet,
1: Evet.
0: ortadasınız.
1: İşte değil yani o
0: İste.
1: aslında. Evet.
0: Evet. İste
1: Evet,
0: aydınlarda.
1: is yani sis.
0: İste.
1: Evet,
0: Evet.
1: sis,
0: İşte değil
1: karanlık.
0: yani. Evet. Bir
1: Evet.
0: şey yapsın o değişecek tamamen,
1: Evet.
0: değil mi?
1: Anlam tamamen değişiyor o zaman.
0: Evet.
1: Özellikle bunu böyle yazıyorlar zaten.
0: Ve küçük bir bahçede susar gibi yaparak karşılıklı gizemlere daldığınız gün. Susar gibi yapmak.
1: Evet. Şimdi
0: Aslında söyleyecek çok şeyiniz
1: susar
0: var.
1: gibi mesela şunu da anlıyorum ben. Susamak. Yani bir şeye susamak.
0: Aa, evet, onu
1: Onun
0: düşünmedim ben.
1: öyle de anlıyorum ben mesela okurken. Bir şey birine susamak, bir
0: Evet.
1: duyguya susamak, bir ihtiyaç.
0: Sessiz kalmak değil
1: Aynı
0: sadece.
1: zamanda sessiz kalmak da. İki
0: Da
1: anlamı da
0: olabilir tabii. Şiir
1: öyle
0: bu.
1: yazıyor zaten.
0: Yani
1: Hani
0: şiir bu. Neden
1: evet,
0: olmasın, değil mi?
1: evet. Şimdi onlar o kadar tabii büyük şairler ki, o kadar zengin kelime dağarcıkları olan, hayal
0: Evet.
1: dünyaları olan, fikirleri olan insanlar ki,
0: Evet.
1: o yüzden böyle yazmayı tercih ediyorlar.
0: İşte bakın burada ne devreye giriyor? Hani biz çocuklarımız var. En önemli şey biz söylüyoruz. Aman kitap oku. Aman kitap oku.
1: Aa.
0: Yani orada o kelime dağarcığını kimi zaman öyle bir noktaya geliyorsunuz ki ya burada bir şey söylenmeli ama o kelime nerede ki? Halbuki okusan o gelecek.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Zaten okumamak nedir ben bilmiyorum.
0: Ne güzel.
1: Gerçekten yani çok küçükten beri çok sevdiğim için en sevdiğim şey kitapçı gezmektir hala.
0: Evet.
1: Hala o dolaşmak, kitaplara bakmak, o yüzden okumak bir ihtiyaç
0: Siz Türk
1: aslında.
0: sanat müziği de seviyorsunuz, değil mi?
1: Çok.
0: Evet.
1: Anneannem sağ olsun.
0: O zaman size güzel bir İstanbul türküsü
1: Ya
0: dinleteyim mi?
1: bayılırım.
0: Evet, Hüseyin'i bir İstanbul
1: Ha,
0: türküsü dinleyeceksiniz.
1: harika.
0: Yalçın Tura bu eserin bestesini yapmış Hüseyin'i makamında. Oktay Rifat'ın dizeleri. Kasımpaşa kıyıları tersane. Bir kız sevdim alimallah bir tane. Her dem sevdalıya kız mız bahane. Top çiçeğim deste gülüm canım İstanbul'um aman aman bahane.

0: Evet, ötükenürümüzde oyunlardan bahsedelim ama aklıma hani hepimizin en çok ilgisini çeken konu elbette Türkiye'deki diziler.
1: Evet.
0: Bırakın bizim dizilerimizin biz Türk izleyicilerini cezbetmesini, biz Irak'ta, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da bizim dizilerimiz yayınlanıyor ve
1: Evet.
0: gerçekten sizin de bilinirliğiniz, işte oyuncuların bilinirliği, konulara vakıf olmak, bunların tümü aslında yabancı ülkelerde de konuşulur
1: Çok.
0: şeyler. Şimdi dizi sektöründen biraz bahsedelim. Böyle gelip geçici şeyler midir diziler?
1: Şöyle şimdi dediğiniz gibi Türk dizileri bütün dünyada neredeyse çok seyrediliyor. Bu çok büyük bir başarı gerçekten. Yani emeği geçen herkesin eline sağlık. Dizi dediğiniz şey evet birçoğu gerçekten öyle. Sabun köpüğü dediğimiz gelip geçici. Ama bazıları vardır ki insan hayatında çok hani dokunur. Hala bizim çocukluğumuzda hani mesela hala hatırladığımızda
0: Bizim
1: mutlu
0: evin
1: ol.
0: halleri.
1: Mesela Feryunlu Hanımlar, işte Bizimkiler gibi o Perihan ablalar. Bizim hala hatırladığımızdan böyle mutlu olduğumuz şeyler hala devam ediyor. Yeni dizilerde de var tabii ki bu şey. Ama genelde tabii sinema çok daha kalıcı bir şeydir. Ama diziler birçoğu olmasa bile bazıları evet gelecek nesillere aktarılacak. Bu öyle bir şey.
0: Sizler için örneğin tercih yapmanız gerektiğinde diyelim ki maddi olarak hiçbir fark yok arada ama sinema mı dersin, sinema filmi mi dersiniz yoksa dizi oyunculuğu mu, sinema
1: Sinema.
0: filmde oyunculuk mu?
1: Sinema
0: Sinema.
1: tabii.
0: Kalıcı olduğu için mi
1: Sinema
0: sadece?
1: çok başka bir
0: Aradaki fark
1: sanat.
0: nedir?
1: Sinema
0: Oradaki kamera fark ne?
1: şöyle sinemayı ben daha çok sanat olarak görüyorum. Tiyatroya daha yakın görüyorum. Çok başka bir format çünkü o. Diziler maalesef günümüzde özellikle Türkiye için söylüyorum bunu. Bu kadar uzun saatler bir dizi çekilemez.
0: Evet, zorlukları
1: Şimdi
0: neler?
1: çok. Çok yani o çok büyük zorluklar, çok büyük şeyler. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar uzun bir dizi yok. Zaten olamaz da.
0: Dizinin uzunluğu hani sette sizin performansınızı düşündüğünüzde
1: O
0: yani
1: zaten daha da
0: set
1: şey oluyor
0: saatiniz
1: yani
0: nedir örneğin sizin?
1: çok. İnsanlar hiç durmadan çalışıyor gerçekten. Özellikle teknik ekip. Yine bizim arada dinlenme sürelerimiz olabiliyor. Fakat onlar durmadan çalışıyorlar. 1,5 saat bir dizi olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizim
0: Biz çok severek izliyoruz da.
1: Tabii bizim
0: O ayrı.
1: dizilerimiz dünyada 3'e bölünerek seyrettiriliyor. Yani 40'a 40-40
0: Bir
1: şeklinde.
0: bölümü.
1: Tabii ki. Kimse yoksa seyretmez. Yabancı dizi seyredenler bunu mutlaka biliyordur. En şeyi 50 dakikadır. Böyledir. Yani o yüzden bu kadar uzun bir şey çekmek için tabii ki bazı şeylerden feragat ediyorsunuz. Ama sinema öyle değil. Sinemada zamanınız var. 3 saat olur, 5 saat olur, 1 saat olur.
0: Ben sizi yazın aradığımda dediniz ki bir sinema için çalışıyorum.
1: Evet,
0: Neydi o?
1: Van'da çektik.
0: Bitti mi?
1: Evet, bitti.
0: Çekimleri tamamlandı.
1: Şu anda sanırım montaj aşamasında. Söyleyemediklerim.
0: İsim,
1: Filmin adı. Sanırım Ekim gibi vizyona girecek.
0: Aa, çok güzel.
1: Evet.
0: Söyleyemediklerimi o zaman izleyeceğiz. Şimdi sevgili
1: Umarım.
0: dinleyenlerimiz, Ötüken Hürmüz diye ben hani bizim evin halleri dedim. Çünkü kendisini biz 2000 yılında Güner karakteriyle tanıyoruz. Güner Karaman
1: Doğru.
0: orada bir hekimi canlandırıyordu. Sonrasında dizilerde benim önümdeki notlar bana Firar dizisini söylüyor. Beni Affet dizisinde yine

0: 8 bölümlük bir performansınız var, Ferman ismiyle. Arka Sokaklar'da da oynamışsınız.
1: Evet, Kalbimin Sultanı var,
0: Hı.
1: Barbaroslar var,
0: Evet.
1: Ben Gri var,
0: Hı.
1: şeyde en sonunda sinema filmi var. Arada birkaç tane daha dizi var,
0: Evet.
1: şeyde. Şimdi hiç bu konuda açık konuşayım. Ben dizi yapmayı da seviyorum. Yani hiç hani aman filan demiyorum. O da benim işim çünkü.
0: Tabii.
1: Benim derken
0: Tabii.
1: oyuncunun işidir bu. Zaten
0: Tabii.
1: oyuncunun işidir.
0: Zaten oyuncunun işi olsun.
1: Şimdi alınmasınlar lütfen.
0: Evet.
1: Bu zaten oyuncunun işidir. O yüzden
0: Hı.
1: ben buna bir parçası olarak bakıyorum mesleğimin.
0: Evet.
1: Tıpkı sinema gibi, tıpkı
0: Hı.
1: tiyatro gibi.
0: Tabii.
1: O yüzden severek yapıyorum onu da.
0: Evet, elbette.
1: Bütün
0: Yani.
1: zorluğuna, bütün şeyine rağmen.
0: Hı.
1: Benim işim çünkü bu.
0: Hı. Peki sizin örneğin yani büyürken diyeyim hani o şeyde büyürken mesleki anlamda büyürken kendinize gözünüze kestirdiğiniz ve yani aktörlüğüyle oyunculuğuyla imrendiğiniz karakterler var mıydı?
1: Çok var. Şimdi söylersem haksızlık etmiş olurum
0: Hı.
1: diğerlerine. Fakat mesleğe bakış açısı olarak,
0: Hı.
1: mesleğe yaklaşım olarak, etik olarak babam.
0: Evet, çok
1: Evet,
0: güzel.
1: mekanı cennet olsun, ruhu şad
0: Amin.
1: olsun.
0: Amin. Hı.
1: Odur.
0: Evet.
1: Hakikaten mesleğini çok büyük bir etikle yapan bir insandı.
0: Hı.
1: Ben de elimden geldiğince öyle yapmaya çalışıyorum.
0: Peki işte 30 yılın ardından ki bence insanın işte o ekmek ve yıldızlarda olduğu gibi ekmeğimiz elimizde ama yıldızlardan da gözümüzü alamıyoruz. Hala hayallerimiz var mı? Olmasını istediğimiz şeyler var mı
1: Tabii
0: mesleki
1: ki,
0: olarak?
1: tabii ki yani bu hiç bitmeyen bir şey zaten. Bizim işimizin en güzel tarafı bu aslında. Hiçbir zaman bitmiyor. Hani ne yaşla alakalı, ne
0: Tabii
1: başka bir
0: tabii
1: şeyle
0: tabii.
1: alakalı. Her yaşta, her zaman
0: Hele ki
1: yapabiliyoruz
0: oyunculuk
1: bunu.
0: çok fazla yaştan bağımsız zaten
1: Kesinlikle,
0: değil
1: o yüzden
0: mi?
1: söylüyorum.
0: Tabii.
1: Yani o hiç bitmeyen bir şey o.
0: Hı
1: Sürekli o da olsun, bu da olsun, bu da olabilir
0: hı.
1: acaba
0: Hı
1: filan.
0: hı.
1: Çok söylüyoruz bunu.
0: Hı.
1: Tabii ki var. Olmadığı zaman olmuyor. Üzerimde emeği çoktur. Onun da mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Sayın Cüneyt
0: Hı.
1: Gökçer, öğrencisi olmak şerefine nail oldum
0: Ne
1: konservatuvarda.
0: güzel.
1: Onun bize anlattığı ilk şey buydu. Çocuklar demişti, heyecan olmazsa bu işi yapamazsınız. Yani şöyle bir şey yok hani, aman ne olacak ki? Ya da ben çok sıkıldım. Öyle bir dünya yok.
0: Evet.
1: Heyecan bizim işimizin olmazsa olmazı.
0: Bu ya herhalde sanatla ilgili olan tüm alanlarda olması gereken bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü o heyecan yaratıcılığı besliyor, değil
1: Kesinlikle.
0: mi?
1: Tabii ki. O
0: Hı.
1: lazım zaten size. Öbür
0: Hı.
1: türlüsü çok sizi durağanlığa itiyor.
0: Hı.
1: Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ya da içinizden gelmiyor. Ama o heyecan sizi ayakta tutan,
0: Evet.
1: devam etmenizi sağlayan şey o aslında.
0: Gün gelip acaba insan yoruldu mu artık der mi?
1: Belki de. Belki de. Umarım geç olur bu.
0: Belki bu yorgunluk hissi ama yaptığınız işle ilgili olmayacaktır diye düşünüyorum
1: Tabii
0: ben.
1: ki, belki başka şeylerle
0: Evet,
1: alakalı.
0: başka
1: Aynen
0: etmenler
1: öyle.
0: yani işinizi
1: Aynen öyle.
0: yaparken uğraştığınız şeyler belki sizi
1: Tabii ki,
0: yorabilir.
1: tabii ki. Onlar daha çok yoruyor zaten.
0: Değil mi?
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: işin kendisi aslında büyük bir
1: Hayır,
0: zevk
1: tabii ki. Bir
0: zaten.
1: de hani severek, isteyerek yaptığımız için zaten o
0: Hı
1: çok tabii ki yorucu, çok yorucu
0: hı.
1: ama
0: Hı
1: seviyoruz.
0: hı. Hı.
1: Başka dış etkenler bizi daha çok yoruyor.
0: Evet. Peki bu yıl oyunlarda hangilerini izleyeceğiz? Hangilerini de sizi izleyeceğiz?
1: Anne Boleyn devam ediyor geçen seneden. Bir de 12 Öfkeli.
0: Hı.
1: Vakti olan herkesi bekliyoruz.
0: Evet, çok güzel. Şimdi Ankara Devlet Tiyatrosu hani tüm devlet tiyatroları dedik ayrı bir yerde ama hani Ankara Devlet Tiyatrosu'nun örneğin şu 23 Nisan dönemindeki ev sahipliği de bence çok kıymetli.
1: Çok,
0: Ona da değinelim. Ne
1: çok, çok
0: dersiniz?
1: büyük bir şey o. İşte bu da devlet tiyatrosunun yapabileceği bir şey
0: Hı
1: zaten.
0: hı.
1: Bir hafta boyunca çocuklara
0: Hı.
1: Türkiye'nin her yerinden, hatta dünyanın her yerinden çocukları oyun oynuyoruz.
0: Nasıl
1: On
0: güzeller değil mi? Bambaşka
1: çok
0: dillerde oyun oynuyor
1: çok
0: onlar. Ama
1: inanılmaz
0: biz
1: güzel.
0: izliyoruz.
1: Evet ve çocuklar çok ilgili seyrediyorlar. Dillerini bilmiyorlar ama gerek
0: Hı.
1: yok zaten.
0: Tabii.
1: Yani bu
0: Evet.
1: tiyatronun zaten gücü burada.
0: Evet.
1: Hiçbir dili bilmeye gerek yok. Ne
0: Hı
1: demek istediğimi
0: hı.
1: anlatabiliyorum ben zaten. Hele
0: Hı.
1: çocuklar tabii ki çok akıllılar.
0: Hı.
1: Yani bizden çok daha öndeler.
0: Evet.
1: Algıları çok açık. O yüzden hemen kapıyorlar. O
0: Hı.
1: 23 Nisan haftası çok çok önemli bir vizyon.
0: Evet.
1: Evet.
0: O renklilik çok güzel bence
1: çok,
0: de.
1: Çok, çok.
0: Siz nereli?

0: İdiniz.
1: Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Ama benim...
0: İsminiz ve soyadınız bize çok başka şeyler
1: Evet,
0: çağrıştırıyor.
1: benim baba tarafım Kerkük'lü. Biz Irak Türkmeniyiz baba tarafından. Anne tarafından da Arnavutluk. Mübadeleyle gelen anneannem orası doğumlu. Babam da Kerkük doğumlu. Yani benim bütün baba tarafı akrabalarım hala orada.
0: Bağlarınız
1: Büyük
0: devam
1: çoğu. Tabii,
0: ediyor o
1: tabii,
0: zaman.
1: tabii, tabii.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, ben istiyorum ki programımızın sonuna geldik. Açıkçası bu şiire ben de hiç bakmadım. Yani güzel olduğunu gördüm, bildiğim bir şiir. Fakat oturup çalışmadım. Fakat şöyle bir şey yapalım mı? Bu sefer bir paylaşım yapalım ve canlı yayında beraber bu şiiri okuyalım. Ne
1: Harika olur,
0: dersiniz?
1: harika olur.
0: O zaman Sefacığım bize yine böyle güzel tatlı bir fon versin ve şiirimizi okuyalım. Sonra da vedalaşalım. Yokuşu bitirince artık görünecektir. Kırmızı cumbasıyla aşı boyalı evin. Ellerini tutunca bir çocuk gibi sevin. Bir beyaz pırıltılı tepside kahve getir.
1: Konuş gülümseyerek. Hatırla. Bir an düşün. Fakat ne kadar büyümüş cumbada duran ıtır. Kaybolan günlerinden bulduğum parçalardır resimler. Bir seccade, gözlerin ve gülüşün.
0: Günler geçmiş buradan, sanki bırakmadan iz. Mevsimler arkasında sürükleyip mevsimleri, bak gene pencerende cami güvercinleri, odan gene aydınlık, gene ferah ve temiz.
1: Bu acayip çiçekler, hiç bitmeyen bu bahar, basma perdelerine hangi iklimden gelir? Yedi veren gül gibi dört mevsim çiçek verir, pencereye dizdiğin aydınlık sardunyalar.
0: Değecek merdivenlerde ayaklarıma kedin, gözlerime bakacak, beni hatırlar gibi. İçimde söylenecek bir lakırdı var gibi ve şaşıran sevinci yüzümde saadetin.

0: Evet, böylelikle nihayetlendiriyoruz yayınımızı.
1: Evet, çok çok keyifli bir sohbetti.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için,
0: Estağfurullah, şeref verdiniz.
1: konukseverliğiniz için,
0: Teşekkür ederim.
1: gerçekten bütün ekibe, tanıştığım herkese ve başta size.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ediyoruz
1: teşekkür ediyorum.
0: gönlümüzü. Biz de seve seve sizi gerek tiyatroda gerekse dizilerde ve filmde tabii Ekim'de vizyona girecek olan filmde izlemeyi heyecanla bekliyoruz.
1: Umarım, umarım.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Nilay Yazar Kankileş yapım sorumlumuz Safa Aktan'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, önümüzdeki hafta tekrar buluşmayı umut ediyorum. Hoşça kalın. Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.

0: 1 dakika.
1: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
0: Bir dakika.
2: Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat, yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı.

Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün daha çok şiirleri ve eğitimci kimliğiyle tanınsa da Ahmet Kutsi Tecer'in oyun yazarlığından söz edeceğiz. Cumhuriyet dönemi kültürel kimliğinin inşaında üstlendiği oyuncu rol ve milli değerleri modern sahne teknikleriyle buluşturan özgün kalemiyle Tecer, oyunlarında Anadolu insanının yaşamını, folklorik zenginliklerini, geleneklerini ve toplumsal değişim sancılarını temel kaynak olarak ele almıştır. Yazarın tiyatro anlayışı batıdan gelen dramatik kalıpları aynen taklit etmek yerine Türk halkının kendi öz kültüründen ve geleneksel tiyatro ögelerinden beslenen milli bir tiyatro estetiği yaratma gayesine dayanır. Ahmet Kutsi Tecer, sahne dilinde halk deyişlerine, türkülere, efsanelere ve yerel motiflere geniş yer vererek tiyatroyu geniş halk kitleleri için hem tanıdık hem de sanatsal açıdan nitelikli bir zemine taşımıştır. Yazarın tiyatro dünyasında en çok ses getiren yapıtı olan Köşebaşı, batılılaşma sürecindeki bir İstanbul mahallesinde 24 saat içinde yaşanan olayları kesitler halinde sunarken, geleneksel mahalle kültürünün çözülüşünü ve modernleşmenin getirdiği yabancılaşmayı çok sarsıcı bir dille sahneye taşır. Bir diğer önemli yapıtı olan Koç Yiğit Köroğlu oyununda ise Köroğlu efsanesini destansı anlatımlarla sahneye uyarlayarak ulusal bir mit yaratma çabasına girişir. Bir Pazar Günü ve Yazılan Bozulmaz gibi oyunlarında da yine töreleri, aile ilişkilerini, kader algısını ve taşra hayatının gerçeklerini çok net bir gözlem gücüyle işler. Ahmet Kutsi Tecer, Orta Oyunu ve Karagöz gibi geleneksel seyirlik oyunların açık biçim özelliklerini modern tiyatronun imkanlarıyla harmanlayarak çağdaş Türk oyun yazarlığına yerli, özgün ve çok kalıcı bir doğrultu kazandırmıştır.

0: Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı gücüne güç katacak. İstanbul Havalimanı'nın hız, zaman ve operasyon kabiliyeti bir adım daha ileriye taşınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete alınacak 4. ana pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumu daha da güçlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üniversiteleri küresel birer cazibe merkezine dönüştürecek yeni beyin göçü hamlesini açıkladı. Cevdet Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nda, gelecek yıl başarılı uluslararası öğrencilerin üniversitelerde araştırma görevlisi olarak kadroya alınacağını duyurdu. 27 Mayıs darbesinin demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik anma mesajı yayınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mesajında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla andı. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla demokrasimize ve milli iradeye kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 27 Mayıs'ın Türkiye'nin demokrasi tarihinde derin yara bıraktığını ifade etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de millet iradesine düşman olanların ülkeye yaptığı en büyük kötülüğün darbeler olduğunu belirtti. Finansal piyasalardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi bir dizi önlem açıkladı. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla çeşitli adımlar atılmasına karar verildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke kentine yönelik insansız hava aracı saldırısını kınadı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Husi tehdidi yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini de olumsuz etkiliyor dedi. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik sürüyor. Kanada'nın Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmesinin ardından ortak üyelik adı verilen model üzerinde çalışıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri

Başkanı Donald Trump ise söz konusu gelişmeyi komik olarak nitelendirdi. Trump, bu gerçekleşirse Avrupa'ya ciddi vergiler getiririm dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed, 3 yıl sonra ilk kez faiz artırdı. Fed, 2 gün süren toplantısının ardından politika faizinin 25 baz puan artırılarak %3,75'le 4 bandına çıkarıldığını açıkladı. Fed üyelerinin çoğunluğunun bu yıl içinde 25 baz puanlık bir faiz artışı daha öngördüğü ifade edildi. Ve spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransa'nın Marsilya takımını konuk edecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek amacıyla Letonya ile mücadele eden Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 yenildi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, İstanbul 24, yine hafif yağmurlu olmak üzere Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran ve Bakü 29 derece. Güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Bugün 17 Eylül 2026 Perşembe günü. Türkiye'de saatimiz şu anda 15.07'yi gösteriyor. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bugün size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Sefa Ak'tan hepinize esenlikler diliyoruz. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda da bizlerle. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Türkiye'den Bakış dinleyenlerini de yağmurlu bir Ankara'dan selamlıyoruz.
0: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Evet hocam, Türkiye'den Bakış programı başladı. Bu hafta savunma harcamalarını konuşarak başlamak istiyoruz Türkiye'den Bakış'a. Çünkü Türkiye savunma harcamalarını %229 arttırma kararı aldı. Çok yüksek bir oran. Ama size soralım, bu ne anlama geliyor? Yoksa bir savaş hazırlığı mı var hocam?
1: Vallahi işte her hafta konuşmalarımızın içerisinde savaşlar, işte petrole gelen artışlar, enflasyon ve dünyanın içine düşmüş olduğu sıkıntılı durum. İstiyoruz ki güzel şeyler konuşalım ama maalesef gündem çok güzel şeyler konuşmaya da müsaade etmiyor. %229'luk bir artış kararı getirdi. Bunu da bizzat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey açıkladı. Ne kadar bütçe, ne kadar olacak? İsterseniz bir takım rakamlar üzerinden konuyu Türkiye'den Bakış dinleyenler açısından değerlendirelim. 800 milyar Türk lirası Savunma Bakanlığı

Bunun bütçesi var. Fakat bu bütçenin kahir ekseriyeti personel giderleri ve kışlalar ve günlük tedarik işlemleri için harcanıyor. Yani silahlı kuvvetlerde görev yapan subayların, astsubayların, uzman erbaşların ve profesyonel erbaş ve erlerin maaşları ödeniyor bu paranın içinden. Bu 800 milyar TL'nin içinden. Bunun dışında kışlaların ihtiyaçları var. İşte onların ısınma giderleri var, su giderleri var, bakım giderleri var. Ve bunun dışında silahlı kuvvetlerin kullanmış olduğu silah, araç ve gerecin bakım faaliyetleri var. İşte tank gidiyor, ona yakıt lazım. İşte arıza yaparsa tamir edilmesi lazım falan. Hülasa bunları alt alta üst üste koyduğunuzda Savunma Bakanlığı'nın bütçesiyle bir tedarik yapamıyorsunuz anlamlı bir şekilde. Peki bugüne kadar tedarikler Savunma Bakanlığı'nın bütçesinden yapılmadı mı? Birçok şey TSK envanterine giriyor. İşte o arada Türkiye Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nu kullanıyor. Savunma Sanayi Destekleme Fonu 2025 yılında 170 milyar TL tahakkuk etti. Benim tahminim 2026-2027 önümüzdeki yıllarda bu rakamın 200-250 milyar TL'nin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bu parayla da alımlar yapılıyor. Fakat Savunma Bakanlığı'nın bütçesi şimdi 800 milyar TL'den 1,5 trilyon Türk lirasına çıktı. Yani bir 700 milyar artış oldu. İşte bu artışla Türkiye'nin ihtiyacı olan malzemeler alınacak. Aynı zamanda buna ilaveten Savunma Sanayi Destekleme Fonu da kullanılacak. Yani devletin burada alımlar için kullandığı iki tane cebi var. Bir tanesi Savunma Bakanlığı'nın cebi, diğeri de Savunma Sanayi Destekleme Fonu. Bu fon 1985 yılında kurulmuş bir fon. Peki bu fona para nereden geliyor? Ben bilgilendirme olması açısından getirdim bunu. Bu fona gelir ve kurumlar vergisi ödüyoruz. Gelir ve kurumlar vergisi ödediğimizden bir takım kesintiler yapılıyor. Bu fona aktarılıyor. İşte örneğin bir araç aldığımızı düşünelim. ÖTV ödüyoruz. O ÖTV'nin içinden bir kısmı yine Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na gidiyor. Katma değer vergisi ödüyoruz. Katma değer vergisinin içinden bir kısım Savunma Sanayi Destek Fonu'na gidiyor. Şans oyunları. Mesela bedelli askerlik gelirinin tamamı Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na gidiyor. İthalat yapıldığında ödenen vergileri bir kısmı oraya gidiyor. Ya da işte ev alıp sattığımızda tapuda ödediğimiz tapu harcının bir kısmı oraya gidiyor. Noterde keza yine ödediğimiz vergilerin bir kısmı oraya gidiyor. Hülasa yıl içerisinde 200 milyar lira gibi bir rakam toplanıyor. Bu da Ar-Ge, modernizasyon ve seri üretim gibi savunma sanayi isteklerini karşılamak için kullanılıyor. Şimdi kaba taslim söylüyorum, bu 200 milyarın üzerine bir 700 milyar da artış getiriliyor. Ve bu artışla yaklaşık 1 trilyon lira gibi bir rakam her yıl artık savunma sanayisini ve savunma alımlarını tahkim etmek için arttırılıyor. Peki bunu niye yapar? Yani ülkeye refah dağıtmak varken neden askeri harcamalar yapılır? Türkiye uzun yıllar boyunca gayri safi yurt içi hasılasının işte Yunanistan'la mukayese edildiğinde, Avrupa ülkeleriyle mukayese edildiğinde onlara göre daha da az harcıyordu. Fakat içine düştüğümüz şu anki sıkıntılı tablo Türkiye'nin hazırlık yapmasını gerektiriyor. Yani şöyle bir şansımız yok. Ya işte savaşarak olmaz, barışarak olur, savaşmayın, barışın falan gibi cümlelerle bu durum izah edilecek bir noktada değil. Her hafta söylüyoruz, bu hafta yine söyleyeyim. Kuzeyimiz savaş, doğumuz savaş, güneyimiz savaş, batıda da savaş çıkarmak istiyorlar. Ne yapacaksın bu durumda? Caydırıcı olman lazım. Caydırıcı olman için de güçlü olman lazım. Güçlü olman için de gelişmiş silah sistemlerine sahip olman lazım. Peki bu parayla ne yapılması öngörülüyor? Bununla ilgili bir açıklama yapılmadı ama ben tahminimi söyleyeyim. İngiltere'de pilotlarımız eğitim süreçlerine başladı. Bir Eurofighter alım olayı var. Bu Eurofighter'ların Türkiye'ye maliyeti 350 milyar TL. Şimdi bunu almazsan savunma eksik kalır, zaten eleştiriyorlar. Alırsan yine eleştiriyorlar. Çift ucu keskin bıçak gibi almak zorundasın. Şair, hekim Abdülhakim Molla diyor ki istiyorsan sulhu salah hazır ol cenge. Eurofighter'ların 350 milyar lirasının bir kısmı bu para içinden ödenecek. Ama bunun dışında Kızıl Elma artık seri üretime geçiyor. Yani uçtu, attı, vurdu, havalandı, 200. testi çıktı falan artık bitiyor. Tıpkı Akıncı, taarruzi insansız hava aracı gibi bu da seri üretim şeklinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Bu
Yunanistan

Pakistan ve İsrail gibi Türkiye'ye hasmane bir pozisyonu olan ülkeleri dengeleme açısından son derece kritik bir hava unsuru. Anka 3'ün seri üretime getirilmesi için testler hızlandırılıyor. Ben geçtiğimiz yıl yine bu aylarda Çelik Kubbe için teslimat törenine katılmıştım. 450 milyon dolarlık sistem teslim edildi Türkiye'nin havasını savunmak için. Yeni sistemler için 6,5 milyar TL'lik dolarlık bir paket imzalandı. Paket imzalandığında 6,5 milyar dolarsa parayı bir köşeye koymuşsun demektir. Para yokken anlaşma imzalanmıyor. Fakat diyorlar ki 5 yıl içinde 24 milyar dolar lazım hava savunma sistemine. İşte bu paralar buradan çıkacak. Balistik füzelerin, seyir füzelerinin, mühimmatın, milli geminin, milli denizaltıların, elektronik harp unsurlarının, Türkiye'nin coğrafyadaki füzelerinin alınabilmesi için, yapılabilmesi için bu tedariğin yapılması gerekiyor. Bu tedarik de paraya dayanıyor. Bunun için de bir bütçe oluşturmanız lazım. Anlaşılan o ki bütçe oluşturulmuş. Yani kimseden ekstradan bir para istenmiyor ama ya Türkiye'nin yaptığı yatırımlar belli oranda kısılarak oraya bir bütçe aktarımı yapılacak. Ya da savunma sanayi destekleme fonundaki yüzdelik dilimlerle oynanarak oraya verilen para miktarı artırılacak. Yani buna bir çözüm üretmeye çalışılıyor. Tabii zor. Yani vatandaşınıza bir refah seviyesi sunmak zorundasınız. Hayat geçim oldukça zor. Yani sürekli olarak şunu söylüyoruz. İşte bir bayram tatiline gidiyoruz. Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyon olmuş. Tamam da yani yerimizde saymayı kimse beklemesin zaten bizden. Toplum gelişiyor. Toplum gelişince ihtiyaçlarının sayısı artıyor. İhtiyaçların sayısı artınca talep ettiği para da artıyor. Mesela ben bunu babamla bir sohbet esnasında şu şekilde bir konuşma geçti. İşte diyor ki babam 1970'li yılların başında İşte 10-15 dönüm pancar ektiğimizde o bize hemen hemen bir yıllık ihtiyacımızı gideriyordu diyor. Şimdi 10-15 dönüm pancar ektiğinizde sizi bir yıl hayatta ihtiyacınızı gidermez. Niye? Çünkü 70'li yıllarda sadece bizim evde değil, Batı'nın en ucundaki bir Ege kasabasında su hattı yoktu. Mahallede çeşmeler vardı. Dolayısıyla su parası yoktu. Evde sadece ampul olarak yanan iki tane ampul vardı. Nadir evlerde buzdolabı vardı. Onun dışında da elektrikli bir alet yok. Dolayısıyla da kışın falan öyle turfanda domates, patlıcan, biber falan yenildiği yok. Yazdan hazırlanmış şeyler çoğunlukla olarak tüketilirdi falan. Şimdi öyle olunca da gideriniz çok limitli işte. Unun olduğu yerde, şekerin olduğu yerde çark dönüyordu bir şekilde. Çocukların okul masrafları bugünkü düzeyde asla değildi. Şimdi hayatımızın içerisinde özel okullar var, özel hastaneler var ve bunların olması da gerekiyor. Öyle olunca tabii ihtiyaç arttı. Şimdi ben aynı babam ya da işte çevredeki ailelerin hayatlarına baktığımda işte evlerde bir tane derin donduruculu buzdolabı yetmiyor. Ayrıca bir de derin dondurucu var. Evlerde sadece vantilatör falan yetmiyor. Ayrıca klima takılmış durumda. Evlerde telefon yoktu. Artık herkeste anne babada da ayrı cep telefonları var. Kapının önünde varsa ki çoğunlukla var bir araba var. O arabanın kendi içerisinde motorlu taşıtlar vergisi var. Akaryakıt masrafı var. Bakım masrafı var. Vergisi var. Muayenesi var. Var oğlu var ve dolayısıyla hayat daha renklendi. Daha refah seviyesi arttı ama ihtiyaçlar da arttı. Dolayısıyla topluma bir tarafta refah sunmak zorundasınız ama bir tarafta da güvenliğini sağlamak zorundasınız. Bir taraftan aldığınızda refah sıkıntıya giriyor. Diğer taraftan aldığınızda Allah muhafaza bir güvenlik sıkıntısı bu coğrafyada başımıza büyük sıkıntılar açabilir. Dolayısıyla savunma harcamalarının %229 artması gerçeği aslında perde olarak bize şunu da söylüyor. Ey millet, artık iyi zamanlardan geçmiyor dünya. Biz bu dünyadan ayrıştırılmış bir gezegende yaşamıyoruz. Artık bizler de ayağımızı yorganına göre uzatıp alınması gereken bütün tedbirleri alalım. Bu korku umacılığı değil. Tutup da camları çelik telle kaplayacak falan halimiz yok ama yani dünyanın gittiği nokta bu. Etrafımızdaki bütün coğrafyalarda, komşu olduğumuz bütün coğrafyalarda, Avrupa'dan bahsetmiyorum, hemen komşularımızın tamamında sabaha kalkan herkes mutlaka patlamayla, çatlamayla kalkıyor. Ukrayna'da da, Rusya'da.

97 TL. Bu muazzam bir rakam. Ama daha bundan birkaç ay evvel 65 dolara kadar düşen petrolün varili şu an 110 doların üzerinde. Yani iki kat artmış durumda. Dolayısıyla Eşel Mobil diye bir sistem de uygulasanız akaryakıt fiyatları bu. Neden? Çünkü dünyada bunu üreten ülkeler ürettiklerini pazara sunamıyorlar ve dünyada bu işin arz talep dengesiyle alakalı olarak fiyatı zıpladı. Türkiye'de günlük 1 milyon varil ham petrol tüketiyor. Ve bu tüketiminin %14'ünü 15'ini, o da büyük gayretler sonrasında kendisi karşılayabiliyor. Gabarda falan çıkartıyor. Şimdi böyle olunca şuraya geldik Funda Hanım. Yani bunu bizim bütün dinleyenlere de bu anlamda söylüyorum. Artık iş akaryakıt fiyatlarının dizelin litre fiyatının 97 liraya gelmesi olmayacak belki de önümüzdeki süreçte dünyanın gündemi. Dünyadan bahsediyorum. Ne olacak peki? Akaryakıt bulamama olacak. Mesela bunu Hindistan yaşadı. Hürmüz kapanınca oradan çıkan petrol en çok Güneydoğu Asya'yı vurdu. Endonezya yaşadı. Biz Türkiye olarak yaşamadık çünkü biz petrolümüzü Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tankerlerden ziyade Azerbaycan'dan alıyoruz. Kerkük yumurtalık petrol boru hattından tedarik ediyoruz. Rusya ile aramızdaki mavi akım üzerinden ya da Türkiye'nin gemileriyle getirttiğimiz farklı coğrafyalardan tedarik ediyoruz. Ama dünyanın tüketmiş olduğu petrolün artık dünyada üretilen petrolle eşit olmadığı zamandayız. Dünyanın 100 birim ihtiyacı var, çıkartılan 80 birim. Stoklar vardı, stoklar da tükeniyor. Eğer bu durum bir kilitlenme aşamasından çıkmaz ve bir çözüme kavuşturulmazsa biz akaryakıt sıkıntısıyla yaşayan bir dünyadan bahsedeceğiz. Şimdi dediniz ki Babilmendep kapanırsa, kapandı Babilmendep. Neden kapandı? Husilerin saldırıları sonrasın orada hiçbir gemiye Suudi Arabistan hariç saldırılmayacağı garantisini verse bile Husiler, hiçbir gemi, hiçbir şirket bu söze güvenerekten Babülmendep üzerinden geçip de Akdeniz'e ulaşmayı düşünmüyor. Babülmendep kapanınca Süveyş kanalı da kapandı. Babülmendep kapalıysa Süveyş'in çalışmasının anlamı yok. Çünkü iki tane birbirine bağlı boğaz birinden geçen birinden de geçip ya Akdeniz'e ya da Hint Okyanusu'na ulaşıyor. İkisi de şu an Babülmendep kapalı olduğu için çalışmaz halde. Nedir Babülmendep'in esbabı mucibesi? Şu, sadece akaryakıt değil. Çin'de üretilen, etrafımıza bakalım kolumuzdaki saate, kullandığımız kaleme, işte kullandığımız teknolojik alet avadanlığa varıncaya kadar hepsi Güneydoğu Asya'dan geliyor. Çünkü hiçbir ülke artık kendi kendine yeterli değil. Çin de kendi kendine yeterli değil. Çin, Endonezya, Güney Kore, Japonya, Hindistan, Vietnam, Malezya, Singapur, bu coğrafyalarda üretilen her ne varsa batıya giderken kullandığı yer Babülmendep. Buradan yüklüyor adam gemiyi. Babülmendep'ten giriyor, Süveyş kanalından çıkıyor. Örneğin Roma'ya gidiyor. İtalya'ya gidiyor. Yani Roma denize kıyısı yok da yani İtalya'nın başkenti olması hasebiyle söylüyor. İtalya'ya gidiyor. Yunanistan'a gidiyor. Türkiye'ye geliyor. Geçiyor boğazları Rusya'ya gidiyor. Ukrayna'ya gidiyor. Bulgaristan'a gidiyor. Romanya'ya gidiyor. İspanya'ya gidiyor. Fransa'ya gidiyor. Oradan limanlar vasıtasıyla yukarıya, Polonya'ya, Almanya'ya ulaşıyor falan. Şimdi bunlar Afrika'nın ucundaki Ümit Burnu'nu, oradan bütün Atlantik Okyanusu'nu aşıyor. Cebeli Tarık'a geliyor. Oradan girip bu noktalara gidiyor. Bu ne? Kulağınızı diğer taraftaki elinizle tutmaya benzeyen bir destinasyon. 4000 mil uzatıyor. 14 günde fazlalık. Navlun ücretleri %300 artmış durumda. O yüzden dünyadaki bütün ülkelerde enflasyonist bir baskıyla karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde galon yani 3 küsür litrelik yakıt hiçbir zaman için 6-7 dolarları bulmadı. Şimdi buldu. Bu Amerika için de oldukça sıkıntılı bir durum oluşturuyor. Dolayısıyla Husiler birileri adına burayı tıkadı. Kim bu birileri? Özellikle İran. İran diyor ki Hürmüz kapalı. Orayı da Husilere kapatırsam ben ölüyorsam bütün dünya ölsün siyaseti.
Şimdi Almanya

Başbakanı bu konuyla ilgili açıklama yapıyor, bu kabul edilemez diyor. Amerika bu konuyla ilgili açıklama yapıyor, bu kabul edilemez diyor. E o zaman öyle 25 bin tane eline Kalaşnikov almış Husilerin dünyaya meydan okuyarak dünyayı bu noktaya sürüklemesi elbette kabul edilemez. Ben duruma eğer ki diplomatik bir çözüm bulunamazsa askeri anlamda mutlaka müdahil olunacağını düşünüyorum. Yani onlar yüzünden dünyanın bu noktalara savrulmuş olması, gıda ve emtia fiyatlarının bu denli artmış olması, gemilerin rota değişikliği, bunların bize yansıttığı fatura artık kabul edilmez duruma geldi. Peki buraya nereden geldik Funda Hanım biz? Bunların hepsi soykırımcı bir devletin İran'ı Amerika ile beraber bombalamak isteği ve bunun üzerinden de seçim yatırımı yapmak isteğiyle geldik. Dedi ki Amerika ile beraber biz İran'ı bombalarsak 5 gün içinde rejim düşer. Oradaki nükleer zenginleştirilmiş uranyuma da Amerika ile el koyarız. Bunu da aynı zamanda seçimlerde soykırımcı devletin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne göre savaş suçlusu ilan edilmiş başbakanı da bir kez daha seçim kazanır. Yani dünya bugün tabeladaki 97 lira yazan mazotun litre fiyatı İsrail kaynaklıdır. Onların tükenmez hırsları, soykırımları yüzünden buraya geldik. İran'a saldırılmasa bu olayların hiçbirisini yaşamayacaktı dünya. 60 dolara düşmüş petrol üzerinden de bugün Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek açıkladı. Eğer savaş olmasaydı diyor, enflasyon %7 daha yıl sonuna düşük girebilirdi. Fakat şuna gelmişler aynı zamanda. Ben bugün bir uluslararası ekonomi dergisini okuduğumda artık ülkelerdeki hayat pahalılığının, geçim sıkıntısının konuşulması kadar ülke ekonomilerin çatırdadığı bir döneme girebiliriz. Yani maaşını alamadığın bir döneme girebilirsin diyor. Orada mesela Körfez ülkelerinin kırılganlığı ile ilgili rakamlar vermiş. Kuveyt bütün gelirlerinin %60'ından %70'inden fazlası petrole dayalı, ihracatının %90'ı petrol. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak, Suudi Arabistan. Bunlar şimdi petrol satamayan ülkeler konumuna düştüler. Petrolü satamadığın zaman aynı zamanda da halkına hizmet edemediğin zaman, maaşını ödeyemediğin zaman, hastaneyi çalıştıramadığın, okulu çalıştıramadığın zamana denk geliyor. Dolayısıyla dünya diyorlar, bu vakitten sonra özellikle Körfez ülkeleri ve bu savaştan etkilenen ülkeler çarkı döndüremeyen ülkeler olarak karşımıza çıkabilir. Yani sıkıntı çeken ülkeler ayrı bir kategori. Şimdi dolayısıyla bu işin ben çok daha uzun sürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir an önce İsrail'deki seçimlerin Ekim ayında yapılıp dünyanın sulhu salaha doğru gitmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Şimdi ben çıkarttım buraya. Günde 700 gemi geçiyormuş Babil-Mendeb'den. Bu 700 gemi dün itibariyle 35 gemi geçmiş. Tamam adam saldırmayacağım dese bile 35 gemi geçmiş. Peki bu sadece dünyaya mı mal oluyor? Mısır'ın aylık geliri 850 milyon dolar. E ama kapandı, geliri düştü. E Mısır yıkılmak üzere. Yani pamuk ipliğine bağlı bir ekonomisi var Mısır'ın. 850 milyon dolarlık gelirden olduğu takdirde Mısır'da da sıkıntı çıkabilir. Peki Mısır gider de Yemen'e müdahale eder mi? Ben görüyorum bazı arkadaşlar ma teessüf siyasi tarih bilgisi yoksunu Mısır'ın oraya müdahil olabileceğini söylüyorlar. Mısır oraya müdahil oldu. 1962'den 1967'ye kadar Yemen'de iç savaşa müdahil oldu. Cemal Abdülnasır 26 bin Mısır askerini Husiler doğradı kıtır kıtır. Biz bunu burada bilmiyoruz ama Kahire'deki adam biliyor. Dolayısıyla aynı maceraya bir daha girer mi? Girmez. Bunun mutlak surette çözülmesi lazım. Tabii böyle olunca bir baktık ki İsrail apar topar Suudi Arabistan'a diyor ki hey sen sıkıntıdasın. Ben Husiler adına sana stratejik istihbarat vereyim. Sen de İbrahim anlaşmalarına benimle birlikte hareket et. Güzel bir atalar sözü vardır. Teşbihte hata olmaz. Fırıldak bayramda satılır diye. Şimdi İsrail dem bu demdir diyor. Zaman bu zamandır diyor. Ben diyor gel hemen seni bu Husi sorunundan kurtarayım. Sen de benim bölgedeki sıkışmışlığımı kurtar, elimden tut, İbrahim anlaşmalarına gir, bırak bu Mekke Savunma İttifakı'nı falan diyor. Ben bu şekilde

0: söyleyeyim, bu sorunuzu cevaplamış olayım. Vakit daralıyor çünkü. Ama dünyanın gittiği noktayı gün be gün, an be an takip etmek lazım. Küresel ölçekte sıkıntılı günlerden geçiyoruz.
1: Hocam, o zaman biraz da savunma sanayideki olumlu gelişmelerden bahsedelim. Moralimiz düzelsin diyorum. Evet, Aksaray Hisar atış alanında gençler roket atış alanında geliştirdikleri ürünleri sergilediler. Çünkü siz de Savtek dergisi olarak sahadaydınız. Bu konu neden önemli ve burada Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin dile getirdiği açıklamalar da çok önemliydi. Neler söyledi Sayın İkinci? Sizin yorumlarınız
0: Evet.
1: nelerdir?
0: Ya bak şunu söyleyeyim. Bu çok çok çok kıymetli. Yani can kulağıyla dinlesin değerli takipçilerimiz bizi. Şimdi biz burada neyi gördük biliyor musunuz? Bu yarışmalar yapılırken Hisar atış alanında yaklaşık olarak 7 uluslararası takım düzeyinde toplamda 2139 takım başvurdu. İşte her takımda 6-7 kişi oluşuyor. 73 takım finale kaldı. 2139 takım. Bunlar kaç yaşında çocuklar biliyor musunuz Funda? Senin oğlun yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında, en kabası yani en büyüğü 22 yaşında, 23 yaşında çocuklar bunlar. Bunlar alçak, orta ve yüksek irtifaya roket gönderdiler. İlk düzenlendiği zaman çok iptidai görüntüler vardı. Şimdi savaş alanına dönmüş durumda. Yüksek irtifaya roket gönderiyorlar. O roketle birlikte belli bir ağırlığı gönderiyorlar. Daha çocuk liseye giderken, üniversitede talebeyken bu sevdaya kendini kaptırmış ve başarılı bir sonuç alanların, bak ben bunu gözümüzde görmesek neyse de 40 derece sıcak, bozkırın sıcağı fena olur yani. Aksaray'dalar, Tuz Gölü'nün civarında, altına girebileceğin gölgelik tek bir ağaç yok. Zaten Tuz Gölü'nün civarında ağaç yetişmiyor. O çocuklar başarılı olduklarında her yerleri kanter içinde kalmış, birbirlerine sarılıp terleri karışıyor ya. Bak bizi bu dünyada var edecek olan işte budur yani. Şimdi ben o çocukların hepsini gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Ya ben gördüm kardeşim yani yaz boyunca Bodrum'dan, Marmaris'ten gelmeyen evlatlar var. E kınıyor muyum? Hayır tabii ki. Ama bu çocukların da hakkını ya Teknofest'te panayıra dönmüş falan diyen hadsizlere haddini bildirmeyi de üstüme borç biliyorum. Gördüm yani terleri birbirine karışıyor. E yarın size bir roket fırlatıldığında onu havada düşürmeyi bu çocukların beşeri sermayesi engelleyecek. Çok kıymetli yani. Dolayısıyla ben bunu gündeme getirdim. Ne yaptılar bunlar? Hibrit yakıt teknolojilerini denediler, sıvı yakıt teknolojilerini denediler falan. Ve orada Roketsan Genel Müdürü de dedi ki, Typhoon Block 4'ü seri üretime hazır hale getirdik. Diğer balistik füzelerimizin seri üretimi çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Neden önemli? İran'ın elinde balistik füze olmasa İran'ı taş devrine çevireceklerdi. Giremediler. Typhoon 3 dediğimiz hareketli hedefleri takip edebilen balistik füzelerle ilgili önemli mesafe alındığını söyledi. Ama daha da önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya çapında bilinen Tomahawk seyir füzesiyle eş değer özelliklere sahip Türk yapımı Gezgin'in de test ve kalifikasyon işlemleri devam ediyor. Bunu da en kısa zamanda tamamlayacağız dedi. E şimdi işte bunun için ne lazım? Beşeri sermaye lazım. Herkes şöyle düşünüyor. Ben bunu artık taşlanma pahasına da söylüyorum. Ya benim oğlum sıcakta durmasın, soğukta da durmasın. Ne yapsın? Ya devlette bir yerde işe girsin kardeşim. Elinde Instagram'ı da açık olsun. Ya biz böyle felaha ulaşamayız. Yani bu konuyla ilgili öz eleştiri yapıp artık bu işe neşter atmamızın zamanının geldiğini düşünüyorum. E benim çocuğum öğretmen okulunu okudu. Haklı, veliyi de eleştirmiyorum. E ama işte öğretmen ataması yapılmıyor. Ya ilk kez Türkiye'de 15 yıl aradan sonra ilkokul 1'e başlayan öğrenci sayısı 15 yıl aradan sonra 1 milyonun altına düştü. Şimdi şunu konuşması lazım ekranlarda, gazetelerde. 1 milyon öğretmen var. Öğrenci sayısı azalırken öğretmen sayısını yukarıya mı çekeceğiz? Nasıl olacak bu iş? Yoksa öğretmenlerimizi farklı ihtiyaç duyulan branşlara kaydıracak eğitimlerle değerlendirme yoluna mı gideceğiz? Bu teker bu şekilde dönmez. Bu çocuklar 40 derece sıcakta boşuna mücadele vermiyorlar. Tutup da çocuklara

0: Sen oraya girdin, şu kadar lira maaş alacaksın ama ben kamuda bunları seçim vaadi olarak istihdam ettim, belediyelerde istihdam ettim. Bunlara senin aldığından daha fazla vereceğim dediğinde sıkıntı başlıyor.
1: Hocam Allah onları yetiştiren anne babalardan da
0: Amin.
1: razı olsun.
0: Amin.
1: Bu ülkenin gerçek
0: Amin.
1: sahipleri biraz da onlar
0: Tabii
1: değil
0: tabii
1: mi?
0: tabii analar babalar. Ha.
1: Geleceğimizi şekillendiren
0: Evet.
1: onlar çünkü. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda'ya çok çok
0: Ben
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim. Kapatmadan önce bir şey gündeme getirmek
1: Buyurun.
0: istiyorum. Bugün 17 Mayıs, 17 Eylül. 17 Eylül milletin iradesiyle başbakan seçilmiş Adnan Menderes'in Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gündeminde yokken Türk'ün gündemine sokup Lozan ve Zürih anlaşmalarını

0: var. İdam edildiği, şehit edildiği gün Allah darbeci zihniyete bu ülkede bir daha müsaade etmesin. Sonuna kadar onlarla hesaplaşmaya bu millet devam edecek.
1: Bu şekilde noktalamış
0: Hepsini
1: olalım.
0: Hepsini rahmetle anıyorum.
1: Evet, Türkiye'den bakıştan bu haftada hoşça kalın. Haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yıl önce idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetli andı. Erdoğan, konuyla ilgili olarak sosyal medyada yayımladığı mesajda 27 Mayıs'ın Türk demokrasisi ve milletin iradesine vurulan ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 27 Mayıs darbesinin demokrasi şehitleri için anma mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye hedefindeki son durum konusunda açıklama yaptı. Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği toplantıda silah bırakmanın teyit ve ilan aşamasının Ekim ayında, değilse Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor dedi. Mehmet Uçum, çerçeve yasa kapsamının değişmeyeceğinin de altını çizdi. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı gücüne güç katacak. İstanbul Havalimanı'nın hız, zaman ve operasyon kabiliyeti bir adım daha ileriye taşınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete alınacak 4. ana pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumu daha da güçlendirilecek. Finansal piyasalardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi bir dizi önlem açıkladı. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla çeşitli adımlar atılmasına karar verildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke kentine yönelik insansız hava aracı saldırısını kınadı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Husi tehdidi yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini de olumsuz etkiliyor dedi. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik sürüyor. Kanada'nın Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmesinin ardından ortak üyelik adı verilen model üzerinde çalışıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise söz konusu gelişmeyi komik olarak nitelendirdi. Trump, "Bu gerçekleşirse Avrupa'ya ciddi vergiler getiririm," dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed, 3 yıl sonra ilk kez faiz artırdı. Fed, 2 gün süren toplantısının ardından politika faizinin 25 baz puan artırılarak 3,75 ile 4 bandına çıkarılacağını açıkladı. Fed üyelerinin çoğunluğunun bu yıl içinde 25 baz puanlık bir faiz artışı daha öngördüğü ifade edildi. Ve spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransa'nın Marsilya takımını konuk edecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek amacıyla Letonya ile mücadele eden Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 yenildi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, İstanbul 24, yine hafif yağmurlu olmak üzere Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran ve Bakü 29 derece. Güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Ekonomi penceresinden herkese merhaba. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor ve bu yaşananlar hem ülkemizin ekonomisine hem de küresel ekonomiye nasıl yansıyor? Her hafta ekonomi penceresinde bu konuları konuşuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programımızı sizler için hocamız Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size bugün Sefa Ak'tan ulaştırıyor ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Evet hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz
1: çok
0: programımıza.
1: Çok teşekkür ederim. Çok
0: aman
1: sağ olun.
0: Ne kadar önemli, ne çok başlıklı bir gündem var. Bakalım yetiştirebileceğiz mi bütün hepsini konuşmayı?
1: Vallahi başımız döndü.
0: Evet,
1: gerçekten hareketli bir ortam
0: öyle.
1: Dünyada ve Türkiye'de.
0: Kesinlikle öyle. Hemen başlayalım o yüzden. Bir kere tüm dünyanın, küresel finans dünyasının bir haftadır konuştuğu en önemli gündem maddesi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, kısa adıyla FED, 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde toplantı yaptı. Bu toplantı bekleniyordu. Tam 3 yıldır beklenen bir adım attı FED ve faiz artırdı. Ama sadece bir faiz artırma kararı değil bu. Hem borç döneminin ilk sert testi oldu hem de küresel para politikasının yönüne dair güçlü bir sinyal oldu. Nasıl değerlendirirsiniz FED'in kararını hocam?
1: Evet, gerçekten de beklenen bir karardı. Hatta geçen haftaki programımızda da biz bunu konuştuk en son. Sormuştunuz işte FED faiz artırımı yapar mı diye. Tabii Cuma günü TÜFE, Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacaktı. Henüz açıklanmamıştı. Biz Perşembe bunu konuştuk. Dedik ki eğer TÜFE iyi gelirse sıkıntı yok ama kötü gelirse her halükarda arttıracak ve kötü geldi. Alt kalemlere bakıldığı takdirde enerji maliyetlerinin gerçekten arttığını gördü FED ve bu çerçevede ne yaptı? Faiz oranını arttırdı 25 baz puan çerçevede ve %3.75 %4 aralığına çekmiş oldu bu federal fon oranı hedef aralığına. Tabii burada ilginç bir durum da şu. Karar 12'ye karşı 0 oyla alındı.
0: Yani, herkes öyle karar
1: tabii,
0: verdi.
1: Tabii.
0: Yani.
1: Yani bir mutabakat dahilinde alınan bir karar ve bunun da bir önem arz ettiğini söylemek mümkün. Yine burada konuşmuştuk Temmuz ayındaki toplantıda. Orada da 3 üye faiz oranının artırılmasına dönük oy kullanmıştı. Onun da önemli olduğunu söylemiştik. Orada artık FED'deki bazı üyelerin nedir? Faiz artışına gidilmesi eğilimi olduğunu söylemiştik ve ileriye bir sinyal noktasına değerlendirmiştik. Ve nitekim Eylül ayında da bunu net bir şekilde gördük ve piyasa bunu zaten satın almış durumdaydı. Tabi burada özellikle Temmuz 2023'ten beri yapılan ilk faiz artırımı daha önce pandemi dolayısıyla faiz indirimine gidilmişti. Ve bu çerçevede 3 yıllık gevşeme ve ardından da bekle gör dönemi çerçevesinde FED açıkça sıkılaştırma tarafına bu çerçevede geçmiş oldu. Tabi burada enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ve yapılan artırımın da %2 hedefine daha zamanında dönüşeceği şeklinde bir vurgu da dün akşam yapıldı. Dolayısıyla bu çerçevede nedir? FED'in karar vermiş olduğu bu karar nedir? Piyasaları da gerçekten ciddi bir şekilde

0: şekilde etkilemiş oldu.
1: Evet, tabii bütün dünyanın beklediği bir karar. Bu karar açıklanınca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çok kızdı. Bir an önce faiz indirimi yapsın Fed dedi. Hem de sert bir tonda. Ama hani diyelim Trump için sürpriz oldu da bu karar. Dünya için sürpriz miydi hocam?
0: Yok, sürpriz değildi çünkü zaten piyasalar bu artırımı haftalardır bekliyordu. Bu fiyatlanmıştı. Bu aslında onaylanan bir beklenti de diyebiliriz. Federal fon vadeli işlem piyasaları 25 baz puanlık arttırma %92'nin üzerinde olasılık atfediyordu. Yani 25 baz puan bir artırım söz konusu olacaktı. Tahvil tarafında da aynı bir tablo söz konusu idi. Çünkü baktığımız takdirde 10 yıllık ABD hazine tahvili getirisi %4.60'ın üzerine çıkmıştı. Temmuz'dan beri bu tahvil faiz oranı 40 baz puan artarken yılbaşından beri de bu 100 baz puan artmıştı. Yani seyir yukarı doğru. Dolayısıyla böyle bir seyir yukarı doğru ise o takdirde
1: zaten Fed'in
0: de zaten enflasyonda da bir kötüleşme var. Özellikle çekirdek enflasyonda alt kırılımlara bakıldığı takdirde ve bu çerçevede Fed de ne yaptı? Ağustos üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksindeki verilerin kötü gelmesiyle ister istemez artış kararını vermek zorunda kaldı.
1: Peki
0: asıl problem şu. Tamam, verdi de yani bundan sonra nedir? Kaç ay daha artırım yapacak? Asıl beklenti bu.
1: Şimdi, bundan sonrakilere bakacağız
0: tabii, yani. Ekim'de toplantı var. Ekim'i muhtemelen pas geçme ihtimali var. Aralık'ta artış söz konusu olabilir. Şeyde de 2027 yılında da nedir? Bir 75 baz puandan bahsediliyor. Dolayısıyla nedir? Ortalama %5 civarında bir faize gidilme durumu söz konusu olmuş olacak. Öyle gözüküyor 2028'de.
1: Peki siz dediniz ki tüketici fiyat endeksi verisi, üretici fiyat endeksi verisi zaten bize yolun bu olduğunu gösteriyordu. Bu veriler ne söyledi bize? Nasıl değerler ortaya çıktı?
0: Tabii geçen hafta Ağustos ayı verileri açıklandı. Tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi ve baktığımız takdirde bu manşet tüketici fiyat endeksinin yıllık %3.4 seviyesinde sabit kaldığı, çekirdek enflasyonunda yıllık %2.4'e gerilediğini gördük. Aslında bu manşet rakamlar başta ılımlı görünüyor ama asıl kritik nokta aylık değişimlerde ve alt kalemlerde. Bunlara baktığımız takdirde olayın aslında daha farklı boyutlarda olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Manşet TÜFE Ağustos'ta aylık bazda %0.4 artmış ama bunun büyük bir kısmının enerji kaleminde yükseldiğini görüyoruz. Ve benzin fiyatları korkunç bir şekilde artmış. %3.9 zamlanmış. Dolayısıyla nedir? Bu benzin fiyatlarındaki artış tabii önceki yılla karşılaştırıldığı takdirde %27.4 civarında bir yıllık artış olduğunu da söylemek mümkün. Bunun yanında enerji endeksinin tamamının da yıllık 16.3 arttığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla burada aslında Aruz Hanım, ABD'de enerji fiyatları ciddi anlamda ne yapıyor? Bir baskı oluşturuyor ekonomiye. Tabii çekirdek tarafta da rahatlatıcı bir görünüm yok. Gıda ve enerji hariç çekirdek tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık %0.3 yükseldi. Ve nedir? Konut ve hizmetleri kalemi hala katı seyrediyor. Barınma bileşimi hala problemli ve enflasyon sepetinin en yapışkan parçası olmaya devam ediyor. Ve dolayısıyla çekirdek enflasyondaki bu beklenenden güçlü okuma artık Fed'in kenarda beklememesi gerektiğini, aktif rol oynaması gerektiğini ifade etti.
1: Şimdi Amerika'daki tüketici fiyatları açısından sonuç bu, veriler bu. Bir de üretici tarafına geçersek, üretici fiyat endeksi tablosu nasıldı?
0: Üretici fiyat endeksi de tabii kademeli olarak, gecikmeli olarak tüketici fiyat endeksini etkiliyor. Ve Ağustos verisine baktığımız takdirde, geçen hafta açıklandı o da, burada aylık %0.4, yıllık da %5.4 olduğunu gördük. Ama tabii asıl sıkıntı alt kırılımlarda ve alt kırılımlarda da baktığımız takdirde özellikle

0: enerji ekseninde, enerji sektöründeki fiyat artışlarının ciddi anlamda ekonomiyi etkilediğini söylemek mümkün. Tabii enerji denilince bu üretici üretim alanında dizel yakıt devreye giriyor.
1: Evet.
0: Ve dizel yakıt fiyatlarının bir ayda %24,1 oranında sıçrama yaptığını
1: Evet.
0: söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye ile mukayese ettiğimiz takdirde, değil mi? Benzer
1: Hı
0: bir tablo
1: hı.
0: Türkiye'de de var mı?
1: Kesinlikle öyle.
0: Şu anda 100 TL geçmiş durumda.
1: Türkiye'de var, Avrupa'da
0: Tabii,
1: var.
0: tabii.
1: Aynı sıkıntı
0: Tabii.
1: bütün dünya yaşıyor şu
0: Evet.
1: anda.
0: Yani ben şunu anlamıyorum. Yani Trump problemi çözmeye gitti ve ama şu anda
1: Büyük bir
0: tüm
1: problemle
0: ülkelerin
1: karşı
0: tabii kucağına
1: karşıyayız.
0: bombayı koydu.
1: Gerçekten öyle.
0: Patlamak üzere. Yani gerçekten tüm dünyada kaos var. Dizelde problem var, benzinde problem var, diğer akaryakıt ürünlerinde problem var. Yani
1: Bir de büyüyor sorun. Hürmüz Boğazı'nı konuşuyorduk, şimdi eklendi Babülmen'de.
0: tabii.
1: Dolayısıyla artarak büyüyor dünyanın
0: Tabii.
1: sorunu
0: Yani
1: enerji
0: sorun
1: fiyatları
0: çözülmüyor. Nereye
1: konusunda.
0: gidecek? Gerçekten de şey değiliz. Tabii bu dizel yakıt fiyatlarının çok ciddi anlamda artması. Bunun yanında işte jet yakıtı, kalorifer yakıtı, tütün ve şekerleme grubunda çok ciddi artışlar. İşte ulaştırma ve depolama hizmetlerindeki fiyatların artışı, kamyon taşımacılık fiyatlarının artması, lojistik maliyetlerinin baskısının hala yoğun bir şekilde olması sonuçta üretici fiyat endeksini ciddi anlamda artırıyor. Ve baktığımız takdirde yıllık %5,4 oranda gerçekleşmiş. Bu tüketici fiyat endeksinin üzerinde gerçekleşen bir durum ve bu aslında şunu ifade ediyor. Bu önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarına yansıma potansiyelinin yüksek olduğu ve tüketici fiyatlarının artacağını ortaya koyuyor.
1: Yani daha zor günler
0: Daha zor
1: bekliyor
0: günler
1: bizleri.
0: bekliyor tabii.
1: Şimdi bu veriler açıklandığında Fed tarafından, veriler kadar Fed başkanının açıklamaları, konuşmaları, verdiği rapor, satır araları da önemli oluyor. Onu da takip ediyor ekonomi çevreleri. Bu açıdan bakarsak Kevin Warsh basın toplantısında neler söyledi ki kendisi yeni başkan oldu daha, değil mi?
0: Tabii. Kevin Warsh'un konuşması hem sert bir enflasyon karşıtı tutum sergiledi hem de Fed'in bağımsızlık tonunu koruma çabası içeriyordu. Dolayısıyla burada özellikle fiyat istikrarını daha zamanında sağlama kararlarını göstermemiz gerektiğini ifade etti Kevin Warsh. Bu çerçevede faiz artırımına gittiğini söyledi. Tabii bunun yanında Warsh bir artırım değil, sıkı duruşun da süreceğini bu çerçevede piyasaya bildirmiş oldu. Tabi burada özellikle petrol ve gıda gibi arz kaynaklı şoklara yönelik olarak nedir? Şunu da ifade etti. Herhangi bir tek fiyata biz etki edemeyiz. Ama yapabileceğimiz ve yapacağımız şey göreli fiyat değişikliklerinin ekonomide ikinci ve üçüncü dereceden etkiler doğuracak biçimde yayılmasını engellemektir dedi. Yani aslında şunu demek istiyor. Ya biz birinci derece olan enerji fiyatlarına müdahale edemeyiz. Ama o enerji fiyatlarının etkileyeceği ikinci, üçüncü derecedeki yansımaları bizim etkilememiz lazım, değiştirmemiz lazım. Onları önlememiz lazım. Nedir bunlar? Enflasyon beklentileri. Ücret fiyat sarmalı yoluyla enflasyonun genişlemesinin ortaya çıkması. Dolayısıyla
1: Bunlar
0: tabii
1: engellenebilir diyor.
0: bunlar
1: Kontrol
0: engellenebilir.
1: edilebilir.
0: Ama enerji fiyatını engelleyemezsiniz. Çünkü sizin haricinizde işte farklı faktörler var. Hürmüz var. Başka

0: özeti, komitenin faiz patikasına dair beklentisini Haziran toplantısına göre belirgin şekilde revize etmiş olması bu çerçevede önemli. Ve baktığımız takdirde nokta grafiğinde 18 FED üyesinden 16'sı bu yıl ek faiz artırımı bekliyor. Yani bu gerçekten beklenen bir durum. Tabii. Yani şu anda piyasa aralığı satın alıyor. Hı. Beklenti dahilinde. Ekim'e pas geçer. Aralıkta faiz artırımı olacak şeklinde. Dolayısıyla yani üyeler şunu demek istiyor. Tek artırım yeterli değil diyor.
1: Ve bu bundan çerçeve, sonra da artırmaya devam ediyor.
0: Tabii yani. Artırım devam edecek diyor. Ve bu çerçevede özellikle bu fiyat endeksi tarafında işte işsizlik tarafındaki rakamlar çerçevesinde hareket edilerek karar verileceği de ortaya konmuş oluyor. Tabi burada özellikle FED resesyon değil yumuşak iniş içinde sıkılaştırma yapmaya çalışıyor. Piyasa tarafı ise Mart 2027'ye kadar kümülatif bir 75 baz puanlık sıkılaşmayı fiyatlıyor. Dolayısıyla bu da ilginç bir durum ve %5'e kadar bir faiz artışının bu 2027'nin ilk çeyreğine kadar olacağına ilişkin bir beklentinin de oluştuğunu söylemek mümkün.
1: Dünyadaki jeopolitik risklerin, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisinden bahsettik hep, bahsediyoruz. Bunların bu sonuçtaki rolü, etkisi ne oldu hocam?
0: Yani rolü çok merkezi. Orta Doğu'daki çatışma, özellikle İran ile ABD arasında yaşanan gerginlik, petrolün varil fiyatını 100 doların üzerine çıkarttı. Ama geçmişte 120 dolarları görmüştük. Değil mi?
1: Hı hı,
0: dolayısıyla gerçekten sıkıntılı bir durum. Hem toptan hem de perakende enerji fiyatları doğrudan etkileniyor. ABD'de çarşamba günü dizel fiyatı rekor seviyeye ulaştı. Dizel fiyatı da çok önemli çünkü yani lojistiğinden taşıma ve diğer hizmet sektöründe
1: her
0: kritik
1: şey
0: unsur. Tabii.
1: Her şey.
0: Yani kritik unsur. Mesela ben şu anda şuna bakıyorum. Türkiye'de de dizel ciddi anlamda arttı. Tabii ben cebime bakıyorum. Neden? Bu servislerde.
1: Her hafta servis sorununu söylüyorsunuz.
0: Evet, servis sorununu söylüyoruz. Çünkü etkileyecek.
1: Evet.
0: Yani şu anda 100 TL'ye geçmiş durumda 90 TL'ye kadar fiyat artışı yoktu.
1: Evet.
0: Ama ondan sonra artık her an gelebilir. Neden?
1: Sizi bir zam bekliyor.
0: Yani bizim cebimizi etkileyecek tabii. Ama sonuçta servisçinin de tabii kar etmesi lazım.
1: Yapılacak bir
0: yoksa
1: şey.
0: Başka türlü yapamaz ki bu işi. Tabii bu demek ki bu çerçevede önemli. İşte lojistik, ulaştırma, gıda dağıtım zincirlerine yansıyan önemli bir kalem bu dizel fiyatındaki değişim. Dolayısıyla bu çerçevede nedir? Kevin Walsh'un da ifade ettiği üzere yani petrol market çerçevesinde. Evet petrol fiyatını biz etkileyemeyiz ama işte bu şokun bekleyişlere geçmesini, ücret pazarlıklarını, fiyatlama davranışını, işte konut dışı hizmet enflasyonuna kalıcı biçimde yansımasını engellemek için sıkılaşmanın tercih edildiğini zaten ifade etmişti.
1: Beklenen bir karardı deniyor ve hatta siz biraz önce altını çizdiniz. Aralıktaki artışı da bekliyor ve fiyatlıyor piyasalar. Ama beklemesine rağmen piyasanın bir tepkisi vardır muhakkak. Nasıl tepki verdi piyasalar?
0: Karar öncesi Wall Street kısmi bir yükseliş içindeydi ve Kevin Warsh'un basın toplantısı esnasında işte bu yazın enflasyon verileri altta yatan eğilimlerin iyileştiğini söylemiyor cümlesinin ardından Standard Poor's 500 endeksi yükseliş iken düştü ve yatay seyirde takip etmeye başladı. Tabii tahvil piyasasına baktığımız takdirde onun da yükseldiğini söylemek mümkün. Dolar endeksi güçlendi, enerji hisseleri arttı. Kredi piyasalarında da faiz oranlarının artık artma eğilimi söz konusu. Tabii özellikle altın yatırımı açısından olaya baktığımız takdirde dün özellikle dikkat ettim. Bu Fed'in faiz kararını açıkladığı anda bir ons'ta bir 150 dolar civarında bir düşüş oldu.
1: Hı hı.
0: Fakat daha sonra petrol fiyatındaki gerileme çerçevesinde o düşüşün de geri alındığını ve altın fiyatının arttığını bu çerçevede

0: de gördük.
1: Şimdi bir de küresel açıdan bakarsak birçok kişi belki şunu düşünebilir. Bütün bu konuşulan şeyler Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası'nın açıkladığı bir karar. Ama işin aslı öyle değil, değil mi hocam? Niye biz bütün dünya olarak Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed'in faiz kararını her seferinde büyük bir dikkatle takip ediyoruz?
0: Evet, derler ya kazın ayağı öyle gözükmüyor. Yani Fed faiz oranını artırıyor, tüm dünya etkileniyor. Çünkü rezerv para dolar ise ve bu çerçevede dolardaki değişim, faiz bu çerçevede tüm küresel ekonomiyi etkilemiş olacak. Tabii yenilenen bunun mekaniği şu şekilde ifade edilebilir. Yenilenen bir ABD sıkılaştırma döngüsü, daha güçlü bir dolar, diğer para birimleri üzerinde artan baskı ve diğer merkez bankalarının para politikasını gevşetme alanının daralması demek. Şimdi düşünün, faiz oranını arttırmış. Şimdi böyle bir durumda ne olacak? Orada küresel tahvil getirileri yüksek. Ve bu çerçevede nedir?
1: Herkes
0: ABD
1: parasını
0: faizleri
1: oraya
0: yüksek oldu.
1: götürecek.
0: Oraya gidecek tabii. Yani getirisi yüksek ise bu çerçevede dışarıda tutmanı bir anlamı yok ki. Götürür ABD'de dolara yatırır. Zaten dolar güçlü bir para.
1: Yani dolar evine doğru
0: Tabii
1: yola çıkacak.
0: gitmiş olacak ve dolayısıyla burada para birimi veya para politikası noktasında özellikle ABD faizine yakın olan bağlı ekonomilerde bir stres oluşturacak. O ülkelerden bir tanesi Japonya. Japonya'da bu noktada zayıflayan yen karşısında nedir? Faiz artırımına gitmek durumunda öyle gözüküyor. Tabii aynı durum Avrupa Merkez Bankası'nda da söz konusu. Avrupa Merkez Bankası'nda bir ikilem söz konusu. Bir taraftan enflasyon artışı ve habire faiz artışına gidiyor. Diğer taraftan bu Fed'in atmış olduğu bu adım dolayısıyla kırılgan bir yapı. İşte bu çerçevede bir karar alıp faiz artışının devamını ne yapması gerekiyor? Getirmesi gerekiyor. Tabii bunun yanında Asya piyasaları var. Asya piyasaları üzerinde de çok ciddi anlamda bu Fed'in etkisinin oluşacağını söyleyebiliriz. Ve kısaca aslında şunu söyleyebiliriz. Fed tek başına karar veriyor ama sonucu tüm dünya para birimleri, tahvilleri ve emtia piyasalarını etkiliyor.
1: Evet, Fed bir öksürüyor, bütün dünya hasta oluyor. Öyle mi
0: Aynen,
1: hocam?
0: aynen.
1: Peki gelişmekte olan piyasalar nasıl etkileniyor bu durumda?
0: Tabii bizim açımızdan da önemli.
1: Sıra ona
0: E
1: geldi.
0: tabii.
1: Japonya'yı konuştuk, Avrupa'yı konuştuk.
0: E tabii bizi de çok ciddi anlamda etkiliyor. Şimdi baktığımız zaman gelişen ekonomilerde iki ana kanaldan söz etme imkanımız var. Birincisi sermaye akımları kanalı. Yüksek ABD getirileri dolar varlıklarını göreli olarak tabii daha cazip kılıyor. Bu da gelişen piyasalardan yabancı sermaye çıkışları, kur seviyelerini ve tahvil hisse piyasalarını etkiliyor. Tabii işte Hindistan olsun, Türkiye olsun, diğer ülkeler olsun bundan çok ciddi anlamda etkilenen ülkeler. İkinci olarak da borç ve emtia kanalı yüksek ABD faizleri doları güçlendiriyor. Bu dolar cinsi borcu olan gelişmekte olan ülkeler için sorun demek. Şimdi böyle bir durumda nedir? Bu gelişen ülkelerin ciddi anlamda dolar borcu varsa tabii nedir? Kendi para birimleri cinsinden borç miktarı arttığı için o açıdan o zaman ne yapması gerekiyor? Ciddi anlamda etkilemesi gerekiyor. Tabii emtia fiyatlarında da bir artış söz konusu. En önemli emtiamız da biliyorsunuz petrol. Petrol varil fiyatının dolar cinsinden ve doların da değerlendiğini düşündüğümüz takdirde gerçekten de yüksek enerji maliyetlerinin olduğunu görüyoruz. Ve aslında bu gelişen ekonomiler iki durumla karşı karşıya. Bir taraftan yüksek enerji maliyetleri, bir de sıkılaşan finansal koşullar. Ve tarihsel bir deneyime bakarsak şöyle geçmiş yıllara ilişkin küresel ekonomide Fed sıkılaştırma dönemlerinin geçmişte Türkiye, Brezilya, Endonezya, Meksika ve Güney Afrika gibi ülkelerde türbülansa neden olduğunu görürüz.
1: Evet.
0: Mesela en basit şey şudur. Yani hani sıcak para deriz ya, bu paralar işte oynaktır, hızlı bir şekilde

0: çıkar.
1: gidi verir.
0: Kaçıp gider. Şimdi kaçıp gittiği takdirde sonuçta ülkelerin dövize ihtiyacı var mı? Var.
1: Var.
0: Çünkü siz yurt dışından alacağınız, ithal edeceğiniz malların bedelini döviz icrasına ödemeniz gerekiyor. Peki o dövizi nasıl bulacaksınız?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani mecburen o zaman ne yapmanız gerekiyor? Devalüasyon yapmanız gerekiyor.
1: Bütün
0: Devalüasyon.
1: dünyayı etkileyen sonuçlar
0: Tabii.
1: oluyor
0: Gayet
1: Fed'in
0: tabii.
1: aldığı
0: Tabii.
1: kararların.
0: Tabii.
1: Türkiye özelinde bakarsak bize nasıl getirileri olacak bu sonucun?
0: Evet, yani bizim için de hayra alamet herhalde olmayacağı kesin. Çünkü öncelikli olarak döviz kuru etkilenecek. Güçlenen dolar TL üzerinde ilave bir dış baskı oluşturacak. Bu da hem doğrudan kur geçişkenliği yoluyla enflasyona hem de dolar cinsi borç yükü olan Türk şirketlerinin bilançolarını olumsuz bir şekilde etkileyecek. Borçlulukları artacak. Bu da Türk şirketleri açısından olumsuz bir durum. İkinci kanal enerji. Türkiye biliyorsunuz net enerji ithalatçısı olan bir ülke. Değerlenmiş bir dolar karşısında Türkiye'nin cari açığında ciddi bir artış olduğunu görebiliriz. Üçüncü kanalımızda risk primi. Şimdi böyle bir durumda yüksek ABD getirileri varsa, dolar değerlenmişse o zaman gelişen ekonomilerde Türkiye'de para tutmanın bir anlamı yok. O paraların o bölgelere gideceğini ve ciddi bir sermaye çıkışının ve kur baskılarının hızlanacağını söylemek mümkün. Tabi bu tabloda ister istemez bu CDS dediğimiz risk birimlerini ciddi anlamda artıracak. Dolayısıyla burada cari denge verileri ve enerji fiyatlarındaki seyrin çok yakından takip edilmesi gereken bir göstergeler olarak da değerlendirmek mümkün.
1: Başta dedik ya Fed kararını açıkladığında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çok kızdı. Bir an önce faiz indirimine geçmesini hem de sert bir şekilde söyledi Fed'e. Peki bundan sonra nasıl ilerler Trump-Fed ilişkisi? Şu an ne durumda? Bir de siyasi açıdan bakarsak nasıl değerlendirirsiniz?
0: Aslında burada şunu sormak lazım. Önceki başkan Powell'ın ne günahı vardı? Çünkü habire ona
1: Ne
0: yükleniyordu.
1: kadar kızıyordu ona.
0: Evet,
1: Evet.
0: yani çok rencide edici
1: Evet.
0: cümleleri kullanıyordu.
1: Evet.
0: Yani hiçbir şey bilmiyor, çok beceriksizler. Ben otursam onlar yerine daha güzel kararlar verebilirim
1: Doğru.
0: şeklinde. Ama baktığımız zaman öyle olmuyor. Çünkü sonuçta siz dünya ülkesisiniz, bir numarasınız. Fed de önemli bir kurum. Onun bağımsızlığını ne yapmak zorundasınız? Sağlamak zorundasınız. Ve Fed'in bu çerçevede 12 üyesinin de oy birliğiyle almış olduğu bir karar aslında nedir? Trump'a bir mesaj niteliğinde ve özelliklerini bu çerçevede korumuş, ilan etmiş oluyorlar. Yani evet, faizin düşük olmasını gerçekten herkes ister. Yani halk finansmana ulaşsın. Hiçbir problem yok. Firmalar finansmana ulaşsın, düşük finansmana ulaşsın. Ama
1: Ekonomi canlansın.
0: tabii herkes ister ama o durumda da iç talepte çok ciddi bir artış olduğu takdirde fiyat
1: Evet.
0: istikrarında bozulma söz konusu olursa o zaman onu önlenemez bir hale getirir. Fed neden bu dün akşam faiz artırımına gitti? Baktı ki enflasyonda kötü bir tablo var. Ağustos enflasyonu kötü bir tabloyu ortaya koydu. Bu önlenemez bir şekilde kenarda beklemeyeyim ve direkt müdahale edeyim dedi.
1: Peki bundan sonra ne olur hocam? Yatırımcıları bundan sonraki dönemde nasıl bir ortam bekliyor?
0: Tabii burada bunun için kısa vadede 5 kritik durum var. Onlara bakmak lazım. Tüketici fiyat endeksi verileri var. Onlara bakmamız lazım. Bunlar işte Fed'in Ekim ayındaki toplantısında önlerinde bulacak üyeler. İkinci olarak 2 Ekim'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri var. Üçüncü olarak 13 Ekim'de açıklanacak işte tüketici fiyat endeksi, 15 Ekim'de açıklanacak üretici fiyat endeksi. Bu veriler de önemli. Dördüncü olarak da jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatları ki şu anda Brent petrol varil fiyatı zaten yükseliyor. O açıdan bunu da dikkat etmek lazım. Ve beşincisi de diğer büyük merkez bankalarının tepkileri ne olacak? Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası'nın

0: FED sonrası vereceği mesajlar küresel kur ve tahvil piyasaları için de belirleyici olacak.
1: Peki son olarak toparlamak gerekirse, özetlemek gerekirse Fed'in bu kararı bize ne söylüyor hocam? Peki.
0: Şimdi tabii burada üç ana çıkarım yapabiliriz. Birincisi, Fed geçici enflasyon tezini artık tamamen bir kenara bırakmış görünüyor. Walsh'un ifadesiyle altta yatan eğilim iyileşmiyor. Enerji ve hizmet enflasyonundaki katılık çekirdek göstergeleri de yansıyor ve 2028'e kadar %2 hedefine dönüş beklenmiyor. İkincisi, para politikası artık veri odaklı bekleme modundan kararlı sıkılaştırma moduna geçti. Oy birliğiyle alınan karar, 18 üyeden 16'sının ek artırım öngörmesi ve nokta grafiğindeki yukarı revizyon bu tutumu pekiştiriyor. Üçüncü olarak da küresel etkiler kaçınılmaz. Dolar endeksinin güçlenmesi, gelişen piyasalar açısından, emtia fiyatları açısından ve borçlanmalar açısından olumsuz bir durum. Dolayısıyla yatırımcı ve karar alıcıları açısından mesaj gayet net. Küresel likidite koşulları sıkılaşıyor. Dolar cinsi maliyetler yükseliyor ve bu tablo en az 2 ya da 3 çeyrek daha bizimle olacak.
1: Peki hocam, şimdi 3-4 dakikalık bir süremiz var. Bütün bu başımıza gelenlerin sorumlusu petrol, petrol fiyatları. Önce bir son durumu bize söyleyin. Şu anda petrol ne kadar fiyatı ve neden bu duruma geldi? Bundan sonra ne olabilir?
0: Evet, Brent petrol varil fiyatı Salı günü 107,5 doları gördü. Şu anda biraz gerileme ile 104 dolar civarında seyrediyor. İnşallah daha
1: Ama hala
0: artmaz.
1: 100 doların üstünde.
0: Evet, 100 doların üzerinde. Daha baktığımız takdirde bu yükselişin ardındaki 4 ana faktör var. Birincisi, İran ile ABD arasındaki Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, dolayısıyla sevkiyatın yapılamaması. İkincisi, Suudi Arabistan'ın Doğu Batı boru hattının Irak'tan yapılan bir saldırı sonucu kullanım dışı kalması ve günlük 7 milyon varilin arza sunulamaması. Üçüncü olarak da Libya'daki yeni üretim aksaklıkları. Dördüncü olarak da OPEC üyelerinin tanker akışlarının uzun süredir kesilmesi sebebiyle üretimi zorunlu olarak düşürmüş olması. Bunlar ana sebep olarak değerlendiriliyor. Tabii Türkiye'ye yansımaya baktığımız takdirde Türkiye'de fiyatlar yükseldi. Şu anda motorin 100 TL'yi aştı. Benzin 80 TL civarında. Bir ara benzin ile motorun arasındaki marj tek haneye düşmüştür. Şu anda yine çift
1: Evet.
0: hanede gerçekten sıkıntılı bir durum. Yani
1: Dünya açısından da öyle değil mi
0: dünya
1: hocam?
0: açısından da çünkü işte Suriye'de gördük %40 oranında bir zam yapılmış. Halk çok ciddi anlamda tepki göstermiş. Gerçekten de korkunç bir şey.
1: Avrupa'yı, Almanya'yı
0: Avrupa'da var,
1: özellikle
0: Rusya'da
1: söylüyorlar.
0: var. Tabii
1: Tabii.
0: Rusya'da benzin problemi var. Hatta Ukrayna-Rusya savaşında işte Ukrayna'nın işte Rusya'daki dizel üretim yerlerini işte bombalamaması konusunda işte Trump'la bir takım görüşmeler falan var. O açıdan dünyada şey önemli.
1: Peki.
0: Fakat şimdi burada şunu söyleyeyim özellikle
1: Çözümü var mı
0: arzanım.
1: hocam? Onun bir
0: Şimdi
1: soru.
0: şu var. En önemlisi artık bu yapıda enerji dışa bağımlılığı azaltacak yenilenebilir kaynak yatırımlarına gitmek lazım.
1: Çözüm bu mu yani?
0: Yani ona gitmek lazım. Çünkü bu fosil yakıtlarından kurtulmak lazım. Eğer kurtulmadığınız takdirde her zaman Hürmüz Boğazı'na mahkumsunuz. Her zaman işte bu tür çatışmalar ciddi anlamda fiyatları artırır. Dolayısıyla yani burada ciddi bir problemle karşılaşmamak için zaten Çin'de bu yenilenebilir enerji noktasında gerçekten kendisini geliştirmiş durumda ve ciddi bir üretim var. Türkiye'nin elektrik üretimi kadar üretimi var ve ekipmanlar konusunda da gelişmiş ve bu konuda da ihracatı ciddi anlamda artma eğiliminde. O açıdan tüm ülkelerin bu yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak fosil yakıtı olan enerji kaynaklarına olan talebini azaltması gerekir. Aksi halde bu krizler hep devam edecek. 73'te de vardı 1973'te, 2026'da da olacak, daha
1: Bundan
0: sonra da
1: sonra da
0: olacak. Tabii.
1: olur. Peki bu uyarıyı yaparak bitirelim o zaman bugünkü programımızı. Hocam çok

0: Teşekkür
1: Ben de
0: ediyoruz
1: teşekkür ederim.
0: katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı sizler için hocamız Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bir hafta sonra Perşembe günü Ekonomi Penceresi'nde yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprağın

0: Toprakların en derin hikayesini anlatıyor. Bir Şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yıl önce idam edilen Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetli andı. Erdoğan, konuyla ilgili olarak sosyal medyada yayımladığı mesajda, 27 Mayıs'ın Türk demokrasisi ve milletin iradesine vurulan ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 27 Mayıs darbesinin demokrasi şehitleri için anma mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye hedefindeki son durum konusunda açıklama yaptı. Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği toplantıda silah bırakmanın teyit ve ilan aşamasının Ekim ayında, değilse Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor dedi. Mehmet Uçum, çerçeve yasa kapsamının değişmeyeceğinin de altını çizdi. Türk sivil havacılığının kalbi olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı gücüne güç katacak. İstanbul Havalimanı'nın hız, zaman ve operasyon kabiliyeti bir adım daha ileriye taşınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete alınacak 4. ana pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumu daha da güçlenecek. Finansal piyasalardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi bir dizi önlem açıkladı. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla çeşitli adımlar atılmasına karar verildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke kentine yönelik insansız hava aracı saldırısını kınadı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Husi tehdidi yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini de olumsuz etkiliyor dedi. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik sürüyor. Kanada'nın Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmesinin ardından ortak üyelik adı verilen model üzerinde çalışıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise söz konusu gelişmeyi komik olarak nitelendirdi. Trump, "Bu gerçekleşirse Avrupa'ya ciddi vergiler getiririm." dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed, 3 yıl sonra ilk kez faiz artırdı. Fed, 2 gün süren toplantısının ardından politika faizinin 25 baz puan artırılarak %3,75 ile 4 bandına çıkarıldığını açıkladı. Fed üyelerinin çoğunluğunun bu yıl içinde 25 baz puanlık bir faiz artışı daha öngördüğü ifade edildi. Ve spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransa'nın Marsilya takımını konuk edecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek amacıyla Letonya ile mücadele eden Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 yenildi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, İstanbul 24, yine hafif yağmurlu olmak üzere Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran ve Bakü 29 derece. Güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Aynı çatı altında.
0: Sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızla açıyoruz bu haftada programımızı. Aynı çatı altında buluştuğumuz şu dakika itibarıyla gençler ve evlilik kararları üzerine yapacağımız söyleşimizi sizler için program yapımcılarımız Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran hazırladı. Programımızın daimi konuğu olan aile uzmanımız Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz Hocamız yine stüdyomuzda bizlere eşlik ederken teknik masada da Tolga Kök'ten sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofonda her zaman olduğu gibi ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Gençler dedik ve toplumun oldukça dinamik halkasının en kritik kararlarından birini ele alacağımızı söyledik. Evlilik insan hayatının en önemli kararlarından biri muhakkak. Ve çoğumuz bu kararın yalnızca duygusal nedenlerle verildiğini düşünüyoruz çoğunlukla. Peki gerçekte durum nedir? Nasıl yaklaşılmalıdır evlilik kararına? Evlilik için en doğru zaman ne zamandır? Evlilik kararı alırken ailenin desteği nedenle önemlidir. Değişen dünyada gelin bu hafta gençlerin penceresinden evlilik kararlarına bakalım ve bu soruların yanıtlarını konuğumuzla birlikte arayalım. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Tam da düğün mevsimindeyiz. Gençlerin evlilik kararlarını konuşacağız. Bir toplum bilimci olarak günümüz şartlarında gençlerin evliliğe yaklaşımı nedir?
5: Evet, çok toplumda konuşulan bir konu. İşte gençler evlenmiyorlar. Ben gençlerin evliliği olan bakışlarını temkinli kavramıyla karşılamayı uygun buluyorum. Aslında evleniyorlar ama biraz daha dikkatli olmaya çalışıyorlar. Daha temkinli davranıyorlar.
0: Evet.
5: Ama tabii çok fazla da genç arkadaşımızın da evlilik yaptığını bilelim. Yani çevremizde bunları görüyoruz. Tabii ki biz bakanlık olarak aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. 10 sene boyunca. Çünkü nüfustaki demografik yapıdaki değişiklikler sebebiyle biraz buna dikkat çekmeye çalışıldı. Aile kurumu çok değerli. Tabii aile kurumunda var eden olgu evlilik olgusu. Bu noktada gençler biraz çağımızda çok fazla değişkeni dikkate alarak bir değerlendirme yaptıkları için biraz daha evlilik tercihlerini biraz geçe bırakmış olabiliyorlar.
0: Peki geçe bırakıyor dediniz ama evlilikte yaş faktörünün önemi var mı? Gençlerin evliliği ertelemesinin toplumsal açıdan olumlu ve olumsuz yönleri mutlaka var. Bunların nedenleri nelerdir?
5: Evet, bugün şimdi eğitim hayatı uzayınca tabii kız çocukları için de böyle, erkekler için de böyle. Zaten siz belli eğitim hayatınızı bitirdiğiniz zaman ancak belli bir yaşa gelmiş oluyorsunuz. Ondan sonra bu evlilikle ilgili tercihinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla biraz böyle bu eğitim hayatı buna bir etken oldu. Diğer bir faktör insanların işte işleriyle ilgili, işini bulmayla ilgili kaygılar. Hani bunlar olduktan sonra bir bu alanı yeniden değerlendirme gibi bir duygu durum bunu etkiledi. Biraz da evlilik olgusuna bakışla ilgili olumsuz örnekler de birer referans oluşturabiliyor bazen. Yani işte mesela kız çocukları ya da işte kadınlar ve erkekler arasından yapılan araştırmalara baktığımız zaman yapacağı evlilikte sanki mutlu olamayacağına olan inanç onu mesela biraz geride tutabiliyor. Yani bunlar mesela değişik etkenler bu duruma etki ediyor diyebiliriz. Yani erkeklerin dünyasında farklı faktörlerden bahsediyoruz. Kadınların dünyasında farklı faktörlerden bahsediyoruz. Ama biraz daha tabii bu düşüncelerini hani eledikleri zaman da yani o

0: kafalar aralarındaki soru işaretlerini giderdikleri zaman da evlendiklerini görebiliyoruz.
1: Mesela mutsuz evliliklerde var olan çocukları görüyorum. İki uç sanki hocam. Belki yanlış bir gözlem, bilemiyorum. Kimi o mutsuz aile ortamından kaçmak için erken evlenebiliyor, kimi de hiç evlenmemeyi tercih ediyor. Sizin gözleminiz bu konuda nedir?
0: Evet, şimdi bu olumsuz örnekler insanlarda davranış değişikliğine sebebiyet veriyor.
1: Evet.
0: Yani bir şeyi referans alıyoruz aslında.
1: Evet.
0: Çok böyle huzurlu, mutlu aile örneklerini görmüş olup onları modellesek çok fazla soru işareti olmadan seçimlerimizi yapabiliriz. Yani tabii doğru kararlar alarak, yani evlilik tercihlerinde nelere dikkat etmek gerekir, ayrıca konuşmamız gereken unsurlar, ama dediğiniz doğru, insanlar ya hiç böyle olumsuz referanslarla en iyisi ben bu işe hiç kalkışmayayım çünkü başıma olumsuz şeyler gelecek diye düşünüyorlar. Ya da işte bazen de bu tedirginlikleri ve temkinlilikleri onları biraz daha ileriki yaşlarda ancak bu kararı almalarına sebebiyet veriyor. Şimdi toplumsal değişimi süreci içinde evlenmenin yaşında farklılaşmalar olabilir. Ama tabii ki her şeyin bir vakti var sonuçta. Yani evlendiğiniz zaman bir çocuk da dünyaya getirmeyi düşünür tabii her aile. Bunu gerçekleştirmenin fiziksel anlamda bir kadın için belli yaşları var tabii.
1: Mutlaka.
0: Doğurganlıkla
1: Tabii.
0: ilgili. Ya sadece buralar açısından biraz daha dikkat edilmesi gereken unsurlar, yoksa evlilik her yaşta olabilecek bir olgu. Yani olması tabii o evlilikle beraber sağlanacak doyumu yine gündeme getirecektir. Yani var edecektir, ama tabii bizim bu nüfus ve aile 10 yılında bakanlık olarak öncelediğim şeyler gençlerin biraz daha evlenmelerinin teşviki. Bu da biraz çocuk sayılarındaki düşüşten kaynaklı. Hani aynı zamanda evlilik sayıları artsın ve çocuk nüfusu da biraz artsın diye çeşitli çalışmalar yürütülüyor bakanlığımızca.
1: Peki denir ki toplumumuzda evlilik sadece iki kişi arasında olmaz, aileler de evlenir. Evlilik kararı alırken ailelerin sürece dahil olması ne kadar olmalı? Ölçüsü nedir? Özellikle bizim toplumlar için bu karar ve süreçler ebeveynlerin maddi ve manevi katkılarıyla oluyor. En azından yakın zaman kadar öyleydi. Eminim aileler hala destek olmaya devam edecekler. Çocukları ne kadar büyüse, ekonomik özgürlüklerini eline alsalar da. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ne kadar müdahil olmalıyız çocuklarımıza?
0: Evet, yani burada da bir denge olmalı. Hangi açıdan bakalım? Çok fazla ailenin kararlara etki olduğu durumlarda da kendilerini mutsuz hissedebiliyor bu tercihlerinde. Yani kendi kararlarını ailelerinin biraz saygılı davranmasında fayda var. Yani destekleyici bir noktada durmalılar. Şimdi bugün evlilik tercihlerinde baktığımız zaman çoğunlukla şöyle bir modele doğru evrildi. Yani kendileri seçiyorlar ama anne babaların desteğini de alıyorlar. Yani onların da onayını almak eş seçiminde çok belirleyici her iki taraf için de. Yani bizim bu Türk toplum yapımızla da uyumlu bir şey aslında. Çünkü çoğunlukla bizde aile değerleri ve o sosyal bağlar güçlü olduğu için ailenizin de onayını almanız hala önemli, ama çok fazla müdahil olunca da tabii sağlıksız durumlar oluşabiliyor.
1: Bir büyüğümün bir sözünü hatırladım şimdi. Demişti ki ben evlilik çağlarındayken, evlilik organ nakli gibidir. Ailelerin dokusunu da tutması gerekiyor. Çünkü gerçekten farklı aile yapıları, dünya görüşleri olan ailelerin çocukları evlenebiliyor. Belki evlenirken evet eşin yanında aile yapısına da birazcık gençlerin dikkat etmesi gerekiyor mu? İleride bu aileyle anlaşabilir miyiz acaba? Bu aileden yetişmiş bir eşle anlaşabilir miyiz de dikkat etmesi de gerekiyor
0: Yani
1: sanıyorum.
0: şöyle düşünelim. Aslında ailenin burada önemli bir faktörü de çocuğun yetişme biçimine etki etmesi. Yani siz karşıdaki kişinin, evleneceğiniz insanın ailesini bu yönden de düşünmeniz gerekiyor. Yani nasıl bir ailede büyüdü acaba? Yani nasıl bir aile terbiyesi aldı? Saygının, sevginin olduğu bir ailede mi büyüdü? Ya da daha travmatik bir geçmişi mi var? Şimdi bunlar onun nasıl bir birey olduğunda etkide bulunacağı için biraz daha aileyi bu yönden de düşünmek lazım. Tabii diğer taraftan görgü, gelenek, terbiye anlamında da aileyi, ananı, örf, aynı kültürden olmak. Bugün evlilik tercihlerinde iki taraf için de çok belirleyici olan şey aynı sosyal kültürel çevreden geliyor olmak.
1: Evet.
0: Ya bu mesela çok belirleyici ve uyumu çok etkileyen bir şey. Diğer türden de evlenebiliyor insanlar ama daha riskleri olan bir durum. Yani farklı farklı kültürlerden evlenen insanlar da var. Ama işte o aile değerlerini, aile yapısını uyumlaştırmak daha zor olacaktır. Ama tabii burada birincil öncelik nereye verilmesi gerekir derseniz, birincil öncelik kesinlikle evlenecek insanların kendi birbirlerine olan saygısı, birbirlerinin karakteri, birbirlerinin dünyası. Çünkü o iki insan evleniyor. Ha, diğer aile büyükleri daha sonra gündeme geliyor. Bu tabii onların hiçbir şekilde önemsenmemesi anlamına gelmiyor ama dengeli bir sıralama yapmakta fayda var. Yani sadece anne babanın onayı var diye de mutsuz bir evlilik de
1: Evet,
0: gerçekleştirmemek lazım.
1: elbette. Peki hocam, gençler evlilik kararları alırken yaşadıkları kaygıların temelinde ne gibi nedenler var?
0: Şimdi biraz bahsetmiştim aslında. Burada kadınlarla erkekler arasında biraz ayrışmalar
1: Evet.
0: var. İşte kadınlar genellikle böyle olumsuz rol modelleri daha fazla aldıkları için biraz böyle o mutlu bir evlilik gerçekleştireceklerine inançları güçlü olabiliyor. Yani bu mesela TAYA, Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nda %15'lerde çıkan bir oran. Yani bu da olumsuz referansların aslında insanları çok etkilemesiyle ilgili bir durum. Erkeklerde de bu biraz daha eğitim, işte kadınlarda ikinci sebep eğitimlerini sürdürmek. İşte ben üniversiteyi bitireyim ya da lisansüstü eğitimimi de tamamlayayım derken zaten yaş belli bir seviyeye gelmiş oluyor. O yüzden mesela geç evlilikler, geç yaş
1: Evet.
0: evlilikleri oluyor. Kariyerle beraber yürüttükleri için. Bunları biraz da doğal görmek lazım ama şunu da unutmayalım. Eğitim sürerken de evlilikler olabilir. Şimdi Kredi Yurtlar Kurumumuzun bile buna yönelik düzenlemeleri olabiliyor. Evli insanlar üniversite okurken de hayatlarını oralarda da sürdürebiliyorlar. Böyle kolaylıklar da sağlanabiliyor. Evlilik sanki her şey tamamlandıktan sonra gündeme
1: Evet,
0: gelmesi
1: evet.
0: gereken bir şey gibi de düşünülmeyebilir. Burada önemli olan şudur. Yani evlilik hazır bulunuşluluğu, karşındaki insanın doğru aday olduğuna olan inanç. Bunlar zaten tamamsa çok da fazla geciktirmeye gerek yok. Zaten hayat müşterek ve yalnız bir hayat sonuçta belli güçlükleri olan bir yapı. Mümkün mertebe bunu optimum bir şekilde dengeleyip bu evliliği gerçekleştirmek lazım ama erkeklerde biraz iş ve bulma kaygısı çünkü evin geçimini sağlamayla ilgili hala birincil sorumluluk erkekte gibi
1: Evet.
0: görülüyor. Kadınlarda da biraz daha eş adayındaki o kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmesi. Bunlar önemli faktörler. Burada tabii bir şeye dikkat çekmek isterim. Çoğunlukla hep yanlış anlaşılıyor. Mesela kadınlar çok fazla erkeklerde yakışıklılığı çok önemsedikleri ya da erkeklerin kızlarda çok fazla güzelliği önemsedikleri gibi algılarla biz karşılaşıyoruz ama bakın araştırmalarda son yapılan Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nda bu soruluyor ve kadınların erkeklerde yakışıklık arama oranı %40. %40 mesela bunun etki etme faktörü. Erkeklerde kadının güzel olması da %50. Ama daha fazla mesela %80'lerde önemsediği şeyler rol ve sorumluluklar,
1: Evet.
0: hayata katılım yani kendisine destek olması bunlar daha fazla önemli. Bu denklem içinde düşündüğümüz zaman aile biraz böyle bir şey. Daha fazla rol ve sorumlulukların önemsendiği bir kurum olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, tam onu söyleyecek. Sanıyorum evlilikte olgunluk aslında sorumluluk alabileceğini düşünen herkes evlenebilir aslında. Değil mi yani? Çünkü sorumluluk en önemli şey, evliliği götüren sevgi saygının yanında sorumlu olma hali de, sorumluluk duygusunun gelişmiş olma hali de.
0: Çok önemli. Belki bu gecikmelerde biraz bu duygunun da
1: Evet.
0: etkisi var. Yani şöyle diyelim, hep aile içinde o konfora, anne
1: Evet.
0: babasının desteğine alışmış bireyler oradan çıkıp ayrı bir ünite olma konusunda daha çekimser davranıyorlar. Yani o konforlu alanı terk etmeyebiliyorlar. Yani evde anne babalarıyla, onların da onlara sunduğu destek. Bazen kız çocuklarıyla anne babaları çok fazla hemhal oluyor. Ya o bizle yaşasın. Böyle de bir hayat mümkün gibi davranabiliyor. Bir süre sonra kız da ona alışıyor. Yani aslında bu onun yeniden başka biriyle kuracağı bir hayat için de bazen engelleyici bir faktör olabiliyor. O yüzden anne babalarının da çocuklarla olan bağının biraz daha dikkatli seçilmesi lazım. Yani onları bizim hayata hazırlamakla ilgili bir görevimiz var. Sürekli bize bağlı tutmakla ilgili değil aslında.
1: Hocam az önce fiziki özelliklerden söz ettiniz. Tercihlerde güzellik,
0: Yakışıklılık.
1: yakışıklılık, evet. Peki sosyal medya ve dijital kültür gençlerin evliliğe bakış açısını nasıl etkiliyor? Çünkü sonsuz seçenek varmış gibi görünüyor, değil mi
0: Kesinlikle.
1: sosyal
0: Şimdi
1: medyada?
0: tam da bu konuyla ilgili çünkü o sosyal medya bize hep tam tersi etkide bulunuyor. Yani sanki güzel olmak, yakışıklı
1: Evet.
0: olmak bu konuda en önemli
1: Evet.
0: referansmış gibi sunuluyor. Ama evlilik hukuksal da bir birliktelik. Siz bir ömür boyu seçeceğiniz insanı belirliyorsunuz. Zaten buralarda yapılan yanlışlar da aslında yanlış bir evlilik yapmanıza sebebiyet veriyor. Çünkü kişiliği tanımak, karakteri tanımak sadece dış görünüşle olacak bir şey değil. Mesela rahmetli babaannemin bir sözü vardı. Doyulur yüzü güzelden de doyulmaz huyu güzelden derdi mesela.
1: Benim aklıma da başka bir şey geldi. Zarf kadar mazruf da önemli, değil mi?
0: Şüphesiz. Şimdi bunlar eskilerin işte mesela yaşlılığı konuştuğumuz programları düşünün. İşte büyük insanlarımızın bu sözlerinden ders çıkarmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü bir insan ömür boyu birlikte yaşayacağı bir insanla huyuyla, karakteriyle, kişiliğiyle daha çok karşılaşacak. Çünkü yüzlerimiz, bedenlerimiz, Elbette farklılaşacaktır,
1: Tabii ki.
0: değişecektir. Ama burada değişmeyecek olan şey karşılıklı birbirimize olan saygımızdır, sevgimizdir, o karakter yapımızdır. Biraz bunlara dikkat ederek işte eş seçimle bakmak lazım. Çok fazla sosyal medya referanslarına dikkat etmemek lazım. Oralar çok yanıltıcı ve manipülatif referanslar sunuyorlar insanlara maalesef.
1: Peki hocam, geç

0: Geçmiş deneyimler, içsel çatışmalar, kişinin kendi sosyal çevresi ve ailesinden getirdiği kültür gibi pek çok katman var. Evliliğin sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için neler yapılmalı?
1: Burada önemli olan şey evliliği öncelikle sağlıklı kurmaya çalışmak. Yani evlenmeden önce belli soru işaretleri varsa bu soru işaretleri giderilmeden evliliği gerçekleştirilmemek. Bazen nikahın evliliğin bir çözüm olacağı inancıyla alelacele evlilikler yapılabiliyor. Yani bunları görüyoruz. Bazen kızlarda kaçma davranışı olarak içinde
0: Evet.
1: bulunduğu aileden bir kaçma olarak

0: sorunları birlikte aşmaya çalışmak, karşılıklı saygıyı ve sevgiyi yitirmemek en önemli zaten sürdürülebilir denklem. Bu pek çok bizim olumlu aile örneğinde gördüğümüz şeyler. Bunlar hiçbir zaman sorun yaşamamışlar mı? Sıkıntıya düşmemişler mi?
1: Mutlaka
0: Elbette
1: tabii ki.
0: olmuştur ama önemli olan bunlar karşısında nasıl refleks sergiledikleridir. Yani o biz olma duygusu, birlikte hareket etme duygusu, birbirlerine hiçbir şekilde zarar vermemeye çalışmak, iki tarafın da birbirinin üzerinde titremesi, bunlar işte evliliği bir tutkal gibi uzun yıllar götürecek hasletlerdir diyebiliriz.
1: Yani aslında evlenince düzelir diye bir şey yok, değil mi hocam? Ve bir söz vardır ya, evlenene kadar gözünüzü dört açın, evlendikten sonra birini kapatın.
0: Evet, çok güzel bir söz. Çünkü evlilik biraz fedakarlık işi. Hatasız kul olmaz. Hepimizin hataları var.
1: Mutlaka.
0: Zaten ilişkiyi yönetirken de olacaktır. İşte iki tarafın birbirine karşı hoşgörüsü, anlayışı ve ayıpları, kusurları biraz görmezden gelme tavrı da. Bugün çok fazla da böyle bir şeyleri didiklemek, çok fazla bir şeylerin üstüne gitmek, bir mücadele alanına çevirmek evliliği. Aslında bunlar çok zarar verici şeyler. Mümkün mertebe daha alttan alarak, daha uzlaşı içinde bir kültürü yürütmeye çalışmak. Çünkü iki tarafta belli fedakarlıklar göstermezse yani evlilik kurumu yürümeyecektir. Bu çok açık. Yürüyen evliliklerde de emin olun en güçlü motivasyonun bu olduğunu görebiliriz.
1: Hoşgörü ve empati de çok
0: Kesinlikle
1: önemli iki kavram.
0: değer.
1: Evet. Evlilik oranlarının iyileştirilmesi adına dünyada da ülkemizde de bir takım teşvikler yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gençleri evliliğe teşvik etmek adına da bir takım tedbirler aldığını biliyoruz. Biraz da bunlardan söz edelim mi hocam?
0: Tabii ki genç evlenecekleri teşvikle ilgili evlenecek gençleri destekleme projesi kapsamında nüfus fonundan belli krediler ayrıldı. Bu şekilde de pek çok çiftimiz evlendi. Yani evliliği düşünen özellikle bu 18 ve 29 yaş
1: Evet.
0: arası aralığındaki gençlerimize verilen bir teşvik bu. Ve önemli kolaylıklar sağlıyor. Hani bir kredi veriyor ve belli süre ertelemesi var. Geri ödemesi, hatta çocuk olduğu zaman hibe edilme durumları da oluyor. Ya yani bütün bu detaylar bizim Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerimizden öğrenilebilecek durumlar. Yine E-Devlet'ten bu hizmete ulaşabilir vatandaşlarımız.
1: Yaş aralığını bir kez daha
0: Yaş
1: hatırlatalım.
0: aralığımız 18-29
1: Evet.
0: aralığındaki. Çünkü gençleri desteklemekle ilgili bir proje olduğu için bir yaş aralığı orada söz konusu. Tabii her yaştaki insanımızın evlenmesi bizim için değerlidir. Hani toplumun sağlıklı işlemesi için önemli bir müessese aile. Ama tabii bu demografik değişkenler sebebiyle de hani gençlerin biraz daha evlilik olgusuna bakışlarının farklılaşması ve daha erken yaşlarda evlenmelerini sağlamak için tabii yetişkin evlilik deniyor. Hani 18'i tamamlamış olmak
1: Evet.
0: kaydıyla bu tarz destekler bakanlığımızca sağlanıyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, bu hafta aynı çatı altında gençlerin evlilik kararlarını konuştuk. Kıymetli konuğumuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz'e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da veda ediyoruz sizlere. Hoşça kalın.
2: Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran'ın hazırladığı Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Özellikle GETAT yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını anlatmaya çalıştığımız bu programda bugün de belki de ilk defa duyacağınız özel bir konuyu paylaşmak istiyoruz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü çok fazla bilinmiyor. Son zamanlarda dikkat de çekti. Uygulanabilir olması nedeni

İleri dönük olarak da gerçekten çok insan bu uygulamayı özellikle tercih edecek gibi geliyor. Evet, bugünkü konumuz akupunktur dediğimiz, yani aromaterapi ile beraber akupunktur uygulamasını beraber içeren aroma akupunktur uygulamasını özellikle bugün paylaşmak istiyoruz. Bu güzel programın sizlere ulaşmasında emeği geçen başta büyük TRT ailesine, program yapımcımız Gökmen Sarmaş'a, teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan'a teşekkürü bir borç biliyorum. Ben de programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Evet, çoğumuz akupunktur kelimesine aşinayız. İşte özel tek kullanımlık iğnelerle yapılan binlerce yıllık kadim bir yöntem. İşte bu noktada akupunktur iğnelerle yapılan tedavi iken bunun yanına hemen ne getiriyoruz? Akupunkturun yanına aromaterapi dediğimiz bir uygulama getiriyoruz. Aromaterapi neydi? Özellikle bitkilerin çok özel kısımlarının çeşitli tekniklerle meydana gelerek özünün özü, yani uçucu yağlar, esansiyel yağlar, aromaterapik kök yağlar dediğimiz esansiyel uçucu aromaterapik yağların özünü kullandığımız bir tedavi modülüyle beraber birleştiriyoruz. Ve buna biz aromaterapik akupres diyoruz özellikle. Neden? Akupunkturda biz iğneleri kullanırken akupres yönteminde hiçbir iğne kullanmadan sadece parmak basmakla, dairesel masaj yapmakla. Ama burada kriter ne? Özellikle akupunktur meridyenlerinin belli noktalarına bunları, yani aromaterapik yağları uygulamak ve bunların üzerine bası yapmakla meydana gelen bir tedavi modülü. Akupunktur meridyenleri vücudumuzun yaklaşık 12 adet, 2 tane de ön ve arkada olmak üzere 14 adet akupunktur meridyenlerimiz var. Bu akupunktur meridyenleri ne işe yarıyordu? Bu akupunktur meridyenleri vücuttaki çok önemli, adına yaşam enerjisi denen chi'nin akması için aynen bir dere yatağı gibi hareket ediyordu, değil mi bu akupunktur meridyenleri? İşte kalp meridyeni var, perikard meridyeni var, karaciğer meridyeni var, özellikle böbrek, dalak, pankreas gibi birçok meridyenimiz var. Toplam 14 tane. Peki akupunktur noktalarımız kaç tane? Yaklaşık 370'e yakında vücudumuzun tüm sathında akupunktur meridyenlerimiz var. İşte bedenimiz boyunca uzanan ve meridyen adı verilen ya da kanal adı verilen bu enerji hattı üzerinde belirli noktalar, yani kilit noktalarında biz akupunktur noktaları diyoruz. Bu noktalara normalde biz tek kullanımlık çelik, altın ya da gümüş metalinden oluşan iğneler uyguluyoruz. Ya da bu bölgelere lazer ya da elektrik stimülasyonu veriyoruz. Ya da bu bölgelerle ve noktalarla alakalı olarak bazen bunların üzerine elimizle masajlar yapıyoruz. İşte bu ilgili noktalara aromaterapik bir yağ sürdükten sonra yaklaşık 2-3 dakika kadar belli tekniklerle masaj uygulanması aromaterapik akupres diye geçiyor. Şimdi bu işte kadim tıp sanatının akupunkturunun yanına yine aslında kadim bir sanat olan aromaterapik tedavi eklediğimizde işte mükemmel bir kombinasyon husule geliyor. Uçucu yağlar çok önemli. Neden? Koku duyusu aslında çok önemli. Siz doğrudan sinir iletimi olan başka bir duyu organımız olmadığını biliyorsunuz. Bunu daha önceden anlatmıştım. Yani bizim beş duyumuzdan sadece koku duyusu doğrudan bizim özel beyin bölgemize gidiyor. Diğerleri muhakkak bir kontrolden geçtikten sonra gidiyor. Ama koku duyusu, koku özelliği ve fonksiyonu itibariyle direkt beyne ulaşan bir duyu. Uçucu bir yağ kokladığınızda veya cildinize uyguladığınızda kokunun uçucu molekülleri burnumuzdaki koku reseptörler aracıyla beynimizin dikkat buyurun limbik sistemine, yani duygu, stres ve hafıza

hıza merkezimize saniyeler içinde ulaşır. Aynı anda akupres noktasına yapacağımız, yani akupunktur noktasına yapacağımız yaklaşık 2-3 dakikalık hafif 90 derece ya da dairesel bir baskı bu noktalardaki sinir uçları vasıtasıyla beynimize güvendesin. Kasları serbest bırak. Rahatla sinyalini gönderir. Botanik özlerin yani bitkilerin özlerinin kimyasal gücüyle parmaklarımızın bu akupunktur noktasına bastığımızdaki mekanik uyarısı birleştiğinde elde edilen rahatlama katlanarak artar. Yani bu vakit 2 artı 2 4 etmez 5 eder. Mesela bunları bir çırpıda gün içinde bir baş ağrınız usulüyle geldi. Normalde biz baş ağrıları için belli noktalarımız var. İşte akupunktur noktalarımız. Bunlar da normalde iğne. Hocam ama ben hani her zaman mı doktora gideceğim? Evde iş yerine kendim bir şeyler yapamaz mıyım? Tabii ki yapılır. İşte bu noktalardan mesela bir örnek vereyim. Kaşlarımızın ortasında olan bizim yin tank dediğimiz yani tam kaşlarımızın ortasındaki o hemen hani çattığımızda böyle kıvrışan bir yer vardır ya burnumuzun üst kökü kaşlarımızın ortası. Biz buraya tıpta anatomik olarak glabella dediğimiz yer. Burası bir nokta olarak yin tank. İşte bu noktaya normalde parmağımızla bir basınç uyguladığımızda aslında rahatlama olur. Ama bir de bir aromaterapik yağı buraya sürüp de parmağımıza bir masaj yaptığımızda hem bu yağın cilde nüfuz ettiğindeki etkilerinden bir, ikincisi bu yağı kokladığımız vakit bunun etkilerinden, üç, bu noktaya pres yani basınç uyguladığımızdaki akupunktur etkisinden yararlandığımızda bizim baş ağrımız hemencecik geçiverir. O sebepten dolayı hiçbir kimyasal, sentetik, ağrı kesicileri, analjezikleri, opiyotlara bir şekilde sarılmadan önce bedeninizin size verdiği bu şifa sinyallerini dinlemeyi ve kendi burun, kendi parmak gücümüzle nasıl şifa bulduğumuzu sizler de hayret edeceksiniz. Evet, bu noktada tabii şunu özellikle konuşmamız lazım. Bu bir teknik mi? Evet, bu bir teknik özellikle. Burada mühim olan ilgili akupunktur noktalarını bilmek. Bu bir. İkincisi, hangi yağı, hangi endikasyonda, yani hangi şikayet için, hangi yağı, hangi akupunktur noktasını uygulayacağım? Bunu bilmek lazım özellikle. Bu da çok çok önemli. Şimdi milyonlarca yıldır bitkiler dünyada nesillerini devam ettiriyorlar. Bu sırada kullandıkları sekonder metabolitler yani aromaterapik yağlar var. İşte bu yağlar aslında bitkilerin hayatının ve neslinin devamı için oldukça çok önemli. Bu yağları insanoğlu keşfedince özellikle aromaterapi bilim dalı husule geliyor ve çok eski yıllardan beri insanoğlu aromaterapik yağları bir vücuduna sürüyor, iki kokluyor, üç ateşle ya da elektrikle sıcak suyun içerisine koyup difüzyon şeklinde etrafa ne oluyor? Dağıtıyor. Gerçekten aromaterapik yağlara baktığımızda birçok ekstremite, duyu, sinir sistemi, genitoriner sistemi, baş ağrıları, duygu durum bozukları, depresyonlu, panik atakta, anksiyetede birçok şikayette aromaterapik yağları klinikte bizler kullanıyoruz. Hatta bunlarla ilgili formüller hazırlıyoruz, bunlarla ilgili eğitimler veriyoruz. Ve bu noktada sürmek etkili, koklamak etkili, etrafa yaymak etkili. Ve bir de buna akupunktur olarak da bilinen, yani vücut doktorlarına uzun yıllardır iğnelemeyle usule gelen bir tedavi eklediğimizde gerçekten çok yönlü bir sonuç alıyoruz. Bu tedavi için kullanılan akupunktur noktalarının diğer vücut bölgelerinden birçok yönden farklı olduğunu araştırmalar tespit ediyor.
Özellikle bunların ısı, mast hücre yoğunluğu,

damar yoğunluğu, içerisindeki kalsiyum, demir, bakır, çinko içeriği, bu noktada duyu reseptörleri, özellikle algılama reseptörleri bu noktalarda çok daha fazla. Biz normalde iğne kullanıyoruz, tohum kullanıyoruz, lazer kullanıyoruz, elektrik kullanıyoruz bu noktaları uyarmak için. Ama dediğim üzere bu noktalarına müdahalelerden birisi de aromaterapik yağla beraber bu bölgelere masaj yapmak. Tabi akupunktur etkisi ve akupunktur noktaları olası özellikleri ve aromaterapide de akupunktur noktalarının aromaterapide de akupunktur noktalarının tercih edilmesinin birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi akupunktur iğnesinin geçmesi sonrası o bölgede salgılanan endojen yani vücut içinde üretilen maddeler ve mikro yıkım maddeleri vücutta birçok önemli zincirleme reaksiyonları başlatıyor. İkincisi uyarı akupunktur yolağı ve diğer yollar sayesinde işte kolateraller, meridyenlerden bütün vücuda yayılıyor. Hatta bu konuda 2010 yılında Kore'de düzenlenen International Symposium on the PAVS sayesinde yürütülen çalışma sonuçları bilim dünyası şunu söyledi. Özellikle belli kanallar belli yolaklardan oluşuyor. Üçüncüsü akupunktur noktalarında mikrodamarlar, kapiller, ısı daha fazla. Özellikle bu akupunktur noktalarında mast hücre yoğunluğu var. Kalsiyum, demir, bakır, çinko içerikleri diğer noktalardan daha fazla. Özellikle dermal papiller dediğimiz yani oradaki sinir uçları, kapiller, yumaklar iki katı fazla. Duyu reseptörleri daha yoğun. Bu noktada demek ki akupunktur noktaları öyle boş noktalar değil. Akupunktur noktaları genellikle sinir, damar, kas yapıları ile bunların iz düşümlerine uyuyor. Mesela bizim kit yani böbrek 1 dediğimiz nokta bir şekilde özellikle kasların motor noktalarıyla kit 3 dediğimiz bir mesela nokta belli damar yapılarıyla, sinir yapılarıyla yan yana. O sebepten dolayı da akupunktur noktalarındaki bu aktivasyon aromaterapik yağlarla beraber ne oluyor? Destekleniyor ve aromaterapik yağların da devreye girmesiyle beraber aromaterapik yağların da özellikle kişi tarafından hem solunması hem de ciltte emilip vücuda sistemik dolaşıma geçmesi ciddi bir etki doğuruyor. Tabi aromatik yağlar bitki yaşamı ve devamı için çok kuvvetli bir itici kuvvet. Bu yağlara bitkinin tıpta daha doğrusu geleneksel Çin tıbbında jin kısmı da denilmekte. Aromaterapik yağ dolu şişenin kapısı açıldığı anda düşünebilir misiniz? Olfaktör bap dediğimiz ve beyin limbik kısmı dediğimiz hemen o kısımlar etkilenmekte. Dolayısıyla bütün vücut etkilenmeye başlıyor. Aromaterapik yağlar cilt, solunum sistemi, gastrointestinal sistem bu sistemlerin hepsiyle eminebilmekte. Bu yolla da içerindeki bütün etken madde özelliklerine göre etkilerini göstermektedirler. Ayrıca kokunun rengi, negatif iyon oluşturması, yağın frekansı, enerjisi henüz keşfedilemeyen diğer özellikleri de bu etkilerin oluşturduğu düşünülmektedir. Aromaterapi etkisini belirleyen başlıca durumlar mesela özellikle kişinin özellikleri, kişinin işte bağırsak florası, kişinin belli diyet tabloları, kişinin yaptığı sporlar, kişinin işi, genetik özellikleri, psikososyal, ekonomik çevre, kokunun hafızası her şey etkili. Ayrıca bu noktada aromaterapi etkileyen başka durumlardan işte uygulama dozu, uygulama yolu, uygulama yeri, uygulama zamanı ve uygulandığı vücut bölgesi de diğer aromaterapi etkilen durumlardandır diyoruz. Peki şimdiye kadar tarih boyunca aromaterapi ile akupunktur beraber kullanılmış mı? Baktığımızda fitoterapi ile akupunktur yani bitkisel tedavilerle akupunkturun birlikteliği sıkça çalışmalarda görülmekte.
Fakat akupunktur noktalarına aromaterapik yağların uygulanması bilimsel yayın çok çok az. Özellikle 2019 Mart ayında yapılan çalışmaya göre bunlar genellikle hayvan modellerinde yapılmış. Ama insan modellerinde hiç ve hiç araştırma yapılmamış. Peki neden biz hastalarımıza aromaterapik akupunktur yapıyoruz? Yani diğer adıyla aromaterapik akupres tercih ediyoruz. Yani bir aromaterapik akupresin tercih edilme sebebi nedir dediğimizde, bir, akupunktur biz iğneyle yapıyoruz. Kişinin iğne korkusu olabilir. İki, kişinin kendi kendine tedavi uygulayabilme kolaylığı vardır. Üçüncüsü, şifa arayanın kendisine şifa olabilmesi veya yakınlık görmek isteyebileceği kişilerden bu şifayı bulabilmesi. Dördüncüsü, sinerjik etkiyle hem aromaterapinin hem de akupunktur, akupres etkisinin artması da söylenebilmektir. Mesela bizim bacaklarda bir noktamız vardır, mide 36 noktamız. Burası bağışıklık sistemiyle çok önemlidir. Şimdi bağışıklık sistemiyle çok önemli bir olan noktayı, bağışıklık sistemi çok kuvvetlendiren bir yağ, ki mesela biberiye böyledir, toprak elementinin yağıdır. İşte bu noktada böyle bir yağla birleştirdiğinizde nasıl bir etki oluyor? Mükemmel bir etki oluyor. Yani toprak elementi olan bir noktayı, toprak elementi olan bir yağla birleştirdiğinizde, işte mide 36 noktasına bir biberiye yağı birleştirdiğinizde inanılmaz derecede bu bölge etki vermeye başlıyor. Aromaterapik akupres biz nasıl uyguluyoruz? Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ve diğer metotlara tanı konulmalı ve planlamalar öncelikle bir yapılmalı. Kişi için en asgari sayıda olacak şekilde en etkin yağ veya yağlar en etkin nokta ve noktalara özellikle uygulanabilmeli. Uygulayıcı olan ve hasta ve danışan hazır olmalıdır. Şifaya vesile olacak sağlam olmalıdır ki şifa alan da sağlam olsun. Şifa arayan şifaya hazır olmalıdır ki şifa ona gelsin. İşte tedavi öncesi yağ test edilir. Ne demek test? Yani bir bu yağa karşı o kişinin alerjisi var mı, tahriş edici bir durum var mı diyerekten yağın kokusunun ya da cilde sürdüğümüzde etkilerinin olup olmadığına bir bakarız. Ya aromaterapik yağ ilgili akupunktur noktasına nasıl sürülür? Öncelikle birinci ve ikinci parmağa gelecek şekilde seyreltilerek bir damla damlatılır. Ne demek seyreltmek? O da şundan kaynaklanıyor. Uçucu yağlar, yani esansiyel yağlar, çok güçlü yağlar. Mesela bir örnek vereyim. 4000 kilogram, yani 4 ton gülden 1 kilogram yağ çıkıyor. 750 kilogram lavantadan 1 kilogram lavanta yağı çıkıyor. Çok güçlü yağlar bunlar. İşte bu o kadar güçlü olan uçucu yağları bizler adına taşıyıcı yağlar dediğimiz bir yağla karıştırıyoruz. Biz buna seyreltme diyoruz. Mesela 30 damla bir kayısı çekirdeği yağın içerisine yaklaşık 10-12 damla mesela bir okuliptus ya da lavanta ya da nane yağı karıştırıyoruz. Ve böylece o güçlü olan taşıyıcı yağın, şey pardon özür uçucu yağın, yani aromaterapik yağın ilgili taşıyıcı yağın içerisinde o bölgede nüfuz etmesini sağlıyoruz. Yani seyreltiyoruz biz buna. Taşıyıcı yağla seyretmek denir. İşte %0,5, %1, %2, %3 gibi seyretmelerimiz oluyor. 1 mililitrede mesela 20 damla var. Bunlara göre %1 yapacaksak mesela işte bu noktada 1, 2 damla. %3 yapacaksak mesela 3 damla gibi çeşitli özel formülasyonlarla bu aromaterapik yağ karışımını yapıyoruz. Yani taşıyıcı yağın sırtına diyelim uçucu yağları bindiriyoruz. Evet, yağı birinci ve ikinci parmağa gelecek şekilde seyreltilmiş yağı bir damla damlatıyoruz. İlgili noktayı dairesel hareketler ile fazla bastırmadan mümkünse simetri olan noktayı da aynı anda birlikte masajla yediriyoruz.
Parmak 90 derecelik açı

başıyla ne sıkı ne de hafif olarak baskıyı uygulamalıdır. Özellikle baskı şifa arayana ağrı vermemelidir. Eğer uygulanacak noktalar işte elde ya da ayakta ise özellikle bu sefer bizim iki parmağımız yani birinci ve ikinci parmak bir alttan bir üstten olacak şekilde masaj yaparak gelmesi lazım. Peki kas gevşemesi için ne kadar yapacağız? Yaklaşık 3 ile 15 dakika boyunca basınç arttırılarak uygun olabilir. Tabii çoğu zaman 15 dakika olmuyor ama en azından 2-3 dakika bu bölgeye basınç uygulamamız gerekebiliyor. Hassas dokularda ise 45 derece açıyla 2-3 dakika boyunca rahatlatıcı baskı uygulanabilir. Özellikle yüz, göz, mukoza gibi bölgelere tahriş olasılığı nedeniyle çok çok dikkat edilmelidir. Tahriş edici özellikten azaltmak ve diğer nedenlerden dolayı dediğim gibi özellikle uygulamanın öncesinde söylediğim gibi mutlaka seyreltmek lazım. Yani taşıyıcı yani sabit yağ ile işte %0,5, %1, 2, 3, 5 gibi oranlarda muhakkak seyreltmek yani taşıyıcı sabit yağla karıştırmak lazım. Tahriş edebilen yağlar var mı? Tabii ki var. İşte tarçın, karanfil, tıbbi nane böyle yağlar tek başına seyretmeden sürdüğünüzde o bölgede ciltte kızarıklık, kaşıntı, iritasyon meydana gelebilir. O sebepten dolayı bunlar bizim için önemli. Diğer aromaterapi ve akupunktur kontraindikasyonları ve komplikasyonları muhakkak göz önüne alınmalıdır. Yani akupunkturu uyguladığımız, kimlere uygulamayacağımız yan etkileri muhakkak düşünülerek yapılmalıdır özellikle. Ve bu noktada çok mesela akupunktur noktalarımız var bunları uygulamak için. Ama işte burada işte zihinsel bulanıklık için mi yapacak? Stres için mi yapacak? Gerilim tipi baş ağrısı için mi? Uykusuzluk için mi yapacak? Hepsinin bir şekilde ilgili endikasyonda hangi noktaya yapılacak? Ne kadar sürede yapılacak? Hangi yağ sürülecek? Hepsi bir şekilde uygulanma. Peki kimlere yapılmaz? Özellikle gebelere ve emzirenlere asla yapmayız. Asla yapılmamalıdır. İkinci cilt hassasiyeti ve fotosensitif dediğimiz belli cilt hassasiyeti ve belli fotosensitif şeyi olanlar özellikle yapılmamalıdır. Uygulama öncesinde mutlaka dirsek iç kısmında yama testi dediğimiz patch testi yani alerji testi muhakkak yapılmalıdır. 3-5 dakika beklenip ondan sonra yapılmalıdır. En son olarak da açık yaralara, enfeksiyonlara asla yapılmaz diyoruz. Evet, bugün özel bir getet yöntemi olan aromaterapik akupunktur. Yani aromaterapik akupres'ten konuştuk. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.

İçtim kadehler dolusu yine sensiz. Dolaştım sokaklarda, ıslak kaldırımlarda. Gözlerime yaşlar doldu, soğuk bir rüzgar okşadı yüzümü.

artık tutmayacak ellerim, boşuna arayacağım. Gözlerin gözlerimi, kim bilir belki de bir gün unutacaksın aşkımı ve beni.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 17 Eylül 2026 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstünda. Teknik masada Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerdeyiz. Programımız boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz.

0: Mehmet Seyfettin Erol stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz İngiltere'nin gündemini bize aktaracak. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, idamlarının 65. yılında Menderes ve bakanlarını andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andı. MİT Başkanı Kalın Pakistan'da. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaptığı ziyaret kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik'le bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve ileriye yönelik işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı bölgesel istikrarı tehdit eden girişimler bir an önce sona erdirilmeli açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan'ı hedef alan insansız hava aracı saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor. Bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. Bakan Kurum, İklim meselesi bir güvenlik meselesidir dedi. Paris'teki OECD merkezinde OECD konsey toplantısı ve COP31 stratejik ortaklık etkinliğine katılan COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Bizim Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok," dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında Ermenistan'ın Gümrü kentinde bulunan 102. Rus askeri üssüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paşinyan, ülkesinde konuşluğu Rus askeri üssünün güvenlik açısından hayati önem taşımadığını ve buna ihtiyaçlarının olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da savaş suçu işlediğine yönelik makul gerekçeler var açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler'in İran Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 63. oturumu kapsamında yeni raporunu yayımladı. Birleşmiş Milletler Komisyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler tespit ettiklerini bildirdi. İran devrim muhafızları ABD'nin yanlış hesaplarına güçlü şekilde karşılık verilecek açıklamasını yaptı. İran devrim muhafızları ordusu kara kuvvetleri komutanı Muhammed Keremi, ABD'nin bölgede yapacağı yanlış hesaplamalara güçlü bir karşılık vereceklerini söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı, ay çevresinde savaşmaya hazırlanmamız gerek dedi. ABD Genelkurmay Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ay çevresinde savaşmaya hazırlanması gerektiğini söyledi. General Dan Kane'in Washington zirvesindeki açıklamaları, ABD'nin uzaya silah konuşlandırdığını açıklamasının ardından geldi. Trump'tan Avrupa Birliği'ne Kanada tehdidi. ABD Başkanı Trump, Kanada Avrupa Birliği ile yakınlaşmaya ve savunma bağlarını çeşitlendirmeye çalışırken bu hamleyi düşmanca bir eylem olarak nitelendirdi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 104,44 dolardan işlem görüyor. Dün 108,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 105,83 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 9:25 itibariyle kapanışa göre %1,3 azalarak 104,44 dolar oldu.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede yanınızda,

0: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ANKASAN Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Arzu Hanım. Dinleyicilerimizi de selamlıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Avrupa Birliği'ne kızdı. Evet. Kanada'yla yakınlaştıkları için. Evet. İşin başına dönersek hocam. Evet. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğin durumu konuşmasında dedi ki Kanada'nın ortak üyeliğinin önünün açılması için Başbakan Mark Carney ile birlikte çalışmak isteriz.
2: Ve birlik tarihinde bir ilk.
1: Nasıl?
2: Biz kaç yıldır bekliyoruz? Değil mi?
1: Evet.
2: 60'lardan bu yana baktığımızda yani şimdi tabii. Bu şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, hatta daha ötesi Avrupa arasında ciddi anlamda artık bir sistematik ve kontrollü bir ayrışma süreci kendisini gösteriyor. Burada bakıldığında Kanada daha çok İngiltere cenahı olarak ön plana çıkarken, örneğin işte Grönland ve benzeri hadiseleri konuştuk. Ama en nihayetinde bugün bakıldığında Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan, İran savaşıyla daha da derinleşen Birleşik Devletler ve Avrupa bağlamında ciddi anlamda bir jeopolitik kopuş söz konusu. Atlantik bağlamında ciddi bir artık krizle karşı karşıyayız ve bunun temelinde de güven sorunu yatıyor. Ve bugün itibariyle bu açıklamaya yine baktığımızda Kanada boyutuyla Brexit ile bir ayrışma sürecine girmiş olan İngiltere'nin Avrupa ile farklı bir işbirliği üzerinden burada yeni süreç içerisinde bir denklemin içinde yer alma burada ipuçlarını net bir şekilde okuyabiliyoruz. Dolayısıyla bugün bir taraftan Batı içerisinde Birleşik Devletler'in çok net bir şekilde hegemonyasını, ki bunu normalde Rusya-Ukrayna savaşıyla hem NATO hem de Avrupa Birliği bağlamında büyük ölçüde oluşturmuştu. Fakat görünen o ki hem İngiltere, ki İngiltere'nin burada ben Londra'nın önemli bir rol oynadığı kanaatindeyim, Brüksel'i ciddi anlamda burada harekete de geçirmek suretiyle bugün Brüksel ve Londra hattında Washington'a karşı stratejik özelliğin kurumsallaşmasına dönelik, Trump'ın işte Grönland, Kanada, Falkland Adaları, Meksika'yı da hedef alan açıklamalar çerçevesinde bu şey, dolayısıyla gelişme artık bir tesadüf ya da bir sürpriz ya da öylesine bugün Birleşik Devletler'e bir meydan okuma gibi algılanmıyor. Nitekim Trump'ın tepkisine baktığımızda yersiz bir tepki değil.
1: Evet.
2: Ben diyor Avrupa'ya diyor şöyle şöyle sıralıyor. Bu ekonomisinden evet. Başlamak üzere.
1: Evet. Ama düşmanca bir eylem olarak nitelendiriyor.
2: Kesinlikle.
1: Bu
2: çünkü bunun adım adım gidildiğinde aslında Rusya-Ukrayna savaşı öncesi Almanya merkezli olarak Avrupa Birliği, Birleşik Devletler'in batı bağlamındaki liderliğini büyük ölçüde burada akamete uğratmak, Rusya ve Avrupa Birliği işbirliği üzerinden de bu yeni uluslararası sistemin inşa sürecinde Trump'ın, özellikle Trump'la himayeci politikaların tekrar dönüşüyle birlikte burada yeni bir pozisyon alma niyetindeydiler. Bunun adını önce stratejik ortaklık, stratejik özellik olarak koydular biliyorsunuz. Ama en nihayetinde 2. Dünya Savaşı sonrası kaybettikleri o gücü tekrar şu anki belirsizlik sürecinde elde etme gayreti içinde hareket ettiler. Ve bunu da Birleşik Devletler, ben bu oyunu gördüm dedi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla Rusya ve

0: Avrupa'yı karşı karşıya getirmek suretiyle orada kendisine muazzam bir manevra alanı elde etti. Ve orada işte Oval Ofis'ten başlayıp NATO kapsamında orada işte yüzdeleri arttırma süreçleri ve akabinde NATO'yu bunlara karşı bir demokrasinin kılıcı gibi kullanma durumları, Rusya-Ukrayna savaşında her açıdan masanın dışına itilme ya da sürecin dışına itelenme durumları Avrupa'yı doğrudan doğruya çok net bir şekilde bugüne kadar karşısına almayacak böyle yumuşak bir strateji, yumuşak bir geçişe doğru itmişti. Ama şu an Kaya Kallas'ın son açıklamalarına da bakıldığında, hı hı, artık bayraklar çekilmiş vaziyette. Bunun ucu yavaş yavaş NATO bağlamında bir Avrupa NATO'suna doğru gidiyor. Ve yine burada bakıldığında Birleşik Devletler mesela şu an Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda bağlamında. Orada Büyük Britanya Krallığı'nda bir ayrışma süreci. Yine Avrupa'ya bakıldığında AfD dahil, Sarı Yelekler dahil Avrupa'daki bu aşırı sağın hızlı bir şekilde yükselişi ve buna Birleşik Devletler'in verdiği destek aslında bu bir cevap niteliğinde. Hı hı. O yüzden burada çok net bir şekilde artık önümüzdeki süreçte iç dinamikler üzerinden başlayıp yavaş yavaş farklı alanlarda bu sürecin daha da keskinleşeceği bir duruma doğru gideceğiz. Bunun tabii Türkiye boyutuna kadar birçok yansımaları da bir süre sonra kendisini hissettirecektir.
1: Aynı konuşmada Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Güvenlik Konseyi'ne de, hı hı, değindi. Kıtanın güvenliğine odaklanan bir liderler platformunun Avrupa Güvenlik Konseyi adı altında devreye sokulmasını istedi. Evet. Bu ne anlama geliyor?
0: Bu NATO, Avrupa NATO'su. Yani bakıldığında o dördüncü maddenin işletilmesiyle ki Kaya Kallas ilk ciddi sinyalleri, mesajları verdi. Leyen de şu an bunu daha somut, daha net bir şekilde ortaya koydu. Yani bir şekilde çok ölümcül de demek belki abartı olur ama Trump'ı yerinden zıplatacak Kanada sonrası bu hamle artık NATO'nu da al. Ondan sonra hani çok bir takım böyle amiyane tabirler var. Yani bakıldığında işte NATO'nun, biz kendi NATO'muz.
1: Çok muhtaç değiliz. Öyle değiliz.
0: Yani NATO'nu da al başına çal hesabı gibi. Evet. Yani beni artık en sonunda Trump da söyletti. Yani şimdi ama Avrupa'da artık bu noktaya geldi. Gına geldiler. Yani aşağılanıyorlar.
1: Evet.
0: Sistemin dışına itiliyorlar. Rusya'yla oturuyor. Avrupa bir takım kapalı kapılar ardında mekik diplomasisi adını koydukları süreçle bunları devre dışı bırakıp istedikleri zaman istedikleri şekilde orada emrivakilerle durumu sürdürmeye çalışıyorlar. Avrupa diyor ki yeter artık bu kadar aşağılandığımız. Ya birlikte olacağız, evet, ya da diyor biteceğiz. Onun için şu an ciddi anlamda bir derin hesaplaşma daha açığa çıkmaya başlamış bir görüntü arz ediyor. Yani

0: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki Ukrayna müttefiklerini hedef almayı planlıyor açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı ülkelerin Rusya'ya saldırması durumunda yaşanacak savaşın farklı olacağını ve kısa süreceğini belirtti. Bütün bu gelişmeler, bu açıklamalar bize neyi anlatıyor hocam?
1: Kısa sürmesi kıyamet savaşı, yani nükleer silahın kullanılması.
0: Yani Ukrayna Savaşı gibi uzun süreceğini
1: Değil.
0: zannetmeyin
1: Hiç
0: diyor.
1: diyor. Yani eğer siz bize karşı farklı eylemler içine girmeye çalışırsanız ki giriyorsunuz diyor. Avrupa'da diyor ki sen de bunu işte CIA'de diğer Amerikan istihbarat teşkilatları da FBI'ye kadar her biri diyor ki Rusya Batı'ya karşı istihbarat ve hibrit savaş yöntemlerini uyguluyor. Bu Batı'nın en zayıf olduğu nokta. Şu an için Rusya bu konuda açıkçası zayıf değil, başarısız değil. Çok büyük başarıları var mı? Bu açıklamayı yapacak derecede demek ki bir başarısı var. Daha ötesi burada artık hibrit ve istihbari bağlamda yürütülen savaşlarda eğer Batı Rusya karşısında yaptırımlar dahil çok daha ölümcül bir takım silahların Ukrayna'ya teslimiyle birlikte savaşta etkili olabilecek bir takım aşamalara geçilirse o zaman diyor ben bu oyunu fazla uzatmam diyor. Şimdi nitekim mesela Amerikalı eski yeni fark etmiyor oradaki askerler dahil yaptıkları açıklamalarda diyor ki yani Rusya Ukrayna sonrası Moldova'ya yönelecek. Biz Baltık devletlerine şu an için bir şey beklemiyoruz. Ama Moldova'ya yönelmesi Romanya ve diğer aktörleri de burada domino taşı etkisiyle etkileyeceği için artık krizde farklı bir aşamaya geçilebileceği ve bu krizin Rusya-Ukrayna ile sınırlı kalmayacağı ile ilgili ki bu hibrit savaş yöntemleriyle bunu da anlıyoruz. O yüzden oldukça tehlikeli ve kritik bir sürece doğru girildi ve Avrupa Birliği ve Rusya arasında en azından şu an bakıldığında diplomasi masasının dikkatinizi çekerse adı bile telaffuz
0: Evet.
1: edilmiyor. Varsa yoksa savaş.
0: Savaş.
1: Ya doğrudan ya dolaylı her türlü yöntemlerle açığız diyorlar. O yüzden burada Birleşik Devletler'in şu anki izlediği tutum ya da tutumsuzluk adına ne derseniz deyin. Bu aşamaya gelinmesinde önemli bir rol oynamış vaziyette bu. Çünkü artan Rusya tehdidi ya da savaşın genişleme eğilimi Avrupa'yı Birleşik Devletler'e daha bağımlı bir hale getiriyor. Ve az önceki konuştuğumuz mevzuyla da bunu birleştirdiğimizde Avrupa bunun kendisi açısından çok sürdürülebilir görmüyor. NATO'ya da güvenmiyor. Bu çok önemli. NATO'ya da güvenmeyince şimdi Avrupa ülkeleri işte
0: Yeni bir yol çizmeye
1: Brexit'le
0: çalışıyor.
1: ayrılmış İngiltere dahil güvenlik eksenli yeni bir kurumsal yapılanma sürecine giriyor. Diyor ki biz romantizmi ve fantastik bir takım şeyler artık bir kenara koyalım. Gerçeklikle, güvenlik merkezli gerçeklikle ve bu anlamda kendi kendimize yetebilecek yeni bir yol haritası üzerinden kendi geleceğimizi tayin edelim diyorlar. Bütün mevzu bu.
0: Peki hocam. Biraz da Filistin'e
1: Tabii.
0: bakalım. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler Celile'de kaçak yerleşim kurdu. Filistin hükümeti İsrail'in geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da 440 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde ve İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalardan satmaya hazırlandığı iddia edildi ki yani uzun zamandır yapılan en büyük silah yardımı
1: Evet, sen diyor
0: diyorlar.
1: durmak yok yola devam
0: Devam
1: diyor
0: diyor.
1: ve 74 bine giden diyor sayı daha da artsın. Sen bu sessiz ya da fazla gürültülü istilana ki yerleşimciler bağlamında sessiz bir istila var. Bu işgal sürecini bu anlamda diyor devam ettir. Sana itiraz eden olursa da burada diyor tepelerine bunları indirirsin diyor. Şimdi bakıldığında iki devletli çözüm noktasında halkı olmayan farklı halkların, milletlerin orada olduğu bir takım topraklar artık. En daha hafif ifadeyle de öyle bir yerleşimci politikası uyguluyor ki Filistinler birbirinden daha da kopuk ve dağılmış vaziyette. Dolayısıyla bir devlet inşasının

0: önüne geçmeye dönük adımlar var. Avrupa Birliği'nin şu anki mevcut kendi içindeki sıkıntılarını da koyduğumuzda, onların yaptığı açıklamalarında şu anki mevcut gidişatı engelleyebilme ya da caydırabilme veya buna bir şekilde son verebilme imkanı mümkün değil. Dolayısıyla Avrupa'da yekpare bir duruş da bu konuda zaten söz konusu değil. Dolayısıyla mevcut konjonktür İsrail'in lehine ve İsrail bunu Birleşik Devletler'in BM'deki Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere oradaki kalkanı ve diğer bu anlamda sağladığı silahlarla birlikte bu süreci devam ettirmeye çalışıyor. Gazze'den 2 milyonu da çıkartacağız diye açıklamalar yaptılar, daha yeni yapıldı. Bütün bunlar Gazze planının, Trump planının açıkçası koskoca bir hikaye olduğuna dönük o şu anki inanışı daha da kuvvetlendiren bu son silah sevkiyatıyla imzalanan silah sevkiyatıyla birlikte bu Birleşik Devletler'in İslam dünyası ağırlıklı olarak tüm dünyadaki bu olumsuz sahnesine koskoca yine bir eksi olarak girmiş vaziyette. O yüzden de Birleşik Devletler her ne kadar işte başkan yardımcısı ve benzeri yetkililer biz işte Orta Doğu politikamızı İsrail'e ipotek edemeyiz dese de sahayla, yani retorikle saha arasında çok ciddi anlamda bir uçurum görüyoruz.
1: Bir başka çok önemli, çok tehlikeli, öyle sinir uçlarıyla oynayan gelişme. Husiler tarafından Mekke'ye doğru gönderildiği belirtilen bir insansız hava aracı yasaklı hava sahasına girmeden düşürüldü. Husiler suçlamaları reddetti. Riyad kutsal kentlerin güvenliğini kırmızı çizgi ilan etti. Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif kentlerinin de olduğu çok sayıda bölgede erken uyarı sistemleri devreye alındı. Halka güvenli yerlerde gitme çağrısında bulundu. Bu olayı nasıl değerlendirmek lazım hocam?
0: Yani stratejik, askeri, psikolojik hepsi iç içe. Ama şuna bakmak lazım. Husiler gerçekten böyle bir saldırı yapmış olabilir mi? Biz yapmadık diyorlar. Peki bu saldırı daha çok kime yarar? Çünkü sonuçta Mekke yani herhangi bir yer değil. İslam dünyasının bu anlamda kalbi. Yani onun için Husilerin arka planına baktığımızda kim var? İran. İran, Husiler ve Suudi Arabistan bağlamında bakıldığında aslında bu son savaşın öncesinde de bir İslam iç savaşı çıkarma hedefi söz konusuydu. Sünni ve Şii ağırlıklı. Bu savaşın bölgeselleştirilmesi bağlamında da bu saldırı. Yani burada bir farklı bir oyun ve bu oyunun neticesinde de işte bizim Mekke Paktı dahil olmak üzere Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan bağlamında bunu da harekete geçirmeye dönük. Çünkü bu saldırılar sonrası doğrudan bu da gündeme getirilmeye başlanıldı. Alt alta koyduğumuzda burada bir provokasyonun da her şeye rağmen buram buram kendisini hissettirdiği bir husus var. Gerçekten bunu Husiler yaptıysa ve bu ispatlanırsa o zaman Husiler ve arka planı bir süre sonra bunun soğuk gerçekleriyle de yüz yüze gelirler. Yani bunun açıkça altını çizmek lazım. O yüzden yani şu an Pakistan, Katar, Türkiye ve benzeri devletlerin mevcut tutumuna bakıldığında bu savaşın yayılmaması ya da rasyoneliteyi çok daha fazla zorlamaması noktasında bir takım çıkışlar varken bu çok rasyonel değil ve soru işaretlerinin bolca olduğu bir eylem diyelim, saldırı. Bakacağız yani önümüzdeki günlerde.
1: Evet, gelişmeleri takip edeceğiz biz de.
0: Evet yani burada. Sonuçta İran savaşı devam ettikçe Amerika Birleşik Devletleri, İran, Rusya ve benzeri hususlarda burada bir ortaya koyduğu hedefe ulaşamadıkça bu tür bir takım bizi oldu bittilerle karşı karşıya bırakabilecek. Biz bunu Azerbaycan bağlamında da gördük bu savaşta. Türkiye bağlamında da yaşadık biliyorsunuz. Evet. O yüzden çok dikkatli, soğukkanlı yaklaşmak gerekiyor. Evet.
1: Peki hocam, bugünün önemli başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür
1: katıldığınız
0: ederim.
1: Için. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol konuğumuzdu.
2: yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızda bizi bekliyor. Zeynep Er Yılmaz merhaba.
1: Merhaba Sütran.
0: Sözü hemen size bırakıyoruz. İngiltere'de gündemde hangi başlıklar var?
1: Teşekkürler. Birleşik Krallık'ta İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki liderlerden kendi kaderini tayin hamlesi geldi. Bu haftanın en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi oldu. Sadece İngiltere'de değil, Birleşik Krallık'ta değil, dünyada da çok tartışıldı. Acaba bundan sonra İngiltere bölünecek mi diye. Galler'in başkenti Cardiff'te Birleşik Krallık'ın siyasi geleceğini yakından ilgilendiren tarihi bir zirve yapıldı. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki ayrılıkçı hükümet temsilcileri bir araya geldiler ve ortak bir tutum sergileneceğini açıkladılar. Ve liderler bölgesel halkların kendi geleceklerini belirleme iradesinin her geçen gün güçlendiğine dikkat çektiler. Galler Bölgesi Başbakanı Lovett bir açıklama yaptı. Westminster merkezli Birleşik Krallık yönetiminin artık tüm ülkenin çıkarlarını gözetmediğini söyledi ve Galler'in yetkilerinin arttırılması, eşit muamele görmesi gerektiğini savundu. İskoçya Bölgesel Başbakanı Sweeney'den de bir açıklama vardı. Tarihte ilk kez 3 bölgesel hükümette kendi kaderini tayin hakkını savunan isimlerin görev yaptığına işaret etti. Zirvede de bir mutabakat zaptı imzalandı ve bu zabıtta odak noktasında da temel hakkın yer aldığını belirtti Sweeney ve İskoç halkının kendi tercihlerini yaşamak ve Avrupa Birliği'ne dönmek istediklerini ifade etti. Şimdi ayrılık tartışmaları ülkede yeniden alevlendi dedik. Westminster yönetiminden de hemen bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Başbakan Andy Burnham'ın anayasal süreçlerden ziyade hayat pahalılığına odaklandığı belirtildi. Daha önce Westminster yönetimi aslında bu tür isteklere, bu tür referandum taleplerine, ayrılıkçı taleplere kapıyı kapatmıştı. Bu kez bir daha tekrar bu yaşanmış oldu. Şimdi ilerleyen günlerde bu durum neler getirecek İngiltere açısından göreceğiz. Öte yandan dış politikada Londra hattında dikkat çeken açıklamalar da vardı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bir podcast programına katıldı. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki tutumunu eleştirdi. İsrail hükümetinin dünya genelinde müttefiklerini kaybettiğini açıkladı. İşgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti kısıtlama kararını savundu Miliband. Ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun izlediği politikaların ülkeyi daha güvenli kılmadığını, aksine riske attığını belirterek kalıcı istikrarın tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini vurguladı ve insani krizin boyutlarına da değindi ve korkunç olarak niteledi. Tekrar altını çizmemiz gerekirse Ed Miliband, İsrail hükümetinin dünya genelinde müttefiklerini kaybettiğini de bu yayında açıkladı. Ve son başlığımızda yapay zeka ile ilgili olacak. Bugün İskoçya'da büyük bir yapay zeka zirvesi vardı. Kral Charles da bu yapay zeka zirvesine katıldı ve yapay zekanın en önemli isimleri de dünyadaki en önemli isimleri de bu İskoçya'daki toplantıya katıldılar. Kral Charles teknolojinin insanlığın ve doğanın hizmetinde kalması gerektiğine dikkat çekti ve acil uluslararası işbirliği çağrısı yaptı. Kral yapay zeka sektörünün önde gelen liderlerine hitap etti. Teknolojinin tıp ve yaşam bilimlerinde faydalarının memnuniyetle karşılandığını ancak kontrolsüz gelişimin tehditler barındırdığını vurguladı. Yapay zekanın felaket getirecek ellerde insanlığın kaderini tehdit edebileceği uyarısında da bulundu. Ve kral kontrol mekanizmalarının çok geç olmadan devreye sokulması gerektiğini ifade etti. Ve orada bulunanlara ve kamuoyuna iki temel soruyu yöneltti. Yapay zekanın sunduğu fırsatlardan merkezi güvenliğe koyarak nasıl yararlanabiliriz dedi. Ve ikinci sorusu da hiçbir ülkenin geride kalmadığı ve insanlığın varlığını kurduğu uluslararası bir konsensüsü nasıl inşa edebiliriz şeklinde iki sorusu vardı. Kral gelecek nesil

0: nesillerin şekilleneceği bu kritik dönemde kararların duygusal zeka ve ahlaki değerlerle alınması gerektiğini belirtti. Yeniliklerin de uyum felsefesi çevresinde insanlık, toplum ve doğa dengesi gözetilerek yönlendirilmesi çağrısında bulundu. Biraz önce de söylediğimiz gibi bu yapay zeka toplantısı İskoçya'da geçtiğimiz saatlerde düzenlendi. Ancak özellikle yapay zekanın son dönemdeki gelişimi ve tartışmalar ele alındığında dikkat çeken bir zirve oldu diyelim ve sözü Londra'dan sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızdaydı.
2: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Ekonominin gündemini konuşacağız bu bölümde sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun. Hocam hoş geldiniz
1: Teşekkür ederim Arzu Hanım.
0: programımıza.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok önemli başlıklar var ekonomide. Bir kere Borsa İstanbul'da bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün ardından bugün Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Toplantıda, komitede ne tür kararlar alındı? Onları size soracağım. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu sorun için geçici ve yönetilebilir dedi.
1: Evet.
0: Nasıl değerlendirirsiniz hocam? Hem sorunu hem tabii komitenin aldığı kararları.
1: Aslında birkaç gündür olağanüstü gelişmeler olmaya başlamıştı. Özellikle bu bazı portföy şirketleri vardı. Şimdi finansal sistemi şöyle düşünelim. Bankalar vardır, en büyük finansal kuruluşlar. Sonra banka benzerleri kuruluşlar vardır. Bunlar mevduat vesaire toplar. Bir de bu türlü portföy yönetimi şirketleri vardır. Bazı, hepsi değil tabii, bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarında olağanüstü gelişmeler bir müddettir zaten yaşanıyordu. Sonrasında son birkaç gündür de bazı şirket el değiştirmeleri gündeme geldi. Onlarla ilgili bazı haberler çıktı, çeşitli dedikodular çıktı vesaire. Sistemde bir tıkanıklık olduğu ortaya çıkmaya başlamıştı. Ve işte arkasından bu fon dediğimiz şeylerin önemli bir kısmı içerisinde bulunan finansal varlıklar hisse senedine dayalı. Hisse senedinde işlem gördüğü yer Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'a bağlı o şekildedir. Ve dün %5,5 civarında bir düşüşte, 5,54'lük bir düşüşte Borsa İstanbul günü satıcı kapatıp önemli bir türbülans yaşanmaya başlayınca Finansal İstikrar Komitesi bu sabah için olağanüstü bir toplantı yaptı. Bakan Mehmet Şimşek'in başkanlığında işte ilgili kurumlar, BDDK, Merkez Bankası, Borsa İstanbul vesaire bunlar almış oldukları toplantı sonucunda yapılan açıklamada az sayıdaki şirketin yönetmiş olduğu bazı fonlarda olağanüstü gelişmeler yaşandığı ve sistemin sınırlı boyutta bir likidite ve kredi gereksinmesi sonucunda bir sıkıntı yaşandığını ve hızlı önlemlerle sınırlı biçimde olan bu şeyin türbülansın ortadan kalkacağını söyledi. Gerçekten de gün içerisinde alınan kararlarla önemli ölçüde tamamen kontrol altına aldı. Bugün de Borsa İstanbul zaten akşam %2,5 civarında bir artışla kapandı. Şimdi bu fon dediğimiz şey nedir? Aslında fonlar küçük yatırımcılar için yıllarca özendirilen ve küçük yatırımcıların hem finansal okuryazarlık sınırlı olması hem ellerindeki tasarruf miktarlarının belki küçük olması vesaire İMKB, Borsa İstanbul gibi borsa hisse senedi piyasalarında işlem yapmalarının kağıt takip etmek, alıp satım işlemi yapmak, onlarla ilgili

0: gelişmeleri takip etmek çok zor olduğu için bunun yapan uzman kuruluşların çeşitli hisse senetlerinden oluşturdukları bir sepet, buna fon diyoruz. Bu fonların satın alımı, paylarının satın alınması üzerine kuruludur. Şimdi bunlar içerisinde sadece hisse senedi yok, tahvil var, bono var, repo araçları, farklı finansal araçlar var. Bunun cazip yönü, dediğim gibi tek bir hisse senedi aldığınız zaman riske girebilirsiniz. O şirket belki zarar açıklayacaktır, kağıdın değeri düşecektir. Bu türlü fonlarda birden fazla hisse senedi var olduğu için onların sepet içerisindeki ağırlıkları da zaten işte uzman şirketler tarafından belirleniyor. Sadece onlar yok, dediğim gibi tahviller var, bonolar var. Sonuçta sabit getirilerle değişken getirili hisse senetlerinin bir kompozisyonla birlikte küçük yatırımcı için cazip olabilecek bir yatırım aracı olarak yıllarca kullanıldı. Bunu önemli ölçüde bankalar yapıyordu. Sonra portföy yatırım şirketleri kurulduktan sonra bu portföy yatırım şirketleri biraz daha spesifik alanlarda faaliyet gösteren bir finansal şirket olarak hem biraz denetimden uzak kaldı anlaşılan, hem de SPK'nın belki de sınırlı takip imkanları sonucunda bazı işlemler yapmaya başlamışlar. Aslında bunların uyarısı son 6 aydır hem uluslararası kuruluşlar tarafından hem de Türkiye'deki bu işlerdeki uzman kişiler tarafından yapılmaktaydı. Şimdi öyle bir tuhaf durumlar ortaya çıkmaya başladı ki bu fon dediğimiz şey normalde birden fazla hisse senedinin, büyük şirketlerin, büyük varlığa sahip şirketlerin hisse senetlerinin var olduğu finansal araç. Bunlar ne yapmaya başlamışlar? İşlem adedi çok sınırlı olan, büyüklüğü çok küçük olan kağıtları önemli ölçüde bir fon içerisinde toplayıp, örneğin bir ya da iki kağıtla toplayıp sonra bunları Borsa İstanbul'da yapay biçimde satın alım, spekülatif işlemlerle değerini arttırmaya başlıyorlar.
1: Evet.
0: Bu kağıtların değeri arttıkça fonların değeri artıyor. Fonların değerini arttığını gören tasarruf sahibi bu fonları satın almak istiyor. Bu fonları satın almak istediği zaman bu fonların değeri artıyor ve bu birbirini besleyen süre içerisinde
1: bir sarmal haline geliyor.
0: Geliyor ve belki de kağıt üzerinde örneğin çok küçük rakamlarda olması gereken bir şirketin varlığı bu işlemler sonucunda kendisinin 15, 20, 30 katı varlıkları kavuşuyor ve tamamen spekülatif işlemlerle. Ve tabii bu da bir uluslararası, hem uluslararası piyasalar bu denetim yapan kuruluş hem de finansman sistemini bilenler tarafından çok dikkat çekici bulunuyordu. Çünkü bu şirketlerin varlıklarına baktığın zaman belki hiçbir şey yok ortada. Masa, sandalye. Ama değerlerine baktığın zaman, kağıt değerlerine baktığın zaman olağanüstü boyutlarda Türkiye'nin en büyük holdinglerinden daha değerli kağıtlar haline gelmeye başlamıştı. Orada bir çarpık bir durum vardı ve sürdürülebilir bir şey değildi tabii. Tabii bu tamamen bu tür şirketi yönetenlerin kötü niyet de mutlaka vardır işlerinde ama fazla riske girip bu tür işlemler yaparak ellerindeki kağıtların değerlerini arttırıp tasarrufçuların oraya yönelmesini sağlayarak kendi finansal yapılarını zenginleştirmek, kuvvetlendirmek amacı yapmış oldukları hani diyeyim böyle olumlu bakış açısı da bu, en şeyde masum açıklaması da bu. Sonuçta şeyde hiç karıştırmamak lazım. Bu fonlar bu tür portföy şirketleri tarafından çıkartılır. Bu portföy şirketlerin hepsi bu işlemi yapmıyor. İçerinde gayet sağlıklı çalışanlar var. Bankalar fon sahibidir. Onlar zaten bunun tamamen dışındadır. Ve bugün Maliye Bakanlığı almış olduğu kararlarla, makro ihtiyat tedbirlerle ve diğer düzenlemelerle piyasalara bu hızlı biçimde gereksinim duyulan krediyi ve likiditeyi sağlamak için önlemler alındı. Bunu da sağlayacak önemli ölçü Merkez Bankası'ydı. Merkez Bankası repo işlemlerinde 300 milyar TL'ye kadar çıkardı. Geçen hafta 1 milyar TL'lik işlem yapılmış. Düşünebiliyor musunuz? 300 katı siz piyasaya finansman sağlıyorsunuz. Ve önemli ölçüde likidite ihtiyacı karşılandığı için bazı fonlarda tabii alımlarda biraz şeylik olmaya başladı. Hani ödenme sorun şudur, temerrüte düşüyorlardı.
1: Evet.
0: Ödeyemiyorlardı. Ödeyememe başladığı zaman herkes fona yöneliyordu. O fon kısa sürede kullanılamaz hale geliyordu. Çünkü değeri önemli ölçüde düşüyordu. Çünkü bunlar likit varlıklardır. Arkasındaki varlık hisse senedidir. Şimdi satışlar başladığı anda itibaren hisse senedinde değeri zaten düşmeye başlıyor. Bir yandan fonun değeri düşüyor. Bir yandan hisse senedinde düşüyor. Birdenbire varlık başlangıç fiyatının çok çok çok altı

0: da çok düşük rakamlara inmeye başlıyor ve tabii tasarruf olarak da önemli zarar görüyordu. Şimdi bunu önlemek için artı bir de tabii ister istemez eğer önlem alınmasaydı bulaşıcılık etkisi olmaya başladı. Sağlam fonlar, normal vatandaş elindeki fonlar, başka şu şirketin fonunda bazı işlemler nedeniyle sıkıntı doğmuş. Ben gidip kendi paramı hemen fonumu nakde çevireyim dediği andan itibaren problem olmaya başlayacaktı. Bunu da önlemek için derhal likidite bollaştırıldı ve sistem tabii normal çalışmaya başladı. Bağlantısını kurduğu Borsa İstanbul'da bu anlamda toparlandı ve sonuçta kontrol altında nasıl sonuçlandı diyecek olsanız 7 tane şirketin, bu portföy yöneten şirketin işlemlerine son verildi. 130 tane de fon askıya alındı ya da işlemleri durduruldu. Burada parası olanlar önümüzdeki dönemler içerisinde SPK muhtemelen açıklama yapacaktır. O paraları nasıl elde alacaklarını. Bazı şirketler, şimdi bu fonlar likit fonlar olduğu için örneğin sitenizdeki fonu gün içinde sattığınız zaman akşam mesai bitmeden önce bankada paranızı alırsınız. Bunlar bir haftalık bir ertelemeyle ödeme şeyi düzenlemesi yaptılar. Çünkü çok büyük talep olunca bu türlü şeyle satışlara ellerindeki nakit bunu karşılayamayınca onu vadeli biçimde yapmaya başladılar. Hatta daha da uzun yapan şirketler oldu. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bu türlü finansal yapısı zayıf olan şirketleri daha kuvvetlilerle birlikte birleştirme yoluna gidebilirler. Bazıları tasfiye olacaktır. Tekrar gözden geçirilecektir. Muhtemelen değildi. Tabii ki tasarruf sahiplerine önemli ölçüde büyük kayıplara uğramadan sistem çalışır hale gelmeye başlayabilir. Tabii burada vatandaşları da uyarmak lazım. Bu türlü riskli işlem yapanların getirileri çok yüksek. Yani bu getirin cazibesine kapılıp da bu tür riski üstlendiğiniz zaman her an karşınıza istenmeyen durumlarda çıkabilir. O nedenle daha böyle belki getirisi düşük ama
1: Daha güvenli.
0: daha güvenli, riski az olan finansal araçlara ya da bu işlemleri yapan kuruluşları tercih etmelerinde fayda var.
1: Peki. Bir diğer önemli başlık ekonomi açısından Amerika Birleşik Devletleri'ni takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed dün 2023'ten bu yana ilk kez
0: Evet.
1: faiz artırdı. Politika faizini 25 bas puan artırdı ve %3,754 aralığına
0: Aralığını çekti.
1: yükseltti. Bu ne anlama geliyor? Hem Amerika ekonomisi hem dünya ekonomisi açısından sonuçları ne olur?
0: Herkesin merakla beklediği Fed'in sonbaharla birlikte nasıl karar alacağı şeklindeydi ve ilk faiz kararı açıklandığı zaman merak iki boyutlu da vardı. Bir, Trump'ın baskısına karşı yeni başkan ne yapacak? İki, yeni başkanın genel olarak politika davranışı ne olacaktır? Aşın. Şimdi hemen söyleyeyim. Trump karar açıklanmadan önce de sonrasında da
1: Çok kızdı.
0: sürekli evet kızdı ve faizin düşürülmesi gerektiği ve ne kadar düşürülmesi gerektiği konusunda da beyanlarda bulundu ama tabii Merkez Bankası bağımsızlığına sahip olup bunu koruduğu için de oy birliğiyle 9 üyenin oy kullanma hakkı olan 9 üyenin ortak kararıyla faizler belirttiğiniz gibi politika faizleri 25 bas puan arttırıldı. Şimdi gerekçe çok açık. Enflasyonist eğilimler devam ediyor. Hedef 2 ama zaten bu sene tutmayacak. Gelen en son rakamlarda aylık 0,4 geldi Amerika ekonomisinde. Oldukça düşük ama kendi içerisinde biraz yükselme eğilimi göstermişti. Yıllık 3,4 geldi. Çekirdek enflasyon dediğimiz enerji ve gıda haricindeki fiyatlar da 2,4 oranda arttı. Şimdi yıllık rakamlara baktığımız zaman hedefin üzerinde ve bu yılın tutmayacağı da çok aşikar. Zaten Fed yaptığı açıklamada yıl sonu rakamlarını güncelledi. Hepsini birer puan yükseltti. İşsizliği aynı tuttu. Büyüme rakamını biraz daha 3,7'den 3,8'e çıkardı galiba. Şimdi rakamı tam hatırlayamadım. Dolayısıyla da şeye baktığımız zaman Fed'in genel olarak önümüzdeki günlerde bu Körfez Savaşı ve bağlantılı olarak enerji maliyetlerindeki artış, ABD için gıda çok o kadar yüksek rakamlara ulaşan bir ürün değil ama gene de perakende sektöründe işlem gören o tarıma dayalı ürünlerde orada da fiyat artışlarının hissedildiğini biliyoruz. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemi bakış açısından enflasyonun yükseleceğine ilişkin kanaat oluştuğu için Bu görüşün sonucu da 0.25 bas puan, 0.25 oranında arttırıldı. Açıklamada yıl sonuna doğru tekrar değerlendirme yapılıp bir 0.25'lik artış daha bekleniyor gibi bir şey verildi, sinyal verildi. Hatta bazı yorumcular 0.50 puan, 50 bas puanlık bir artış olacağını da söyleyebiliyor ama genel eğilim 25 bas puanın önümüzdeki aylar içerisindeki belki de yıl sonuna daha yakın olan toplantıda alınması şeklinde.
1: Aralık için Aralık, düşünülüyor.
0: Evet. Evet, genellikle konuşulan o.
1: Bir de Ekim'de var çünkü değil mi hocam?
0: Ekim'de var. Hı hı. Dolayısıyla şeye baktığımız zaman, genel eğilime baktığımız zaman enflasyonun yükseleceğine ilişkin beklenti faizleri yükseltti. Şimdi küresel düzeyde nasıl etki yapabilir? Hı. 25 bas puanlık artış aslında bir seferlik olacaksa çok büyük bir etki yapmayacaktır. ABD'de tahvil faizleri yükselmeye başladı. O şu demektir, ABD kağıtları, hazine kağıtları hala küresel düzeyde en güvenilir, temerrüt riski olmayan kağıt olduğu için oraya doğru bir yönelim olabilir ama 0.25 puan ya da 25 bas puanın çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Ama eğer bu 25 bas puan yıl sonuna doğru 50'ye çıkartılır ya da 1.25 daha yapılacak olursa ve enflasyon konusunda bekleyişler bozulur, önümüzdeki yılda da artış sinyalleri gelecek olur ise küresel düzeyde sadece ABD'de faizler artmıyor, Japon Merkez Bankası arttırdı, Avrupa Merkez Bankası, gelişmiş ekonomilerde faiz artışı gerçekleştiği için bizim gibi ekonomilerden fon çıkma tehdidi oluşabilir, riski oluşabilir. Bu durumda da gelişmekte olan ekonomilerin yapacağı şey kendi faizlerini yükseltmektir. Türkiye'nin bu konuda sıkıntısı yok. Zaten şu anda belki küresel düzeyde en yüksek faizi ödeyen ülkeyiz. Kura çevirdiğimiz zaman da o TL cinsini ödüyoruz biliyorsunuz. Bunu döviz kuruna çevirdiğimiz zaman da aynı yüksek getiri zaten var. Dolayısıyla kısa dönemde Türkiye'den fon çıkışını beklemiyoruz. Ama küresel düzeyde genel eğilim olarak faizlerin yükselmesi borçlanma maliyetini arttıracaktır. Özellikle borçlu olan daha az gelişmiş ekonomiler çok sayıdadır. Onlar olumsuz etkilenecektir. Ve işte nihayetinde Türkiye'de her yıl borçlanmak zorunda olan bir ülke ve bizim de borçlanma maliyetimizde küçük dahi olsa bir artış sonuçta büyük bir yük getiriyor bizim şeyimiz açısından, kendi ekonomik dengemiz açısından. O anlamda en büyük tehdit odur. Yani yükselme eğilimi devam edecek olsa küresel piyasalarda likidite konusunda biraz sıkıntı çekebilir ve maliyet artar.
1: Peki o zaman temkinli durarak son iki toplantısına dikkatle takip
0: İzleyeceğiz,
1: edeceğiz
0: evet.
1: Fed'in. Peki hocam, bugünün ekonomi başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Merhum Başbakan Adnan Menderes'le Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilişinin üzerinden 65 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, araştırma üniversitelerine desteğin artarak devam ettiğini belirtti. Finansal piyasalardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetiminde

0: Den bir dizi tedbir ard arda geldi. Futbolun devleri Türkiye'de buluşacak. 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da sahibini bulacak. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak için kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini açıkladı. Rusya-Ukrayna cephesinde karşılıklı saldırılar ve açıklamalar devam ediyor. Avrupa Birliği çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmaya hazırlanıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türk demokrasisi için unutulmayacak kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için siyasiler mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında 27 Mayıs'ın Türk demokrasisine ve milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. 27 Mayıs darbesinin demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan mezarı başında da anıldı. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarı başındaki anma törenine Menderes, Zorlu ve Polatkan aileleriyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'yla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldı. Bakan Çiftçi gözaltındayken intihar ettiği açıklanan dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedi'ye şehit statüsü verildiğini açıkladı. Gedi'nin naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı alanına defnedileceğini duyurdu.
1: 27 Mayıs 1960 darbesinde milletimizin iradesi silahların gölgesinde gasp edilmiş, milletin seçtiği başbakan ve bakanlar esir alınmış, hukuk darbecilerin kurduğu intikam düzeninin aracına dönüştürülmüştür. Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'i darbenin henüz ilk günlerinde kaybettik. Darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor. İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz. Aziz milletimizle önemli bir kararı paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü imzasıyla merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nda konuştu. Araştırma üniversitelerine desteğin artarak devam ettiğini belirtti. Araştırma üniversitelerine ayrılan kaynak 4 yılda 12 kat arttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu yıl 548 projeye 1,4 milyar liralık kaynak ayrıldığını söyledi. Program kapsamında Türkiye'nin yurt içi Ar-Ge harcamalarının milli geliri oranı 1,46'ya yükseldi. Tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısı 310 bin olurken yıllık patent başvuruları 8600'ün üzerine çıktı. Türkiye'nin teknoloji alanındaki insan kaynağının güçlendirilmesi için de yeni bir model hayata geçiriliyor. Cevdet Yılmaz, üniversiteleri küresel birer cazibe merkezine dönüştürecek yeni beyin göçü hamlesini açıkladı. Başarılı olan uluslararası öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına alınacağını belirtti.
2: 2027'de başarılı uluslararası öğrencileri araştırma görevlisi kadrolarına alarak üniversitelerimizi küresel yeteneklerin buluştuğu birer cazibe merkezi haline getirmeyi öngörüyoruz. Ülkemize yönelik beyin göçünü destekleyici bir yaklaşım. Doktora sayılarındaki düşüşü gördük. Bizim bu eğilimi kırıcı tedbirler almamız lazım. Bu alanda da uluslararası öğrencilerin büyük bir potansiyel sunduğunu görmemiz lazım. Hep birlikte inşallah burada da bazı yeni açılımlar yapacağız. Ülkemizi bu değerli kaynakla buluşturmamız çok önemli. En değerli varlık yetişmiş insan gücü.
0: finansal piyasalardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetiminden bir dizi

0: tedbir ardarda geldi. Sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda kredi ve likidite sorunu yaşanması üzerine piyasalarda hareketlilik artınca Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda sermaye piyasalarındaki son durum değerlendirildi. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir denildi. Komite, piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirdi. Komitenin açıklamasının ardından Merkez Bankası'ndan da likidite adımı geldi. Banka, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağını duyurdu. Bankaların borç alabilme limitlerinin de mevcut bilanço büyüklüğü dikkate alınarak güncelleneceği belirtildi. Bir açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. Kurul 7 portföy şirketinin Tevas'ta işlem gören tüm yatırım fonlarını işleme kapattı. Bu şirketlere ait 130 yatırım fonunun da tasfiyesine karar verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da bir toplantı gerçekleştirdi. Halka açık bankaların geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden düşürülmemesine imkan tanıdı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resmen başlatılan soruşturma kapsamında 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli getirildi. Söz konusu hesapların sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edildi. Türkiye Emlak Katılım Bankası tasarruf finansmanı alanındaki büyüme stratejisine devam ediyor. Bu kapsamda katılım evim ve bir evimin satın alınması için görüşmelere başlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın KAP'a yaptığı açıklamada görüşmelerin bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman aracılığıyla yürütüldüğü belirtildi. İstanbul Havalimanı'nda hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı yarın yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu piste Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. İstanbul Havalimanı kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyordu. Bakan Uraloğlu yeni pistin doğu-batı yönü olacağını vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun Ekim ayının sonunda görevine başlayacağını duyurdu. Böylece Sakarya gaz sahasında ikinci faza geçileceğini söyledi.
1: Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz inşallah Ekim ayının sonuna doğru Karadeniz'deki görev yerine, Karadeniz'de 20 yıl boyunca üretim yapacağı noktaya inşallah uğurlayacağız buradan. Çok yoğun bir çalışma var. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz bizim Sakarya gaz sahasının ikinci fazı. İlk fazda biz yaklaşık 4 milyon evin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak üretimi kara tesislerimiz vasıtasıyla yapıyorduk. Ve şu anda bu devam ediyor. İkinci fazda 10 milyon metreküp daha, yani 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız.
0: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın Meis Adası'ndaki gayri askeri statüyü ihlal eden adımlarına sert tepki gösterdi. Atina yönetimini uluslararası hukuka uymaya çağrılan açıklamada Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumadaki kararlılığı bir kez daha vurgulandı. Bakanlık Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye yönelik İHA saldırısına da tepki gösterdi. Husi tehdidi yalnızca bölge güvenliğini değil uluslararası deniz ticaretini de olumsuz etkiliyor açıklaması yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Pakistan'da. Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik'le bir araya geldi. Kalın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da kabul edildi. Görüşmelerde Orta Doğu'da ortaya çıkan güvenlik dengeleri ve artan bölgesel gerilimle savaşın bölge ülkeleri üzerindeki siyasi, güvenlik ve ekonomik yansımaları değerlendirildi. Yemen'le Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilim ve bölge istikrarı için oluşturduğu riskler görüşüldü. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye hedefindeki son duruma ilişkin konuştu. Uçum, silah bırakmanın teyit ve ilan aşamasının Ekim ayında değilse Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor dedi. Çerçeve yasanın süreli ve tek seferlik olduğunu hatırlatan Uçum, çerçeve yasanın kapsamının değişmeyeceğinin de altını çizdi. CHP'de gözler yarın yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda parti yönetiminin Truva adları olarak nitelendirdiği isimlerin de aralarında olduğu ihraç dosyaları ele alınacak. Başka partiye destek verdikleri gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 49 isim bulunuyor. 49 isimden bazılarının tebligat süreci tamamlanmadığı için ihraç kararlarının Ekim ayına kalması bekleniyor. Yarınsa tedbir kararlarına yapılan itirazlar görüşülecek. Daha önce kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekilinin dosyaları da yeniden ele alınacak. Dosyalar Ağustos ayında hukuki ve teknik gerekçelerle karara bağlanamamıştı. Cinsel taciz iddiaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Edirne Milletvekili Ahmet Varan Yazgan'ın dosyasının da görüşülmesi bekleniyor. Bu arada CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili davada tedbir kararı kaldırıldı. Buna göre mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Gürsel Tekin'in görevi sona erdi. CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor. Enerjide arz krizi tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Avrupa'da doğal gaz depolarında doluluk son 20 yılın en düşük seviyesinde. Türkiye ise kışa girerken oldukça tedarikli, Temmuz ayından itibaren depolarını tam kapasite doldurdu. İki yeraltı doğal gaz depolama tesisiyle kışa %100 dolulukla giriyor. Depolardan biri Tuz Gölü'nde, diğeri ise Silivri'de yer alıyor. Yüksek talep döneminde bu iki tesiste depolanan gaz devreye giriyor. Kullanıma hazır hale getirilerek ana iletim hattına bağlanıyor. Futbolun devleri Türkiye'de buluşacak. 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da sahibini bulacak. Süper Kupa maçlarında İspanya futbolunun 4 büyük kulübü Şubat ayında İstanbul'da sahaya çıkacak. Karşılaşmalar 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. Kupanın yarı finalinde Real Sociedad'la Real Madrid, Barcelona'yla Atletico Madrid mücadele edecek. Organizasyonun tanıtım toplantısı ev sahibi İstanbul'da yapıldı. Dev organizasyonun tanıtım toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlendi. İspanya Süper Kupası maçları 150'den fazla ülkede naklen yayınlanıyor. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 7 ülkeden gelen ev sahipliği teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı vurgulandı. Uluslararası futbol takviminde yer edinen turnuvayı geçen sezon Barcelona kazanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak için kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini açıkladı. Savaş çok yakında sona erecek, anlaşma yapmayı çok istiyorlar dedi. ABD basını Trump'ın önümüzdeki hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle İran konusunu görüşeceğini iddia etti. Habere göre Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunacak liderlerle savaş sonrası döneme ilişkin stratejiler ele alınacak. ABD'de savaş Bakanı Pete Hegseth'in İran'daki kararları nedeniyle azledilmesi için sunulan tasarının yankıları da sürüyor. Temsilciler Meclisi Hekset'in azli ile ilgili oylamadan kaçınmak amacıyla planlanandan erken tatile girdi. 9 Kasım'a kadar kapılarını kapattı. Tahran'dan Washington'a tepki açıklamaları gelmeye devam ediyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'ye hiçbir şekilde güvenmiyoruz, güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor ifadesini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin yanlış hesaplarına güçlü şekilde karşılık verilecek açıklaması yaptı. Ordu Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası üzerinde ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada bunun düşürülen 53. MQ-9 tipi İHA olduğu kaydedildi. Gerilime rağmen müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabalar da sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Pakistan

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Münir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına geldi. Son olarak çarşamba günü Boğaz'dan geçen gemi sayısının 3'e düştüğü açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Çin'in fiilen Rusya'nın yanında yer aldığını savundu. Kuzey Kore askerlerinin de Rusya'dan modern savaş taktikleri öğrendiğini ve bunun Doğu Asya'da istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Sahadaysa çatışmalar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çok sayıda noktayı hedef aldı. 18 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Yaroslav bölgesindeki petrol rafinerisini ihalarla vurdu. Rafinerinin hasar gördüğü açıklandı. Rusya üzerindeki yaptırım baskısı da artıyor. ABD Temsilciler Meclisi Rusya'ya yaptırımlar içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarı Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketleriyle Rus ham petrolü ve doğal gazını hedef alıyor. Tasarının yasalaşması içinse Donald Trump'ın imzası gerekiyor. Bu arada Moskova'da tasarıya tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin bu adımı Ukrayna'da barışçıl bir çözümü zorlaştıracaktır dedi. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim yeni bir seviyeye taşındı. Kanada, Avrupa Birliği ile yakınlaştığı ortak üyelik adı verilen model üzerine çalışılıyor. ABD Başkanı Trump buna tepki gösterdi, gülünç olduğunu söyledi. Trump, bu gerçekleşirse Avrupa'ya ciddi vergiler getiririm dedi. Kanada Başbakanı Mark Carney Avrupa Parlamentosu'nda konuştu. Konuşmaya başlarken ABD tezahüratı yapıldı, gülümseyerek karşılık verdi. Carney, daha güçlü ve dirençli bir Kanada'nın ABD için daha etkili bir ortak olacağını söyledi. Ancak uyarı tonunu yüksek tutarak kimse bize kiminle anlaşma yapabileceğimizi dikte edemez çıkışını yaptı. Kanada hükümeti Washington'dan uzaklaşma yönünde yeni bir adım da attı. İngiltere öncülüğündeki ortak sefer gücüne katılmak için resmi başvuruda bulundu. Avrupa'da çocukların sosyal medya kullanımında yeni dönem başlıyor. Avrupa Birliği çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak için harekete geçti. Brüksel yaşa göre kademeli bir sistem önerdi. 13 yaşın altındakilere sosyal medya, 15 yaşın altındakilerde kişisel hesap olmayacak. Sosyal medya platformlarının da yeni yasayla güvenli tasarım sorumluluğu olacak. Katil İsrail Gazze şeridinde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Son 24 saatteki saldırılarda 5 Filistinli öldü, 28 kişi yaralandı. Hasar aldıktan sonra çöken Saadet Apartmanı'nda da can kaybı 12'si çocuk olmak üzere 21'e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 30 Filistinli alıkonuldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, soykırımcı İsrail'i Gazze Barış Planı ve ateşkesi uygulamaya çağırdı. Batı Şeria'nın adım adım ilhak edilmesi durdurulmalıdır. İki devletli çözüm olmadan Orta Doğu'da barış sağlanamaz dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımı bu yılda engellendi. ABD gelecek hafta New York'ta düzenlenecek genel kurula katılması beklenen Mahmut Abbas'ın vize talebini reddetti. Abbas'ın geçen yıl olduğu gibi bu yılda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na uzaktan hitap etmesi bekleniyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları nedeniyle hakkında tutuklama emri bulunan Netanyahu ise BM Genel Kurulu'na katılacak. ABD Dışişleri Bakanlığı da Filistinli yetkililere yönelik vize kısıtlamalarının uzatılacağını açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise kararı reddettiklerini açıkladı. Vize reddinin iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle bölgede barış ve istikrarın sağlanması çabalarıyla çelişen haksız bir tedbir olduğunu duyurdu. Sayın dinleyicilerimiz, 19 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Merhum Başbakan Adnan Menderes'e Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilişinin üzerinden 65 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, araştırma üniversitelerine desteğin artarak devam ettiğini belirtti. Finansal piyasalardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetiminden bir dizi tedbir ard arda geldi. Futbolun devleri Türkiye'de buluşacak. 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da sahibini bulacak. ABD Başkanı

0: Yayın Arıcal. Amilli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek için Letonya karşısına çıkan Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu. Formula 1'de merakla beklenen 2027 takvimi açıklandı. 5 yılın ardından düzenlenecek Türkiye Grand Prix'si heyecanlı 1 Ekim'de başlayacak. İstanbul Park 24 ayaktan oluşan takvimin 17. yarışı olarak koşulacak. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 14, İstanbul ve İzmir 18, Bursa 15, Adana ve Antalya 22, Kayseri 11, Samsun ve Trabzon 20, Malatya 14, Diyarbakır 16, Erzurum 9, Kars 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Niğde Pozant Otoyolu'nun ilk kilometresindeki Kemerhisar kavşağında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Adana yönlerindeki trafik aynı yönlerde diğer şeritlerden veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Çatalca Büyükçekmece yolunun 21 ile 23. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü geliş gidiş olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Turkuaz.
3: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halese düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un yedi tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela dört minare, İstanbul'un fethinden sonra gelen dört sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. Dört minaredeki on şerefe, Kanuni'nin onuncu padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in binbir renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
2: Turkuaz.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programındasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Selen Gül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman.

0: Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Çilin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta güncel hukuki gelişmeler hakkında konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. 11. ve 12. yargı paketleriyle getirilen başlıca değişiklikler neler ve bu düzenlemeler yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki hukuki işlemlerini, özellikle miras, icra ve mülkiyet süreçlerini nasıl etkiliyor?
1: Yargı paketi denildiğinde aslında çoğu kişinin aklına ayrı hukuki terimler geliyor olabilir. Ya da böyle uzun kanun maddeleri ya da yalnızca avukatları ilgilendiren düzenlemeler geliyor olabilir. Oysa bu paketlere baktığımızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı oldukça yakından ilgilendirdiğini görüyoruz. Bu vatandaşlarımız yurt dışında yaşıyorlar evet, ama Türkiye'de bir evleri olabilir, bir tarlası olabilir bu kişilerin. Bir miras kalmış olabilir, bir alacakları olabilir ya da devam eden bir davaları bulunabilir. Bu gibi durumlarda bu yeni düzenlemeler, özellikle 11. ve 12. yargı paketi bu şekilde olan vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen düzenlemeler aslında. 11. yargı paketi 2025 yılının sonunda kanun oldu. 12. yargı paketi de 2026 yılının Temmuz ayında kanunlaştı. Bu iki düzenlemenin ortak yönüne bakıyoruz. Türkiye'deki bazı hukuki işlemleri hızlandırmak ve uzun süredir sorun çıkaran alanlara aslında müdahale etmek olduğunu görüyoruz. Bir iki kanun paketinin de aslında ortak özelliği bu. Ama bu yeni kurallar özellikle Türkiye'den uzakta yaşayan vatandaşlarımız açısından da daha dikkatli olmayı gerektiren kurallar. Çünkü artık bazı işlemlerde bekliyor olmak, tebligatları önemsemiyor olmak ya da Türkiye'ye gidince bunlarla ilgilenirim vesaire demek ciddi hak kayıplarına sebep olabiliyor. Bununla alakalı diyelim Almanya'da yaşayan bir vatandaşımızı düşünelim. Kendisinin memleketinde, yani Türkiye'de kardeşleriyle ortak olduğu bir tarla olduğunu varsayalım. Kardeşlerinden biri kendi hissesini aile dışından bir kişiye satıyor olabilir. Sonrasında burada vatandaşımızın belli şartlarda satılan bu hisseyi öncelikle bir alım hakkı var. Biz bunu hukuki olarak ön alım hakkı diyoruz. Bunu kişi sadece dava açarak kullanabiliyor. Yani ben burada bir mirasçıyım ya da benim burada bir hissem var. Hı hı. Bu hakkımı kullanacağım diyerek dava açması gerekiyor. Burada bununla alakalı 11. yargı paketindeki düzenlemeye bakıyoruz. Hakkın kullanabileceği süreyi kısalttığını görüyoruz. Daha önce satıştan itibaren 2 yıl olan bir süre vardı. Şu an bu süre 1 yıla indi. Yarı yarıya bir sürenin azaldığını görüyoruz. Yani burada vatandaşımız eğer noter aracılığıyla bu satıştan da bir de haberi varsa sadece 3 ay gibi bir dava açma süresi oluyor. Eğer bu 3 ay içerisinde kendisi bir dava açmazsa hakkını tamamen kaybetmiş oluyor. Ya bu gibi durumlarda yani vatandaşımızın yaz tatiline Türkiye'ye geleceğim, o zaman ilgilenirim, o zaman bakalım demesi vesaire oldukça riskli. Dediğim gibi bu yeni düzenlemelerde süreleri oldukça kısalttığını görüyoruz. Yani vatandaşımız yaz tatiline geldiğinde ya da farklı bir sürede geldiğinde süre çoktan dolmuş olabilir. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Yine burada vatandaşımız kimse bana haber vermedi ya da bunu bu şekilde haberim olmadı vesaire diye olsa bile yine bunların da hukuki bir karşılığı artık kalmayacaktır. Çünkü biz hep diyoruz, eğer bir hak varsa bu hak süresi içerisinde kullanıldığında var. Süresi içinde dışında eğer kullanıldığında böyle bir hakkı tamamen hukuk düzeni zaten korumuyor. Eğer burada yine vatandaşımız o noterden bir bildirim yapılmamış olsa bile yine satışın üzerinden bir yılı geçince bu dava açma hakkı da zaten düştüğü için herhangi bir şekilde Türkiye'de bir hisseli evi olsa, bir arsası olsa ya da bir tarla olsa bu şekilde hiçbir taşınmaz üzerinde hak iddia edemeyecek hale gelecektir. Yine bu ön alım davaları ile alakalı bir değişiklik daha var bu yargı paketinde. Normalde ön alım davalarında çoğunlukla tapuda yazan bedel üzerinden işlem yapılıyordu ve yargılamalarda zaten tapuda yazan bedel üzerinden ilerliyordu. Ama burada tapuda yazan bedelle gerçek bedel arasında oldukça farklar olabiliyordu. Zaten biz de yargılamalarda hep bunu görüyoruz. Yeni düzenlemeye bakıyoruz. Yeni düzenleme ile taşınmaz hissesinin gerçek piyasa değeri daha fazla önem kazandı artık. Hakim burada dava açıldığında ve ön alım hakkı kullanılmak istediğinde hakim bilirkişi incelemesi yaptıracak ve oradaki payın güncel değerini belirleyecek. Ve sonrasında ön alım davası da artık bu güncel bedel üzerinden devam edecek. Eskisi gibi tapu üzerindeki daha düşük bedel üzerinden bir ilerleme olmayacak. Yine bununla alakalı da diyelim gerçekte 3 milyon değerinde bir hisse olduğunu varsayalım. Tapuya bakıyoruz. Tapuda 500 bin TL olarak gözüktüğünü varsayalım. Yine bu gibi durumlarda aradaki uyuşmazlıkların, aradaki uçurumların bu şekilde yine yargı paketiyle giderildiğini görmüş oluyoruz. Ön alım davalarında bu şekilde ciddi değişimler olduğunu söyleyebiliriz buradan dinleyicilerimize de. Miras konusuna bakıyoruz. Miras konusu da buradaki taşınmazlarda satış konusunda da 12. yargı paketinde önemli bir değişiklik var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da zaten en sık karşılaştığı sorunlardan biri bu. Annesinden ya da babasından biri vefat ediyor. Geride bir ev kalıyor, bir tarla kalıyor da bir arsa kalabiliyor. Mirasçılardan bazıları bunu satmak istiyor. Bazıları da bir baba yadigarıdır. Bunu sahip çıkalım ya da ailemizin içinde kalsın diyebiliyor. Ama burada miraslar arasında bir anlaşma sağlanamayınca da haliyle ortaklığın giderilmesi dediğimiz bir dava türü açılıyor ve taşınmaz artık açık arttırma yoluyla satışa çıkıyor. Bu şekilde bir usul vardı. Açık arttırmaya baktığımızda herkes bu açık arttırmaya katılabiliyordu öncesinde. Ama şimdi yeni düzenlemeye bakıyoruz. Taşınmazın tamamı miras yoluyla edinilmişse ve taşınmaz üzerinde miraslılar dışında başka bir kişinin hissesi de yoksa ilk arttırma yalnızca mirasçı olan malikler arasında yapılacak. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Fransa'da yaşayan 3 kardeşi varsayabiliriz ve kendilerine babalarından miras bir ev kaldığını varsayalım. Kardeşlerden biri ortaklığın giderilmesi davası açıyor. Eskiden ev doğrudan herkesin de katılabildiği bir açık arttırmayla satışa sunuluyordu. Ama şu an bir miras malı olduğu için ve o miras malı üzerinde sadece hisse sahipleri olan kişiler ilk açık arttırmaya katılacaklar ve o şekilde aile arasında aslında miraslar arasında bir açık arttırma usulünün olduğunu 12. yargı paketiyle aslında bunun kanunlaştırıldığını söyleyebiliyoruz. Ama bu düzenleme miraslardan biri ev istediği fiyatı alabilir şeklinde ya da daha ucuz alabilir vesaire. Kesinlikle bu anlama gelmiyor. Bunu da özellikle belirtelim. İlk artırmada evet taşınmazda miraslar arasında bir artırım oluyor. Evet. Ama taşınmazın belirlenen değerine ulaşılması gerekiyor. Yani mahkeme aşamasında hakim bu taşınmaz üzerinde diyelim 4 milyon TL bir bedel biçmişse orada mirasçının bu bedeli tamamen vermesi lazım ki aile arasında dediğimiz ne mirasçıların hakkına girmiş olsun ne de burada kanunun aslında kötüye kullanılmış olsun. Kanunun da bu şekilde bunu da aslında hem mirasçıları koruduğunu hem de kötü niyetli bazı davranışları vesaire önüne geçtiğini bu şekilde görebiliyoruz. Ama eğer ilk artırımda tabii ki taraflarda mirasçılarda bir bedel olmazsa tekrardan açık artırmaya çıkacak ve bu sefer ikinci yapılan açık artırmaya herkes aynı şekilde eski usuldeki gibi katılım sağlayabilecek. Yani burada dikkat edilmesi gereken miras hukuku bakımından altını çizeceğimiz husus aslında şu. Burada evet mirasçı olunmasına kişilerin güvenmemesi gerekiyor. Zaten bizim ailemizde ya da bana ayrıca haber verilmesi gerekiyordu vesaire. Bu gibi hususlar kesinlikle hukuki bir koruma sağlamayacaktır taraflara. Adres kayıtları eski olabilir. Tebligat Türkiye'de uzun yıllardır kullanılmayan bir adrese gidiyor olabilir. Ya da kişinin elektronik tebligat adresi vardır. Ama kişinin bundan haberi yoktur ve kendisine zaten tebliğ yapılmış sayılmıştır hukuki olarak. Bu gibi durumlarında kesinlikle vatandaşlarımız nezdinde dikkatli bir şekilde takip ediliyor olması lazım. Bu da dediğim gibi mirasla alakalı değişiklikler 12. yargı paketinde getirilen bu kanunun bir parçasıydı miras hukukuyla alakalı. Borçlu kişilere bakıyoruz. Borçlu kişilere baktığımızda icra ile alakalı genellikle mallarının üzerine olan taşınır olur, taşınmaz olur vesaire yakınlarına devretme konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini artık söyleyebiliriz. Bazen borçlu bulunan kişi evini alt soyuna devredebiliyor, üst soyuna devredebiliyor, kardeşine ya da akrabasına vesaire devredebiliyor. Ve bu şekilde aslında bu taşınmazla ya da taşınır üzerinde bir haciz olmayacağını düşünebiliyor. Oysa burada anne olur, baba olur, çocuk olur, kişinin eşi olur ya da yakın akrabalar arasında yapılan bu devirlerde gerçek bir satış olduğu kanıtlanmadığı müddetçe bağışlama olarak değerlendiriliyor yeni yargı paketiyle ve bu artık iptal edilebiliyor. Yani diyelim ki Türkiye'de borçları bulunan bir kişi var, bir vatandaşımız var. Evini Almanya'da yaşayan oğlun üzerine yapıyor. Bu şekilde devrediyor. Satış gösteriyor. Sonrasında tapuda satış yapılmış görünmesi tek başına artık yeterli olmayacak. Gerçekten alt soyunun bir ödeme yaptığını banka kayıtlarıyla ve satışın gerçek piyasa değerine uygun olduğunu ispat ediyor olması lazım. Para gerçekten ödenmemişse ya da yalnızca kağıt üzerinde bir satış yapılmışsa burada artık alacaklı taraf bu devrin iptalini isteyebiliyor. Yani bu şekilde Bizim hukuki olarak da biraz da farklı bir tabir olacak. Mal kaçırma dediğimiz bir şekilde düşüncesine kesinlikle girilmemesi gerekiyor. Çünkü alacaklarında ya dediğim gibi yeni yargı paketiyle birlikte böyle bir hakkı olduğunu söylemiş olalım. Yine 12. yargı paketi

0: Hareketinin bir diğer getirdiği önemli hususlardan bir tanesi kamu kurumlarındaki alacaklar konusu. Kamu kurumlarından olan bu alacakların tahsilinde yeni bir yol geldi. Bu aslında bizim uzun yıllardır zaten içtihatlarla beraber uyguladığımız bir şeydi ama kanunlaşmamıştı aslında. Diyelim bir vatandaşımız Türkiye'de bir belediye olabilir, bir bakanlık olabilir ya da başka bir kamu kurumuna karşı bir dava açmış olsun ve bu davayı kazanıyor. Kendisine belirli bir para ödenmesine karar verilmiş olabilir mahkeme tarafından. Yine sisteme bakıyoruz. Burada artık ilgili kamu kurumuna karşı bir icra takibi açılmadan önce ilgili kamu kurumuna bir başvuru yapılması lazım. Bu başvuruda şu mahkeme tarafından böyle bir bedel ödenmenize sizin karar verildi. Bana bu bedeli ödemeniz gerekiyor. Bu da benim IBAN bilgilerim deyip banka hesap bilgilerini paylaştıktan sonra idarenin artık bir ay içerisinde bir cevap verme süresi var. Bir ay içerisinde eğer idare artık o parayı ödemezse hangi kamu kurumu olursa olsun bu fark etmiyor. Eğer parayı ödemediği takdirde artık icra takibi o zaman başlatılabiliyor. Ama bunu icra takibi öncesinde zorunlu bir şart olarak düşünebilir dinleyicilerimiz de. Çünkü bu şart elde edilmezse yani bu başvuru yapılmazsa, gerçekleştirilmezse icra takibi de sıkıntıya düşecektir. İcra takibi zaten hiçbir şekilde başlamayacaktır ve yok sayılacaktır. Bu da dediğim gibi 12. yargı paketiyle getirilen değişikliklerden bir tanesi.
1: Evet, Sayın Yaman, peki yargı paketleri ve AYM kararları birlikte değerlendirildiğinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de hak kaybı yaşamamak için özellikle hangi hukuki süreler, tebligatlar ve başvuru yolları konusunda daha dikkatli olması gerekiyor?
2: Evet Tünay Hanım, aslında bugünün en önemli cümlesini başta söyleyelim. Hukuki iş ve işlemlerde süreler çoğu zaman vatandaşımızın eline evrakın ne zaman ulaştığı olacaktır. Yani vatandaşımız onu ne zaman okudu ya da yurt dışında bulunduğu için bu konuda tepkisiz kalmaları vesaire gibi durumlar değerlendirilmeyecektir. Doğrudan vatandaşımızın eline ne zaman geçtiği, tebliğ tarihinin ne zaman olduğu önem arz edecektir. Tabii ki bir hukuki süreçte haklı olmamız çok önemli. Asıl önemli olan husus da tabii ki budur. Ama hakkımızı süresinde ve doğru makama ileri sürmezsek mahkeme çoğu zaman önce dosyanın esasına bakmayacaktır. Takvime bakacaktır. Tebligatlar ne zaman yapılmış? Tebligat usulüne uygun yapılmış mı? Kişinin eline ulaşmış mı? Bunlara bakılacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımız, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yurt dışında olmaları kendilere ek bir süre kazandırmayacak. Yine Türkiye'ye geldiklerinde işlerini halledeceklerini düşündükleri için bazı durumlarda tebligat geldiğinde tepkisiz kalabiliyorlar. Türkiye'de zaten kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelecekleri için bu işlemlere Türkiye'de devam edeceklerini düşünebiliyorlar. Ancak bu gibi durumlarda maalesef kaçırılmış süreler tek başına tekrardan geriye getirmeyecektir. Yine vatandaşlarımızın çok sık karşılaştığı problemlerin başında Türkiye'de aktif bir Mersin adreslerinin olması yer alıyor. Bu gibi durumlarda mahkeme tarafından ya da idari ya da resmi bir kurum tarafından vatandaşlarımıza bir tebligat yapıldığında doğrudan Türkiye'deki adreslerine yapılabiliyor. Ancak vatandaşımız Türkiye'deki adresinde aktif olarak bulunmadığı için gelen kağıttan haberi olmuyor. Ve kağıtlar muhtara tebliğ ediliyor, ihbarnameler kapılara yapılıyor. Ancak vatandaşımızın bundan haberi olmuyor. Bu gibi durumlarda yapılan muhtara tebligatların geçerli olduğunu söyleyelim. Tabii ki muhtarın o kişiye bildirme yükümlülüğü var. Ancak yine de bir mahkeme evrakı geldiği zaman, bir gerekçeli karar geldiği zaman buna yönelik sürelerin başlaması için muhtara tebliğ yapılması da yeterli sayılıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın aktif bir Mersin adresi varsa öncelikle bu kayıtları yurt dışındaki adreslerini güncel olarak düzeltmeleri gerekecektir. Senin Hanım'ın da söylemiş olduğu gibi son dönemde 11. ve 12. yargı paketleriyle Anayasa Mahkemesi'nin kararları çok fazla konuşuldu. Burada önce yaygın olan bir yanlış anlaşılmayı düzeltmemiz gerekiyor. Yargı paketi çıktığında bütün dosyalardaki süreler sıfırlanmayacak. Anayasa Mahkemesi bir kuralı iptal ettiğinde de geçmişte verilmiş, bu kurala yönelik verilmiş tüm kararlar ve tebligatlar da kendinden hükümsüz hale gelmeyecektir. Her düzenlemenin yürürlülük tarihi, geçiş hükmü ve hangi işlemlere uygulanacağı ayrı değerlendirilecektir. Hatta şöyle söyleyelim, Eylül 2026 itibariyle 12. yargı paketinin bazı hükümleri yürürlükteyken bazı hükümlerin yürürlülük tarihi Eylül olarak değil 31 Ekim'den itibaren geçerli olacak şekilde yargı paketine eklenmiş. Bu yüzden yalnızca haber başlığıyla hareket etmek değil, verilen kararın hangi tarihleri kapsayacağı ya da hangi tarihten itibaren süren yargılamalara dair olacağını özellikle belirlememiz gerekecek. Özellikle yeni bir yargı paketi gündeme geldiğinde vatandaşlarımızdan çok sık şu soruları duyuyoruz. Bu düzenleme benim dosyama uygulanır mı ya da cezaevinde

0: bir yakınları varsa bu düzenlemeden yararlanılabilir mi? İnfaz olur mu? Denetimli serbestlik gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Bir yargı paketinde ceza indirimi olabilir. İnfaz rejimi yeni bir düzenleme yapılmış olabilir. Ancak bu doğrudan cezaevindeki hatta aynı suçtan bile hükümlü ya da tutuklu bulunan kişilere doğrudan uygulanacağı anlamına gelmemeli. Her düzenlemenin kapsamı, yürürlük tarihi ve uygulanma şartları farklı değerlendirilecektir. Suçun işlendiği tarih bile çok önemli aslında Tülin Hanım. Yani suç evet iki kişi aynı suçu işlemiş olabilir. Ancak suçun işlendiği tarihi, alınan ceza, hükmün kesinleşip kesinleşmemesi, cezanın miktarı, kişinin tutuklu veya hükümlü olduğu başka dosyalar var mı? Bu gibi durumların ayrı ayrı mutlaka değerlendiriliyor olması gerekiyor. Ceza hukuku bakımından şöyle bir istisna olduğunu söyleyebiliriz. Sanık lehine olan düzenlemeler, yani 11. ve 12. yargı paketinde getirilmiş olan düzenlemeler, geçmişe uygulanabilecek türdendir. Yani kişi hakkında verilmiş bir karar var ise, eğer istinaf aşamasındaysa, lehe olan kanun geriye yürüyecektir ve geriye yürüyen bu kanun daha lehe ise o uygulama alanı bulacaktır. Tabii ki buradaki lehe mi aleyhe mi gibi durumlar suçun miktarına, işleniş biçimine vesaire göre değişiklik gösterecektir. Bazı durumlarda yeni gelen kanun aleyhe olabilir. Bu gibi durumlarda yine lehe kanun uygulanır hükmü gereğince yeni olan kanun değil eski kanundan devam edilerek bir yargılama sürer. Bir başka önemli konu da Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru süresi olacaktır. Burada vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesi gereken nokta şudur. Öncelikle Anayasa Mahkemesi sürecinden biraz bahsedelim. Bir vatandaşımız hakkında ilk derece mahkemelerinde bir karar çıktığında bu kararı tabii ki üst merciye taşıma hakları var. Bunlar istinaf ve temyiz aşamaları. Ancak bu gibi durumlarda tüm aşamalar iç hukuk yolları tüketildiğinde Anayasa Mahkemesi dediğimiz bir Anayasa Mahkemesi süreci başlayacaktır ve kişiler burada bireysel başvuru yaparak haklarının zedelendiğini ileri sürebileceklerdir. Her hukuki sürenin başlangıcı dediğimiz gibi az önce de söyledik tebligatın yapıldığı günden itibaren süreler başlar dedik. Ancak bunun bir istisnası var. O da Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvurularda kendini gösteriyor. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılacağı zaman nihai kararın kişi veya avukata ne zaman tebliğ edildiği değil de bazı durumlarda ne zaman öğrenildiği daha dikkat çekici olabiliyor. Örneğin avukatları mahkeme kararını UYAP üzerinden açıp görmüşse ya da vatandaşımızın kendisi bizzat UYAP vatandaş üzerinden, UYAP vatandaş portal üzerinden bu kararın içeriğine ulaşmışsa daha sonra yapılacak elektronik tebligatın kanunen tamamlanacağı tarihi beklemek riskli olabilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi önünde kararın fiilen ne zaman öğrenildiğini dikkate aldığı durumları görebiliyoruz. Örneğin vatandaşımız UYAP vatandaştan kendisi bu kararı açmışsa ve daha sonra eline tebligatın ulaşmadığını ya da tebligat sürelerinin tamamını beklemesi gibi bir durumda Anayasa Mahkemesi tarafından sisteme ne zaman girildiği, bu kararın içeriğine ne zaman ulaşıldığı gibi durumların araştırılması yapıldığında bu gibi durumlarda mağduriyetler yaşandığını görebiliyoruz. Diyelim ki Türkiye'de devam eden bir davası var vatandaşımızın. Son karar 1 Eylül'de UYAP'a düştü ve vatandaşımızın avukatı aynı gün dosyaya girerek kararı açıp okudu. Elektronik tebligat ise birkaç gün sonra hukuken yapılmış sayılacak. Nasıl olsa resmi tebligat tarihi daha sonra diyerek bireysel başvurular için olan 30 günlük süreyi de hesaba katarak ve tebligatla birleştirerek bu gibi durumlarda bireysel başvurular yapılırsa burada 30 günün aşıldığı söylenerek vatandaşlarımızın bireysel başvuruları reddolabilir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvuru süreçlerinde özellikle çok daha dikkat etmeleri gerektiğini söylemiş olalım. Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından bir diğer önemli husus kağıt yani fiziki tebligatlar olacaktır. Söylemiş olduğumuz gibi Türkiye'den gönderilen bir mahkeme evrakı her zaman kişinin yaşamış olduğu ülkedeki ev adresine doğrudan bırakılmayacaktır. Bazı durumlarda tebligatlar büyükelçilik veya konsolosluk aracılığıyla vatandaşlarımıza yapılıyor. Dış temsilcilik vatandaşımıza bir bildirimde bulunuyor, adınıza bir tebligat var diyor ve bunu alması için konsolosluğa davet ediyor. İşte burada da en sık yapılan hatalardan biri bu tebligata, bu bildirime uymamak, konsolosluğa gelin çağrısını sıradan bir çağrı olarak değerlendirmek. Çünkü bu gibi durumlarda vatandaşımız ne yapıyor? Kendisine normal bir evrak gelmiş gibi davranıyor. Yani Türkiye'den herhangi bir idari bir bildirim olabilir ya da bir trafik cezası ya da vesaire gibi bir şeyler olabilir gibi düşünüyorlar. Ancak bunun bir mahkeme evrakı olduğu gözden kaçırılıyor. Örneğin Berlin'de yaşayan bir vatandaşımızın başına gelmiş olduğu bir husus. Türkiye'de devam eden bir miras davası var. Ve konsolosluktan kendisi adına bir mahkeme evrakı bulunduğuna ilişkin bir bildirim geliyor. Vatandaşımız da Türkiye'ye geleceği zamanı zaten yakın bir tarih olarak planladığı için bize sorarak, danışarak ilerlemek istediğini söyleyerek bildirimi bir kenara bırakıyor. Oysa kanuni şartlar gerçekleştiği için bu gibi durumlarda vatandaşımızın fiilen o evrakı almamış olması tutanak altına alınmasına rağmen tebligatın yapıldığı kabul ediliyor ve mirasa ilişkin bir karar veriyor ve paylaşımlar yapılıyor. Vatandaşımız tabii ki Türkiye'ye geldiğinde bunu aylar sonra bize söylüyor ancak evrak gerçekten hukuken başvuru süreleri her şey bittiği için bizim de elimizden maalesef bir şey gelmemişti. Bir başka ihtimalde kişinin konsolosluğa gittiğini biliyoruz biz vatandaşlarımızın. Ancak evrakı teslim almaktan kaçınıyorlar. Özellikle bu bir icraî kağıt ise ya da ceza hukukuna ilişkin evraklar ise bu gibi durumlarda vatandaşlarımız bunu teslim almadıkları takdirde kendileri hakkında bir yargılama yapılmayacağını ya da onu görmedikleri zamanda sanki kendileri aleyhine bir sonuç doğmayacak gibi düşünebiliyorlar. Ancak bu gibi durumlarda da teslim alınmaktan kaçınıldığı durumlarda da tutanak düzenlenerek teslimden imtina edilmiştir şeklinde bir yazıyla tebligatın yapıldığı kabul ediliyor. Yani tebligattan kaçınarak sürenin başlamasını engellemek mümkün değildir. Bu nedenle vatandaşlarımız tarafından eğer konsolosluğa çağrılıyorlarsa bunu önemli gitmeleri gerekiyor. Hangi evrak ne zaman gelmiş, tebligat ne zaman yapılmış çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yine başka bir husus da burada yurt dışına yapılan her tebligat aynı yöntemle yapılmadığını söyleyelim. Tabii ki biz bildirim yapılarak, konsolosluğa çağrılarak evrakların verildiğini söylüyoruz. Ancak bazı durumlarda Türkiye ile vatandaşımızın bulunmuş olduğu ülke arasındaki uluslararası sözleşmeler varsa ve hangi tebligat yönteminin kullanıldığı vesaire gibi durumlarda tabii ki tebligatlar değişebiliyor. Yine adres kayıtları da ilk başta söylemiş olduğumuz gibi elektronik kutular kadar önemli aslında. Yurt dışına taşınmış bir vatandaşımızın adres kayıt sisteminde halen Ankara'daki ya da Türkiye'de farklı bir yerdeki evinin adresi görünüyor olabilir. Yanlış veya eski kayıt tebligatın o adres üzerinden ilerlemesi sonucunu doğurduğu için de vatandaşımız yurt dışında yaşıyor olsa bile kendisine Türkiye'deki ve sistemde kayıtlı olan Mersin adresinde yapılmış olan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Bu gibi durumlarda tabii ki vatandaşlarımız tarafından vatandaşlarımızın Mersin adresi olarak görünen adreslerine yapılan tebligatlarda ihbarnameler kapılara asılıyor ve muhtarlara bildiriliyor. Ancak dediğimiz gibi usulsüz bir tebligat olduğu vatandaşlarımız tarafından ileri sürülse de kanunen muhtara yapılan tebligatlar ve kapıya ihbarname asılması usulen geçerli bir tebligat yapıldığını bizlere gösterecektir. Şimdi bu anlattığımız süreleri biraz daha somutlaştırmak istiyorum Tülin Hanım. Çünkü vatandaşımız açısından mesela aslında kanunda hangi madde var sorusundan daha çok böyle bir evrak elime ulaştı. Kaç günüm var, ne yapmam gerekiyor sorusu
1: En
0: olmalı.
1: önemli.
0: Kesinlikle. Mesela
1: Kesinlikle.
0: Almanya'da yaşıyorsunuz ve Türkiye'de size karşı bir hukuk davası açılmış. Bir miras davası olabilir, bu alacak davası olabilir, taşınmazla ilişkin bir uyuşmazlık olabilir. Dava dilekçesi size usulüne uygun bir şekilde tebliğ edildiği takdirde burada artık vatandaşımızın ben yurt dışında yaşıyorum, Türkiye'de yaşamadığım için bana normal sürelerden daha uzun bir süre verilir gibi bir düşünceye kapılmaması gerekiyor. Çünkü hukuk davalarında dava dilekçesine cevap süresi kural olarak tebliğden itibaren 2 haftadır. Yani tebligatı aldıktan sonra dosyayı bir kenara bırakıp Türkiye'ye geldiğim zaman ilgilenirim gibi bizim kendi müvekkilimizin başına gelen bir olay gibi yapmamak gerekiyor. Çünkü bu gibi durumda Türkiye'ye geldiğiniz zaman eğer süreleri kaçırmışsanız bununla ilgilenme hakkınız olmayacaktır. Yine bazı dosyalarda 2 hafta gerçekten yeterli olmayabilir. Örneğin Almanya'daki banka kayıtları getirilecek olabilir vatandaşımız tarafından. Eski sözleşmeler varsa, farklı kişilerden belgeler toplanacaksa bu gibi durumları da tabii ki kanun öngörüyor. Yazılı yargılama usulünde eğer ilk 2 haftalık süre henüz dolmamışsa mahkemeden gerekçe olarak bir gerekçe belirterek ek süre talebinde bulunabiliyor. Ve mahkeme bir defaya mahsus olarak 1 aya kadar ek süre verebiliyor. Ama buradaki ayrımı özellikle söylemiş olalım. Bu ek süre kendiliğinden verilmiyor. Yani vatandaşımız ben yurt dışında yaşadığım için zaten ek bir aylık sürem vardır diye düşünmesin. Süresi içerisinde mahkemeden böyle bir talepte gerekçesi gösterilerek böyle bir talepte bulunulabilir. Ancak böyle bir talep bulunulmadığı takdirde yalnızca yurt dışında yaşıyor olması vatandaşımıza ek süre vermeyecektir. Bu yalnızca yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için geçerli değil. Türkiye'de bulunan vatandaşlarımız için de eğer gerçekten toplanması zor, farklı kişilerden toplanacak evraklar varsa, eski sözleşmeler varsa bu gibi durumlarda bizler de mahkemelerden talepte bulunarak süreç

0: R'yi uzatmayı talep edebiliyoruz. Ancak dediğim gibi bu yalnızca talep üzerine olan bir şey. Yani R sen kendiliğinden olan bir husus değil. Bu nedenle vatandaşlarımız eğer gerçekten evrak hazırlama sürecini karmaşık buluyorlarsa mahkemeden süre uzatım talep edebilirler. Yine burada ceza dosyalarındaki yeni düzenlemeleri Seren Hanım bahsetti. Eski bilgilerle hareket edilmemesi gerekiyor. Çünkü yıllardır ceza davalarıyla ilgilenmiş bir vatandaşımızın hep aklında aynı süreler olabiliyor. Hep 7 günlük, 14 günlük süreler olarak geçiyor. Ancak bu 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren değişti. Ceza yargılamasında birçok kanun yollarının süresi değişti. Şunu kısaca söyleyebiliriz. İsnaf ve temiz bakımından kural olarak gerekçeli kararın vatandaşlarımıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde bu karara itiraz etme hakları bulunuyor. Bu önceden 7 gün ve 14 gündü dediğim gibi. Ancak şu an vatandaşlarımız tek olarak 2 haftalık süreyi bilmeleri yeterlidir. Son olarak ne söyleyebiliriz buradan? Aslında bu soruyu açıklamamızın sebebi Türkiye'den gelen hiçbir mahkeme, icra, vergi dairesi, savcılık ya da idari makamlardan yapılmış bildirimlerin vatandaşlarımızın bir kenara bırakmamaları gerekiyor. Kendileri yapılmış bir tebligat varsa bu gibi durumda mümkün olduğunca erken hukuki bir değerlendirme yapmaları gerekiyor. Çünkü hukukta bir gün İsnaf hakkınızın son günü olabilir, itiraz etme hakkınızın son günü olabilir ve bir yapılmış icra takibini durdurmanız için o son gün olabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın doğrudan yurt dışında yaşıyor olmalarının onlara ek bir süre vereceğini, süre olarak Türkiye'de yaşayan vatandaşlardan daha lehe değerlendirileceklerini düşünmemeleri gerekiyor. Dediğimiz gibi ellerine bir tebligat ulaştığı takdirde bu gibi durumlarda doğrudan harekete geçmek, haklarını bilmeleri kadar, haklı olmaları kadar aslında zamanı da kullanmayı bilmemiz gerekecek. Bu nedenle buradaki aslında en önemli kelimenin hak değil, süre olduğunu bu program aracılığıyla söylemiş olalım.
1: Evet, süreler çok önemli. Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, süremizin sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer vardı. Biz bu hafta Kanun Ne Diyor da güncel hukuki gelişmeler hakkında konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun Ne Diyor?

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı

ve bu programda soruların cevaplanması. Sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal Hayat Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ederiz efendim. TRT Müzik ekranlarında da Zamane bir tane. Başka Zamane yok.
0: Doğru, Zamane bir tane. Ama başka programlar var tabii. Hepsi tabii. Birbirine değerli programlar.
1: Evet.
0: Efendim hoş geldiniz Zamane'ye, Zamane ekranlarına. Bu değerli ekip, hepsini tanıyorsunuz artık. Şöyle alkışlar, orkestra.
1: Yeşiller giymişler.
0: Ekibimiz bugün koyu yeşil. Bahar geliyor, yaz geliyor. Bizler de yeşillendik.
1: Evet.
0: Beyaz, işte çiçekli renkler derken.
1: Benimki birazcık daha böyle Çorum işi. Bahar çiçekli mi çekti? Değişik. Allı güllü derler bizim orada.
0: Ben Çorum'da böyle bir renk görmedim. Deniz rengi hiç görmedim yani. Çorum'da deniz var mı bilmiyorum.
1: Ya şimdi...
0: Akdeniz işi gibi geldi bana.
1: Bizde de ırmak var, Kızılırmak var. Ne yapalım? Öyle değil mi?
0: Kızılırmak burada.
1: Efendim, güzel esprili bir başlangıç yaptık. Bugün çok güzel, çok kıymetli konuklarımız var. Çok eğlenceli eserler hazırladık sizlere. Uğur'un da bahsettiği gibi biz her hafta buradayız ve her hafta sizleri bekliyoruz. Bugün yine stüdyomuzu dolduran çok kıymetli izleyicilerimiz var. İçlerinde ben tanıdık simalar görüyorum. Şimdi değerli öğretmenimiz eşliğinde, okul müdüremiz eşliğinde Muazzez Karaçay İlkokulu'nun velileri ve öğretmenleri burada. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Nice programlarda yine görüşürüz. Her zaman bekleriz efendim.
0: Hoş geldiniz.
1: Evet sevgili Uğur.
0: Şimdi böyle dedi ya, çiçekler böcekler gibi bezenmişiz diye. Arada bir Umut da Akça'ya gider. Orada bir...
1: Giderim tabii.
0: Yüzer gelir. Hı. Şimdi bu türkü de çok Akça'ya uzak değil.
1: Edremit canım. Akça'ya evet, Edremit'e bağlı biliyorsun.
0: Şöyle Edremit'in gelini diyelim efendim.
1: Ege'ye bir gidelim.
0: Ege'ye bir gidelim. Oradan da o bölgede yaşayan dostlarımıza selamlar olsun efendim.

0: Teşekkürler efendim. Selamlar Balıkesir'e, Edremit'e.
1: Sağ ol Koca Yörük. Sazına sözüne sağlık. Efendim, Ege türküleri, şimdi teke türkülerini Uğur söylüyor ama Ege türküleri de sevgili Uğur Öner'e bir başka yakışıyor değil mi?
0: Teşekkür ederiz.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi biz, Burdur'un şöyle bir özelliği var. Ben Burdurlu olduğum için söylüyorum. Burdur bölge olarak Akdeniz'e bağlı ama yaşayış olarak Ege yöresi. Yani kendimizi bütün kültürel olarak Ege yöresine ait hissediyoruz.
1: Müthiş.
0: O yüzden bütün Ege'yi böyle birlikte kucaklıyoruz biz. Öyle.
1: Ne güzel. Ne mutlu sana.
0: Teşekkürler.
1: Bizler de keyifle eşlik ediyoruz. O zaman azıcık şöyle bizim bu taraflara doğru gelelim.
0: Şimdi bu arada bu ayva turunç nar da bizim Ege'de çok olur yani. Özellikle Akdeniz'de çok olur. Ben mesela bu turunç nar, turuncu görmedim şeyde, o Çorum'da falan görmedim yani.
1: Şimdi şöyle.
0: Onu da görmedim.
1: Ayva turunç tabii ki böyle, hani burada bir hayal durumu da söz konusu. Demek ki hayal gücümüz çok yüksek bizim yani. Değil mi?
0: Hani olsa da yesek diyorsun yani.
1: Tabii olsa da yesek diyor anlamında da söylemiş olabilir yani.
0: Peki o zaman olsa da olsun da yiyelim hadi bakalım. Bir ayva turunçlarım
1: evet,
0: var.
1: Gırş haline gidiyoruz. Ayva turunçlar.

0: Bravo.
1: Zeynep Başkan. Umut Ayvaz. Efendim, Karadeniz'in kraliçesi karşınızda. Ve Karadeniz'in kralı.
2: Kemençenin kralı.
1: Benim için Kemençenin kralı Umut Ayvaz.
2: Krali derler değil mi?
1: Krali.
2: Derler. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sefa.
2: Ya ne güzel bir açılış oldu.
4: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Programınız o kadar güzel ki. Yayık ayranı gibi. Çok lezzetli.
2: Karadeniz tereyağı gibi değil mi bir de?
4: Elbette. Oo. Yayık ayranı lezzetli olur. Türkülerde yani. Orijinal olduğumu, otantik olduğumu, o lezzeti, o tadı veriyor, o tadı hatırlatıyor.
2: Şimdi
4: alkışlamak, kutlamak lazım. Kutluyorum hepiniz.
1: Gelirken bize Karadeniz'den ekmek getirmişsiniz. Çok, çok teşekkür ederiz.
2: Trabzon ekmeği gelmiş
1: Trabzon
2: bize.
1: Trabzon ekmeği geldi bize.
4: Evet, bakmaki bir ekmeği getirdim. Stüdyolarımızın başındaki değerli misafirlerimize hem hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyenler, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gönül arzu ederdi bütün arabaları komple ekmek doldurup getirmek. Alabildiğimiz kadar getirdik.
1: Bir dahaki sefere diyelim.
4: Bir dahaki sefere. Ya da sizi Trabzon Vakfı Kebri'ye bekleyeceğiz Sonya'yı artık.
2: Evet. Yerinde taze taze yemek en güzeli.

0: O zaman devam edelim hiç durmadan. Hiç durmadan devam edelim. Sizin sesinizi özledik biz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ne söyleyelim? Yaktın beni güzelim mi diyelim?
1: O vakit Potpourri'den önce Koryanalı Hüseyin Köse rahmetle anıyoruz alkışlarınızla. Çok lezzetli türküsü var. Yaktın beni güzelim, yaktın da ettin ozan. Cennet yüzü görmesin, yar aramızı bozan.
2: Haydi bakalım. Haydi umudum.

0: Vallahi harika oldu ya, çok güzel.
1: Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Sevgili Umut, senin
2: İnsan
1: de
2: çalarken
1: sağlık.
2: De mesela dinlerken de kendinden geçiyor, çalarken de kendinden geçiyor. Karadeniz'in öyle bir özelliği var. Yani insanı kendinden geçiriyor müziği. Ben öyle hissediyorum mesela.
3: Hele de o türküleri güzel icra eden olduğu zaman, evet, daha da lezzetli, sofra kurar gibi. En lezzetlisinden Umut Hocam.
2: Şöyle bir şey oluyor.
3: Muhteşem.
2: Toprak...
3: Umut Hocama teşekkür ediyorum, alkışlar rica ediyorum.
1: Umut Ayvaz'a kocaman bir alkış.
3: Aranızda dilek tuttum.
2: Peçetemiz de yok. Alnı silemedik. Şöyle alnı silmek istedim. Peçetemiz yok. Silemedim. Baksana adam terledi. O kadar işine önem veriyor ki, o kadar sahip çıkıyor ki böyle. Tabii. Ter atıyor işte yani. Şimdi emek var efendim bu işte, gördüğünüz gibi.
1: Yayından
2: emek
1: önce...
3: Emeksiz rahmet olmaz.
1: Yayından önce sevgili Umut dedi ki, vallahi dedi, annemle babam dedi, yaylaya gidiyorlar ya da köye gidiyorlar dedi belli bir süre. Bana diyorlar ki hep biz zamaneyi izliyoruz, bizim çocukları izliyoruz dedi. Sizi çok seviyor, size selam söyledi dedi. Ben de dedim ki ellerinden öperiz ama sen de yayında

0: Bir iki kelam et. Anneye
1: Evet.
0: babaya bir selam
1: Kurban
0: gönder.
1: oldum.
0: Umut Ayvaz, bize bir şöyle kısaca, hani biz seni tanıyoruz. Biz gönül dostuyuz seninle. Senin sazın, aynı zamanda da sözün biz hep takip ettiğimiz üzere mükemmel derecede gidiyor. Ama birazcık da şöyle bir iki kelam etsen, sen dedin ben konuşmam ama konuşursun ya bence.
2: Biz çalalım bence ya.
0: Hoş, bir şöyle bir anneye babaya olsun bir selam
2: Annemi
0: gönder
2: babama
0: ya.
2: çok selamlarımı iletiyorum kendisine. Ordu'da da.
3: Kemal'cim konuşuyor zaten diyor.
1: Evet. Şimdi Zeynep Başkan'la ilk yan yana geldiğimizde bana dedi ki Bursa'da eski programlarda buluşmuştuk. Sen o zaman hep çalıyordun, hiç söylemiyordun dedi. Sesin de ne güzel. Ondan sonra duydum sesin ne güzel. O zamanlar niye söylemiyordun dedi. Vallahi o zaman çekiniyordum dedim. Sonra da açıldım. Umut da öyle. Sesi çok güzel ama açılamadı. O da
3: Okuruyor.
1: yavaş
2: Evet.
1: yavaş
2: Çok
1: açacağız
2: konuşuyorum,
1: yani.
2: sonra durduramam diyor.
0: Umut zaten diyor şimdi ya hani açılmam yayına denk gelir. Açılırım susturamazsınız size sıkıntı olur diyor. Senin gönlün nasıl istiyorsa söylüyor.
1: Açılıyorsan
0: Sen
1: bugün
0: zaten
1: açıl
0: sazını
1: Umut.
0: konuşturuyorsun.
1: Evet.
0: Evet Koca Yörük.
1: O da yayla çiçeği gibi. Vakti zamanı gelince açılıyor. Sonradan zamanını bekliyor efendim. Öyle bir üstadımız sağ olsun.
0: Hadi bir yayladan başka yaylaya geçelim. Hangi yayla bu?
1: Şimdi bu Goçaş Yaylası. Bu Acıpayam'ın ve Yeşilova'nın arasında çok güzel bir yayla o bölgede. Ve bu yaylaya çok güzel türküler yakılmış. Onlardan birisi bu. Goçaş derler yaylamızın adına. Karadeniz'de de yayla kültürü var. Akdeniz'de Toroslar da aynı şekilde Yörüklerin yayla kültürü var. Çok da benzeşiyor çoğu yerleri. İşte bizde kabak kemane, onlar da kemençe. Bizde sipsi, onlar da tulum oluyor. Ben de bu programa özel olsun diye siz yol havası okudunuz. Ben de bizim yöreden bir gurbet havasıyla şöyle gireyim. Arkasına da bir yayla havası bağlayayım o zaman.
3: Ne de
1: Haydi
3: güzel
1: bakalım.
3: olur.
1: Teşekkürler.

0: Efendim, zamanının bülbülleri ötüşüyor işte. Zeynep Başkan, Umut Sünnoğlu. Çalgılarında Umut Ayvaz kemençede ve değerli orkestramız. Daha güçlü alkışlar onlara gelsin.
1: Yüreğiniz var olsun.
2: Tebrikler.
0: Teşekkürler.
2: Harikaydı. Şimdi yine o yayladan bu yaylaya doğru bir gelelim. Sizlerin yine seslendireceği çok güzel eserler var. Burada bakıyorum, Kapısının Önünde diye başlıyor. Gerisini siz anons etmek ister misiniz?
1: Kapısının önünde yeşiller pazıları, Kukodal'dan aşağı ve Asmam Senin Dalından adlı üç türküden oluşan potforimiz var. Bu üç türkünün derlemecisi Volkan Konak abimize ait derlemesi. Rahmetle yad etmiş olalım.
2: Evet sevgili Umut.

0: Zeynep Başkan, vallahi harikasınız. Bu nasıl bir enerji vallahi, anlamadık ya.
1: Nasıl tatlı bir hasretlik acısı çekmek var, ayıracaklar bizi.
0: Evet.
1: Oturup da bezelim bari.
0: Ya ne güzel.
2: Çok güzel sözler.
1: Çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık.
2: Ağzınıza sağlık. Sevgili Umut, eline sağlık senin de. Harikaydı.
3: Ağzınıza sağlık.
2: Eyvallah.
3: Bu akşam Karadeniz'de oldunuz.
2: Evet, biz bu akşam, biz artık kim gelirse oralı oluyoruz zaten de. Bu akşam da Karadeniz'de olduk. Gerçi benim memleket Orta Karadeniz. Ben kurtarıyorum. Uğur biraz düşünsün de.
0: Benim de aşağı Karadeniz. Şimdi... Umut'a sıra tabii ki. Yöreler tabii ki. Karadeniz yöresi de çok önemli bir yöremiz.
2: Evet.
0: Biz aslında çok uzun süredir planlıyorduk bu kavuşmayı. Geçen seneden beri bir Karadeniz yöresi yapalım diyorduk. Bugüne nasipmiş. İyi ki geldiniz. Yani Anadolu'yu birlikte kucaklıyoruz. Her yöresi bizim için çok önemli o yüzden. Şimdi Umut sizi bir başka bir yöreye götürecek şimdi.
2: Ankara'ya geliyoruz şimdi.
3: Buradayız.
2: Malum Ankara'dayız. Bir Ankara türküsü söyleyelim.
0: Türkülerle yolculuk ışınlanma gibi. O kadar basit. Işınlanmayı biz

0: Bulmuşuz aslında bak. Hemen Karadeniz'den Ankara'ya ışınlanabiliyoruz yani. Bizim için basit.
1: Bülbül'e su verdim. Altın tasını anlayacağız efendim. Bilenler varsa eşlik etsinler. Sevgili konuklarımız, sizler de eşlik ederseniz bizler de çok keyif alırız. Evet dostlar. Ankara eşi olduğu için bağlama darbuka biz beraber gireriz değil mi Berat abi? Eyvallah.
0: Yılların eskitemediği darbukacı Ankaralıların

0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık sizlerin de. Eyvallah.
1: Harika.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet efendim, zaman böyle su gibi akıp geçiyor tabii. Şimdi hemen vakit kaybetmeden türkülerimize devam edelim istiyoruz. Yine Karadeniz'e gidiyoruz tabii ki, değil mi? Gelemedim Eminem memlekete bu seneyle başlayacağız. Sonra
2: Allah izin ederse gelirim gelen sene.
0: Haydi bakalım.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belliğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Dede Korkut kitabı Türk dünyasının en kadim anlatılarından, eski Türkçenin en güzel dil anıtlarından biri. Oğuz destanlarından bize kalan en eski büyük metin. Türklerin tarihini, inanç dünyasını, toplumsal yapısını ve değerlerini yansıtan çok katmanlı bir kültür mirası. Duayen tarihçimiz Fuat Köprülü'nün dediği gibi bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut destanını diğer gözüne koysanız yine de Dede Korkut ağır basar. Bu miras sadece yazılı edebiyatla da sınırlı değil. Özlü sözler, sözlü anlatımlar, müzik geleneğiyle çeşitli inanç ve uygulamalarda hala yaygın bir şekilde yaşatılıyor. Dede Korkut mirası, destan kültürü, halk masalları ve müzik adıyla 2018 yılında Azerbaycan, Kazakistan ve ülkemiz adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiş. Biz de bu ve gelecek bölümlerimizi bu kadim mirasa ayırdık. Bu programda Bilge Ata Dede Korkut'u destan, hikaye, efsane ve müzik geleneğiyle birlikte ele alıyoruz. Konuğumuz Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Öncelikle Dede Korkut kimdir?
2: Evet.
1: Dede Korkut destanını Türk dünyası açısından nasıl tanımlamak gerekir? Buradan başlayalım, ne dersiniz?
2: Tabii. Şimdi Türk dünyasının kadim eserlerinden bir tanesi Dede Korkut ve hepimizin ortak mirası, bütün Türk dünyasının. Tabii biz bunu halk hikayeciliğe geçiş dönemi eseri olarak kabul ederiz. Çünkü bir destandan halk hikayesine, Anadolu sırasında halk hikayesine geçiyorsunuz. Tabii Dede Korkut'un çok özel bir yeri var. Bunu hem Dede Korkut destanı hem Dede Korkut hikayeleri ya da Dede Korkut kitabı adıyla bilinir. Çok özel bir yeri var. Neden özel bir yeri var?

0: Şimdi 7 ve 10. yüzyıllar arasındaki Oğuzların yaşayışlarını anlatıyor bize. Yani orada hem dil konusunda bilgi ediniyorsunuz, hem sosyal yaşantı yani sosyoloji, hem antropoloji, hem halk bilimi, hem tarih, bütün alanlara seslenen ortak bir miras söz konusu. Bütün disiplinlerin bundan ders alması, bakması gerekiyor. Dolayısıyla Dede Korkut bize kaldığı için çok çok şanslıyız biz aslında. Şimdi onun hakkında biraz bilgi vereyim kitap hakkında. Ne anlatılıyor kitapta? Anlatılan Oğuzların o dönemki yaşantıları. Ya yemek yemesinden tutun, bir şeyi anlatmasına kadar, karşılıklı toplumsal saygıya kadar aklınıza gelen tüm etik değerleri içeren bir anlatım var. Doğa tasvirleri mesela. Salkım salkım tan yerleri estiğinde der. Bakın benzetmenin güzelliğine bakar mısınız?
1: Evet, olağanüstü bir durum.
0: Müthiş bir edebi bilgi var burada. Şimdi burada anlatılan Bozkır kültürü diye bunu geçiştirmememiz lazım. Ya da göçebe kültürü demememiz lazım. Neden? Biraz onu açmak istiyorum ben. Çünkü bizler göçebe değiliz. Bizler göçer evliyiz. Bakın göçebe olan nerede oturacağı belli olmayan insan demektir. Oradan kalkar oraya gider. Oradan kalkar oraya. Sen göçer evlisin. Yani senin at arabaların üstünde evlerin var, çadırların var, taşıyorsun. Hayvancı bir toplumsun. Yazın yaylağa gidiyorsun, kışın kışlağa gidiyorsun.
1: Ve kalacak yerlerin
0: kalacak
1: belli.
0: Kalacak yerlerin belli çünkü hayvanların otlak alanları belli ve suya yakın olmak zorundasın. Nehir kenarlarında olmak zorundasın. Yani burada bir medeniyet var.
1: Evet.
0: Ve askeri bir düzen, bir devlet var. Dede Korkut'ta anlatılan bunların başında Bayındır Han. Hanlar Hanı Bayındır Han var. Sonrasında Salır Kazan geliyor. Bir hiyerarşiye göre yer alıyorsunuz. Mesela hikayelerin hepsinde bir kahramanın hikayesi. Bamsı Beyrekli mesela diyelim. Selcan'ın altında Kantural'ın hikayesi diyelim mesela. Bunun gibi farklı farklı hikayeleri var. Dolayısıyla siz bunu bir kültürün uzantısı olarak bakmak durumundayız. O dönem için bize son derece bilgiler veren bir kitap. İki tane nüshası var, onlardan da bahsedeyim. Biri Dresden nüshası, bir tanesi Vatikan nüshası. Bulundukları yerlere göre isim alıyorlar. Son bir tane bulundu 2019'da. Onun adı da Salur Kazan'ın 7 başlı ejderhayı öldürmesi. 13. nüsha bu bulunanda. Türkmen Sahra nüshası diyoruz buna da. Türkmen Sahra önemli bir bölge. İran'ın kuzeydoğusunda yer alır, daha çok nüfusu Türkmenlerden oluşan. Burada bulunduğu için adını böyle koyduk. Şimdi ilginçtir. 7 ve 9'u anlatır, onu anlatır. Evet ama yazıya geçirilişi 15. yüzyıl. Ve yazıya kimin geçirdiğini bilmiyoruz. Dua da ediyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ruhu şad olsun diyoruz. Çünkü bizim için bu kadar önemli bir kaynağı yazıya geçirmiş bir müellif, yani yazar, çok önemli bir insandır. Çünkü eğer geçirmeseydi gerçekten biz bunu bilemeyecektik. Muhteşem bilgiler var. Nasıl başlar? Biraz ondan bahsedeyim. Resulü Aleyhisselam zamanına yakın Bayat boyundan Korkut Ata derler bir er koptu. Oğuz'un tamam bilicisiydi. Ne derse olurdu. Gayipten türlü türlü haberler söylerdi. Hak Teala onun gönlüne ilham ederdi. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz? Ne anlıyoruz? Demek ki Bayat boyundan geliyor Korkut Ata. Oğuz'un Bayat boyundan. Resulü Aleyhisselam zamanı, yani peygamberin yaşadığı zamana yakın bir zamanda yaşamış diyor. Bakın yer bilgisi veriyor, soy bilgisi veriyor.
1: Zaman bilgisi veriyor.
0: Ardından başlıyor. Peki Dede Korkut kimdir? O diyor Oğuz'un tamam bilicisi. Tamam bilici, her şeyi bilen. Şimdi burada birazcık Dede Korkut'a değinmek istiyorum ben. Anlatılan coğrafya çok büyük bir coğrafya. Dede Korkut'un anlattığı coğrafya çok geniş. Şimdi ta yukarıdan başlıyor, Türkistan'dan Anadolu'ya kadar. Burada Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Bayburt, Trabzon, yukarıda Ağızka, Gence'ye. Şimdi bulunan Nusra'ya birlikte aşağıda bir sürü yere dayanıyor. Türkmen Sahra'ya dayanıyor. Çok büyük bir coğrafya. Peki bu coğrafyada bu Dede Korkut adı ve sanı nasıl gitmiş? Nasıl değişmiş? Şimdi burada halk felsefesini görüyorsunuz işte. Nasıl devamlılık arz ettiğini görüyoruz burada biz. Kademe kademe nasıl gittiğini görüyoruz. Korkut Ata o dönem için biz ozan, baksı, oyun, kam, şaman, böyle bir terimimiz vardır. Nedir bu? Biraz anlatayım bunu ben. Bu bilge bir kişilik. Hükümdar değil. Hükümdarın yanında halka yön verebilen, her şeyi bilen bilgeler var ya, bizim ailede de vardır mesela, değil mi herkesin? Şimdi bunu toplum olarak düşünün. Bu bilge aynı zamanda hastalıkları tedavi ediyor. Bir halk hekimliği yönü var. Bu bilge aynı zamanda şamanlık yapıp ruhlarla iletişime geçebiliyor. Yani öteki taraftan size haberler getiriyor.
1: Gaybden haberler geliyor.
0: Gaybden haberler getiriyor. Aynı zamanda bu bilge toplumun sorunlarını çözüyor. Yani nasıl ki bugün kanunlarla ve yasalarla çözmeye çalışıyoruz, O gün de bu şekilde bir yöntem izliyorduk. İnsanlar birbirlerini dinliyordu. Töre dediğimiz şey, lütfen bugünkü dizilerle karıştırmayalım.
1: Ne o öyle, zamanın ne olur. Kanunları
0: evet.
1: değil mi?
0: Bugünkü kanunlara temel oluşturan yasaların temelidir töre demek. Yani bugün çok saçma algılanıyor. Ben gerçekten çok üzülüyorum özellikle dizilerde.
1: Böyle evrilmiş.
0: Onu o yüzden söylemek istedim özellikle. Şimdi Dede Korkut böyle biri. Peki İslamiyet'in kabulünden sonra Dede Korkut nasıl bir kisveye bürünmüş? Şimdi orada kam şaman. Ama sen geldin Orta Asya'dan Anadolu'ya. İslamiyet başladı 15. yüzyılda çok güçlü bir şekilde İslam etkisinin altındasın. O zaman ne oluyor? Bir bakıyoruz ki menkıbelerde bir veli durumuna geçiyor Dede Korkut. Şimdi peygambere gittiği, hatta peygamberin sahabesi olduğu, hatta getirip Müslümanlığın adetini, töresini, geleneğini halkına öğrettiği yolunda yüzlerce rivayet var. Hı hı. Burada bir önemli nokta, biraz sonra anlatacağım, onlardan bahsedeceğim. Köylerinde anlattığım manzaralarda. Mesela Yelmaya diye bir devesi var. Devesinin derisini kesip Siri Derya'nın üzerine bir örtü yapıyor kendine. Hı hı. Orada oturacak. Şimdi biz bu örtüyü İslamiyet etkisi altında hırkada görüyoruz. Evet. Evliyaların hırkasında. Evet. Biliyorsunuz tasavvufta çok önemli bir şey. Evet. Bir lokma bir hırka. Hırkasını çıkartır koyar oturur bir yere otururken. Bakıyorsunuz Dede Korkut da aynı şekilde ya hırkasını çıkartıyor ya
1: devesinin.
0: Yani motif devamlılığını sağladığını görüyorsunuz ama ne yapmış? Form değiştirmiş. Hı hı. O zaman Orta Asya formüyle kam, şaman, baksıyken Anadolu'ya geçtikten sonra ne oldu? O artık bir veli haline geldi. Yani Dede Korkut böyle önemli. Peki ne yapıyor hikayelerde Dede Korkut? Destanı Dede Korkut anlatıyor zaten. Baştan sona elinde kopuzuyla, bu arada Dede Korkut kopuzun piri, bulan kişi onu. Baştan sona destanı anlatan o, Hanlar Hanı, Bayındır Hanı karşısına geçiyor. Epik destan vaziyetinde anlatıyor. Şimdi hikaye bu 12 destan. Bir sözlü kısım. Bir de manzum kısım var. Yani bir mensur sözle anlatılan.
1: Evet. Bir de müzikle anlatılan.
0: Bir de müzikle anlatılan. İki ayrı. Dolayısıyla hikayelerin her birine boy ismini veriyorlar. Boy boylamak demek o boyu anlatmak. Boydaki hikayenin kahramanı kim, ne yapıyor, ne ediyor onu anlatmak. Soy da oradaki manzumlar var ya, sazla çalınan ya da kopuzla çalınan. Soy onların adı. Soy soylamak da onları söylemek demek. O yüzden Dede Korkut için boy boyladı, soy soyladı. Yani geldi hem boyu anlattı hem de soylarını söyledi anlamını taşıyor. Dede Korkut elinde kopuzuyla bunları teker teker anlatıyor. Ve her bölümün sonunda muhteşem bir Dede Korkut duası var. Gelimli gidimli dünya, iki ucu düğümlü dünya diye başlayan muhteşem bir anlatım. Yani gerçekten hani hayatın sonlu olduğu, buradaki yaptığın işlerin, etik değerlerle işlediğin işlerin topluma yararlı olduğun sürece anılabileceğin, o kadar güzel öğütler içeren bir şey ki, bunun günümüze taşınması, yeniden formatlanması, yeniden anlatılması şart gerçekten. Dede Korkut'la ilgili daha anlatacak çok şey olur ama
1: çok değerli çalışmalar evet, bunlar. Peki Dede Korkut yalnızca destanlarda değil, efsanelerde de yaşayan bir şahsiyet. Doğumu, kopuzu icat edişi ve ölümden kaçışı ile ilgili anlatılan efsaneler de var.
0: Evet.
1: Bunlardan da biraz söz edelim
0: mi? Tabii. Zaten akılda kalacak olan kısım mutlaka bu efsaneler. Ya bu akademik bilgi safhasını biz daha çok kendimize ayırıyoruz ama o efsaneleri çok önemli. Şimdi önce bir doğum efsanesinden bahsedeyim. Çünkü böyle bir adamın nasıl doğduğunu merak edeceğiz yani.
1: Kesinlikle.
0: Nasıl bir efsanesi var. Şimdi Korkut Ata Küyleri diye özel bir müzik var. Özel bir beste var. Onu da Korkut Ata yapıyor. Kopuzu icat eden de Korkut Ata. Dolayısıyla müzik onunla birlikte geliyor. Çalıp söyleyen de baştan sona kadar kendisi zaten. Bu nasıl dünyaya gelmiş? Şimdi bir rivayete göre Korkut Ata'nın annesi bir peri kızı. Bir rivayete göre dev kızı. Gözleri çok büyük, boyu 60 arşın, böyle tabii hurafeler diyelim onlara.
1: Efsaneler.
0: Efsaneler vesaireler, bunlar var. Şimdi 3 yıl hamile kalıyor Korkut Ata'ya. 3 yıl boyunca doğuramıyor. Biraz öyle.
1: Gerçekten
0: orijinallik,
1: zorlu.
0: Çok fazla. Evet, çok zorlu. Şimdi 1. yılının 9 doluyor, 3. günündeyiz. Birdenbire bir sel. Her yeri, bütün dünyayı sel basıyor. Şöyle açıklanıyor. Yani dünya Dede Korkut'un doğumunu, sancısını annesi gibi çekti. Yani bütün evren onun doğumunu biliyordu. Buradan anlayacağımız halk fikri bu. Hı hı. Bütün evren bunu biliyordu. Sancı çekiyor, kadıncağız doğuramıyor. Geçiyor. İkinci yıla geliyoruz. İkinci zamanda oluyor. Onun üçüncü günü geliyor. Bu sefer rüzgar. Korkunç bir yel çıkıyor ortalık birbirine göre. Gene doğum yapamıyor. Üçüncüye geldiğimizde

0: Şimşekler, yağmurlar çakmaya başlıyor. Herkes çok korkuyor ama bu sefer doğuyor Dede Korkut. Doğunca da halk bayram yapmaya başlıyor. Ve diyor ki o kadar korkutarak geldi ki biz bunun adını Korkut koyalım. Adı buradan geliyor. Oradan. Çok korkutarak geldi diyorlar. Adını Korkut koyalım. Adı Korkut oluyor. Ardından da tabii doğum anında söylenen olağanüstülükler, gökyüzünden mavi bir ışık indiği. Aynı şey Oğuz Kağan'ın eşleri inerken de, eşleri gelirken de söylenir. Bir mavi ışık indiği, sonra Dede Korkut'un bebek yatağının orada bir kopuz bulunduğu, Tanrı tarafından gönderildiği söylenen bir kopuz. Böyle rivayetleri var ve ayrıca ateşe atıyorsun yanmıyor, suya atıyorsun basmıyor, işte kılıç şey yapıyorsun girmiyor. Yani bir özellik tanınmış bir
1: hep
0: özellik.
1: Hep önemli kavramlardan evet. bahsediyoruz. Mesela rüzgar evet. dediniz, doğa, sel doğa. Dediniz, su dediniz, sonrasında da ateş ve ışık.
0: Evet, evet aynen öyle. Bravo. Hepsi birer motiftir zaten.
1: Evet, evet. Çok önemli motifler
0: tabii,
1: değil mi?
0: Çok önemli, hepsini bir arada tuttuğu için evrensele dayanıyor. Zaten Dede Korkut'un etik felsefesi evrensel. Konu geldiğinde onu ayrıntılı bir şekilde anlat. Mesela onun küylerinden bahsedelim birazcık. Evet. Dede Korkut küylerinden. Hı hı. Küy dediğimiz zaman aklımıza bir sözsüz müzik gelsin. Enstrümantal bir parça. Küy demek enstrümantal bir parça demek. Ama öyle ki o küylerin ne olduğunu herkes biliyor. Çaldığı anda ne söyleneceğini biliyorsun. Bu gelenekten gelen
1: ama
0: bir şey.
1: Söz yok.
0: Söz yok. Hı hı. Söz yok ama çaldığı zaman sen bunu hangi şeye ait biliyorsun. Özellikle Kırgız ve Kazak sahasında devam eder bu canlı olarak. Bugün de icra edilen bir gelenek. Dolayısıyla bunu dombrayla icra ediyorlar günümüzde. Şimdi eski küyücülerde şöyle bir şey var. Önce hikayesini anlatıyor, sonra küyü çalmaya başlıyor. Yeni küyücülerde diyelim ama bu asırlar geçiyor. Hani dün zannetmeyelim. Asırlar geçiyor, artık hikaye unutuluyor ama gene de böyle hasbelkader ne olduğunu biliyoruz. Şimdi müzik bizde her dönemde çok önemli. Dede Korkut da özellikle çok çok önemli bir şey. Çünkü zaten kopuz eşliğinde çalınıp söylenen bir şey. Dede Korkut küylerinden bir küy örneği vermek isterim size. Güzel tabii bir ki. Küy örneği bu. Bildiğiniz gibi Dede Korkut ömrü boyunca Azrail'den kaçmış. Ömrü boyunca, yani çok zorlu aslında Azrail'den kaçmak ama bunu başarmaya çalışmış.
1: Burada da çok derin bir mana
0: çok
1: var sanki.
0: Çok müthiş derin. Yani birazdan onu da anlatayım bunun bağlamında. Çok şey bir insan, naif bir insan. Azrail'den kaçtığına bile üzülüyor. Onun bile küyü var. Azrail'den neden kaçıyorum küyü var yani. O kadar naif bir insan. Bir gece rüyasında bir evliya görüyor. Bu İslamiyet etkisi işte. Geldi bir evliya görüyor. Geldi. Evet evliya geldi. Ve diyor ki ona Korkut sen ne yaparsan yap. Bu dünyada diyor sadece 40 yıl yaşayacaksın. Ne yaparsan yap. Ya eyvah ben yandım o zaman.
1: Çok kısa bir zaman.
0: Çok kısa 40 nedir ki? Başlıyor kaçmaya. Yelmaya diye bir devesi var. Yel hızlı anlamında. Maya zaten deve demek. Yelmaya hızlı deve. Onunla birlikte başlıyor dünyayı dolaşmaya. Fakat gittiği her yerde mezar kazan insanlar görüyor. Ve soruyor siz ne yapıyorsunuz? Korkut'un mezarını kazıyoruz diyorlar. Hayda bir türlü kurtulamıyor. Evet. Gittiği her yerde bu var. En son diyor ki galiba karada beni her türlü yakalayacak. Ben denize gideyim ya da işte nehire gideyim. Dönüyor kendi memleketine geliyor. Siri Derya'ya orada zaten evi bir şeyi. Siri Derya kıyısında devesini kesiyor. Devesinin derisinden bir kendine örtü yapıyor. Bu örtüyü alıyor, nehrin üzerine atıyor ve o nehrin üzerinde tabii keramet sahibi tabii olduğu ki. İçin burada da gene İslamiyet etkisini görüyoruz. Bizdeki evliyaların, velilerin hırkası gibi o da kendi yel mayasının derisini kullanıyor. Oturuyor orada 1000 yıl boyunca hiç durmadan kopuz çalıyor. Hiç durmadan. Çünkü Korkut kopuz çaldığında bütün evren onu dinliyor. Kurtlar, kuşlar, dağlar, bütün varlıklar herkes onu dinliyor.
1: Ve bütün kötülükler ondan uzak
0: evet,
1: duruyor.
0: Evet,
1: o yüzden.
0: Dünyada iyilik var o anda. Hiçbir şey yok. Ölüm de yanına gelemiyor. Dolayısıyla Korkut 1000 yıl durmadan saz çalmaya çalışıyor. Ama maalesef eninde sonunda uyuyor. Yani bir şey oluyor, uyuyor. Azrail onun canını alıyor. Tabii şimdi farklı varyantları da var. Mesela bir varyantında bir yılan oluyor Azrail. Yılan tarafından onun canı alınıyor. Şimdi öğrendikten sonra bütün bu olacakları tekrar konuya geri dönelim. Çok üzülüyor Azrail eninde sonunda beni yakalayacak galiba diye. Diyor ki gözleyen düşman yenmeden durmaz. Ben ne yapsam ne etsem bu beni yakalayacak herhalde. O sırada Azrail bir sandık yapmış canını alacak Korkut'un. O sandığı getiriyor, diyor ki Korkut bak geldim artık, benden kaçışın yok. Bu sandığın içine gireceksin, ben de senin canını alacağım. Birden aklına bir fikir geliyor, çok da zeki. Ya tamam ama ya ben diyor nasıl gireyim, bak benim boyuma posuma baksana, koskoca bir insanım ben. Ben gireyim, sen gir bakayım ben bir göreyim nasıl giriyorsun. Azrail giriyor sandığın içine. Pat bizimki kapağını kapatıyor, üzerindeki kilidi kilitliyor. Atıyor Azrail sandığını nehre. Rahat kafası, oh nasıl olsa kurtuldum. Başlıyor gezmeye. Bir sabah, ama işi öyle değil. Bir süre geziyor da gezdikten sonra malum oluyor ona. Bu arada sezgileri de çok güçlü Tanrı tarafından. Gaybı bilir, ona söylenir her şey. Azrail'in bulunduğu, çıkacağına dair, yani onu bulacağına dair duyuyor. Üzülüyor, çekiliyor, bir köşe beklemeye başlıyor gelecek diye. O arada bir balıkçının teknesinin ağlarına takılıyor sandık. Çekiyor, çıkartıyor. Çok merak ediyor, bunda ne var acaba? Hemen açıyor, Azrail hop çıkıyor içinden. Kaçlıyor, Korkut'un yanına geliyor. Bu arada Korkut bir resim çiziyor. Kendinin aynı resmini yapıyor. Bunlardan 40 tane yapıyor yan yana. 40 tane Korkut resmi çiziyor. 41. olarak da kendisi oturuyor. Yani gelecek ya Azrail.
1: Onların canına
0: Azrail, evet, geliyor. Azrail geliyor. Abi bakıyor 40 tane Korkut oturuyor. 41. Ay Allah'ım, bir karar veremiyor adam. Oraya bakıyor. Çok öfkeleniyor ve çekip gidiyor. Karar veremeyince. Ama bizim Korkut'a da o kadar hassas ki. Azrail oradan gidiyor, Korkut Ata oturuyor, bir küy besteliyor. Onun görevini yapmasına engel oldum, beni öldü, almadı canımı diye. O kadar hassas. Bunun da Azrail Korkut Ata'nın canını alamadı, küyü şeklinde küyü.
1: Ona bile üzülüyor.
0: Ona bile üzülüyor. Bir başkasını anlatayım. Akkuğu efsanesi bu da mesela. Ve o kadar güzel çalıyor ki, gene böyle ortada, o kadar güzel çalıyor. O gökyüzünden kuğular iniyor aşağıya, göç döneminde gidiyorlarmış, gitmiyorlar. Geliyorlar Korkut'a, oturuyorlar şeyin etrafına, başlıyorlar onunla birlikte söylemeye. Ve ne oluyor? Hem kuğuların şarkı söylediği, yani onların seslerinin bulunduğu, hem de Korkut'un kendi bestesinin bulunduğu muhteşem bir beste çıkıyor. Bunun da adı Akkuğu Küyü adı. Bir başka küy de var. Bu da hoş bir şey, anlatmak isterim. Hı. Alacadana Küyü. Şöyle, şimdi gene Azrail'den kaçarken, diğer diğer gezerken bir gün bir köyün birine gidiyor. Bir taşın başında oturuyor köyde. Yorulmuş çünkü oturuyor. Köyün çocukları da bir dananın peşine düşmüşler. Kovalayıp duruyorlar danayı. Şimdi dana böyle can abiyle onun önünden geçince Korkut kıyamıyor tabii, çünkü hiçbirine kıyamaz. Hemen atlıyor devesine, şu danayı bir kurtarayım. Dana nereden bilecek Korkut iyi niyetle mi geliyor, kötü niyetle mi geliyor? Dana kaçıyor, Korkut kovalıyor. Dana kaçıyor, Korkut kovalıyor. Bir türlü yakalayamıyor. Ve en sonunda diyor ki ya dana yolunda ölsem bile seni yakalayacağım. Şimdi ölüm sözcüğünü hiç kullanmaması gerekiyordu. Çünkü evliya ona öyle demişti. Eğer ölüm sözcüğünü kullanmazsan sana ölüm gelmeyecek demişti. Ama kullandı. Dana orada taş kesiliyor. Ve Korkut diyor ki eyvah, ben bu sözcüğü kullandım, daha artık bana ölüm gelecek, anladım. Ve oturuyor, bir küyü besteliyor. Buna da Korkut Küyü diyoruz.
1: Korkut Ata'nın peki bütün küyleri mi, yoksa bir kısmı mı ölümden kaçarken yapılmış?
0: Yok, daha değişik farklı küyleri de var. Tabii. Mesela halkına yaptığı bir küy var. Çok güzeldir o da. Şöyle, şimdi onun yılan sokmasından öleceğini, kendisinin mezarının Sirderya kıyısında olacağını, bunları hep biliyor. Bir rivayette çobana anlatıyor bunları. Aynı şekilde halkının kendi ölümünden 40 yıl sonra zorluk içine düşeceğini de biliyor mesela. Onu bildiği için de oturuyor, elim ay, halkım ay şeklinde adıyla, yani bizim çeviriyle, Türkiye Türkçesiyle, ah yurdum vah yurdum diye bir küyü var, onu besteliyor. Bir başkası gene, bu yazık 1000 yıl boyunca sürekli suyun içinde küyü çaldığı için Azrail'den kaçacak diye, karısıyla da ilgilenemiyor, çocuğuyla da ilgilenemiyor bir türlü. Şimdi kendisi nehrin ortasında, kıyıda da karısıyla çocuğu var. Şimdi çocuk ağlıyor, kadın da bir şeyle ilgilenmesi lazım. Çocuk ağlıyor, kıyamıyor çocuğa bu sefer. Şimdi ah evip bay, ah be evip bay. Yine Türkçe Türkçesiyle hoppala yavrum hoppala. Hoppala yavrum hoppala diye bir küy yapıyor çocuğunu eğlendirmek için. En azından diyor ben buradan katılayım onun şeylerine. Bir de bakın merhametine tanık olduğumuz bir küy var ki ben ondan çok etkileniyorum. Onu özellikle anlatmak isterim. Şimdi bir geyik avlıyor avcının bir tanesi. Yani yakalıyor geyiği. Kesecek. Evet. Yiyecekler ya, o zaman yiyecek şeyini öyle oluşturacak. Ama geyiğin iki yavrusu ağacın arkasına saklanmışlar. Bir yandan ağlıyorlar annemiz kesilecek diye. Şimdi geyik de diyor ki ya beni kesmeden bir emzirseydim çocuklarımı, veda etseydim, koklasaydım onları. Evet, böyle. Şimdi Korkut Ata Hazreti Süleyman gibi gibi bütün dillerden anlıyor hayvanların dilini. Böcekten, börtüden, büyük hayvanlara kadar hepsinin dilini biliyor. Şimdi ne dediğini onun duyunca gidiyor, dayanamıyor avcının yanına. Sen diyor bak bunu sal, bunun yavruları var, emzirsin, şey yapsın, vedalaşsın yavrularıyla. Geri gelmezse

0: diyor avcı. Gelmezse ben sana devemi vereceğim, onu kesersin. Yeter ki gönder. Gönderiyor. Bu da çocuğunu emziriyor, onlarla vedalaşıyor. Ama geyik çok dürüst bir şekilde geri geliyor. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
0: Kessin diye. Ay bizim ve Korkut Ata dayanabilir mi? Çok üzülüyor geyiğin haline. Ve oturuyor öyle içli bir küy besleniyor ki ona da geyiğin ağlayışı adını verir.
1: Çok, yani, çok üzücü
0: böyle,
1: bir küy.
0: Evet, çok üzücü bir küy. Çok da derinden insanı etkileyen bir şey. Hı-hı. Korkut Ata'nın hikayeleri böyle. Bir de kopuzu icat edişiyle ilgili bir efsanemiz var. O da çok güzel. Ondan da bahsetmek istiyorum.
1: Da
0: o çünkü çok özel bir efsane. Şimdi Baş Kürdistan'ın Ufa viyaletindeki Kırgızlar o Korkut Ata soyundan geldiklerini kabul ederler. Şimdi Korkut Ata daha öncesinde bir saz yapıyor. Ama tasarı şeklinde. Hı-hı. Hani bunu yapsam ne olur gibi. Yapıyor ya. Aslında burada mimarlığı da var Korkut Ata'nın. Halk mimarisini bunu düşünmemiz lazım. Çünkü bir şey yapıyor orada.
1: İcat ediyor
0: sonuçta. Evet. Bunu yapıyor ve ormana gidiyor. Ona uygun bir ağaç arayacak. Yani tasarladığı şeye uygun. O arada şeytanlar geliyorlar arkasından. Bir grup kalabalık bir şeytan. Aa, bakıyorlar Korkut ne yaptın, elinde ne var falan. Ya diyor bir saz yapmaya çalışıyorum. Bir enstrüman, yani çalgı yapmaya çalışıyorum. Aa, ver bakalım biz bir göz atalım diyorlar. Alıyor. Hemen Korkut Ata biliyor konuşacaklarını onların. Çünkü şeytanlar çenesi düşüktür. Dedikodu yaparlar. Hep böyledir destanlarda. Dedikodu insanlar onlardan öğrenir. Hatta Kur'an'da da vardır ya, şeytanlardan büyü öğrenilir bilmem ne yapar. Evet. Yani şeydir, iyi bakılmayacak işler yaparlar. Evet. Dedikodular, kötülükler, onlar bunlar. Şimdi hemen saklanıyor bir ağacın arkasında, beklemeye başlıyor. Acaba ne konuşacaklar diye. Şimdi başlıyor şeytanlar. Ya Korkut bilmiyor ki kopuz yapmayı, nereden yapacak? Korkut kopuz falan yapamaz. Kopuz yapmak için bir kere öncelikle iğde ağacı gerekiyor. İğde, ama onun da kurusu gerekiyor. Ama onun da yaban domuzu tarafından devrilmişi gerekiyor. Şimdi biz de aldı bir düşünce. Yaban domuzu tarafından devrilecek, kuru bir iğde ağacı olacak vesaire vesaire. Nedir? Ha, şimdi baktığınız zaman enstrüman yapımına ağaçlar suyu çekerler biliyorsunuz. Evet. Ve ay çıktığı zaman yükselir o su gelgitle birlikte.
1: Evet.
0: Şimdi kimi alet o suyun yükseldiği zaman da ağaç kesilerek yapılır. Sesi ona göre. Kimi alet hiç su olmadığı dönemde kesilir yapılır. Tabii bu önemli bir bilgi. Yani şeytan bunu söylüyor ama aslında söyleyen tabii ki şeytan değil de halk arasında bilinen bir bilgi bu. Bunu elde etmiş, asırlardır üzerinden geçmiş. Devam ediyor. Ha bir de yaban domuzu gelecek indirecek ya, kökleri kopmuş olacak sudan. Ama anlıyoruz ki su istemeyen bir ağaçtan yapılması gerekiyor. Ardından devam ediyor. Ya Korkut şeyi de bilmez, bunun ortasında bir yala kaçmak lazım bu ağaç parçasının. Onun da deri devesiyle kaplamak lazım. Arkasından ona kullanacağın telleri de yaban, gene yaban aygırından almak lazım. Neden? Çünkü yaban aygır öyle bir kişiler ki bütün bozkır duyar. Dolayısıyla onun, evet, onun kılını kullanacak. Korkut bunu nereden bilecek ya? Deni devam ediyor. Ya o köprüyü de diyor susak kabağından yapmak gerekiyor. Hani sesleri koyacaksın.
1: Evet.
0: Onu susak kabağı, Korkut onu da bilmez. Ama bir diğeri hemen atlıyor. Ya onu yapıştırırken çam reçinesi kullanmak lazım diyor. Korkut bunu da bilmez. Ne oldu? Korkut hepsini öğrendi. Ve ne yapıyor? Kopuzu icat etmiş oluyor. Tabii efsanelerimiz çok.
1: Evet, çok çok güzel çok. Efsaneler. Çok teşekkür
0: evet,
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: sağ
0: ediyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Halk felsefesi bağlamında Dede Korkut mirasını bir sonraki bölüme bırakıyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik

kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Mehmet Ayçiçeği görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. "Ankara'daki değerli dostlarım" diyerek başlamış mektubuna. Sizlere bugün yeni bir dinleyici raporu göndermek istiyorum. Her yayında vermiş olduğunuz güncel gelişmelerden dolayı yayınlarınızı özellikle düzenli olarak dinlemeye çalışıyorum. Almanca yayınlarınızı devam ettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve Tayvan'dan bir mektup. Ben Tayvan'dan dinleyiciniz Huang Yada. Radyo programlarınızı ilk kez dinledim. Türkiye'den gelen bu radyo sinyalini alabildiğim için çok sevinçliyim. Programlarınızı çok ilginç ve dikkat çekici buluyorum. Umarım radyonuz aracılığıyla Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatım olur. Teşekkür ederim. Eğer küresel kart ve radyonuzun tanıtım broşürü, program listesi vesaire varsa gönderirseniz çok sevinirim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda akşamın adresinden hepinize sevgiler, saygılar efendim. İyi akşamlar değerli dostlarımız. Takvimlerimiz 17 Eylül 2026 günlerden Perşembe'ye gösteriyoruz. Saatlerimiz ise saat tam 22 efendim. Gecenin en güzel saatlerinde tanıdık ezgilerin sıcaklığında buluştuk. Duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı program akşamın adresinde kapılarımızı ardına kadar açtık. Teknik masada değerli dostum Ali İhsan Yıldız var. Ben program yapımcısı ve sunucunuz Burak Pekcan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Crash'tan dinledik dostlar. Ya seninle ya sensiz dedi ilk şarkıda efendim. Bu akşam akşamın adresinde müzikli bir mazi yolculuğuna çıkacağız. Günün konusunu belirtmiştim Facebook sayfasında. İlk satın alınan kaset, plak veya albüm demiştim efendim. Kendi açlığımızda biriktirdiğimiz paralarla aldığımız o ilk albümün heyecanını hatırlayanlar var mı içinizde? Müzik marketten veya kasetçiden çıkıp eve koşar adım gidişimizi, kasetin jelatinini sabırsızlıkla açışımızı, o kartoneti defalarca okuduğumuz günleri yad edeceğiz bu akşam. Sizin kendi paranızla veya biriktirdiğiniz harçlıkla aldığınız ilk kaset, plak ya da albüm hangisiydi? O albümü ilk dinlediğinizde neler hissetmiştiniz biliyorsunuz. Mesaj alanını bizzat takip ediyorum. Yorumlarınıza doğrudan bakıyorum. İlk albüm hikayelerinizi ve bu geceye eşlik etmesini istediğiniz şarkıları yorumlarda benimle paylaşın lütfen. TRT Akşamın Adresi efendim. Facebook'ta TRT Akşamın Adresi. Zaten paylaşanlar var, onlara da şimdiden çok teşekkürler. Şimdi arkamıza yaslanalım. Bakalım sırada hangi şarkımız var. Ondan sonra da o güzel mesajlarınızı tek tek okuyacağım Facebook sayfamızdan.

Selami Şahin'i dinledik sevgili dostlar ve efendim Facebook'ta yazdığınız mesajlara bakacağım demiştim az önce. İlk olarak İlkay Karabiber yazmış bu akşam yine. Selamlar Burak Bey, hayırlı akşamlar. Radyo başındayız, programı bekliyoruz. Teknik masaya ve dinleyici dostlara, başkentimize sevgiler, selamlar demiş. Emel Sayın'dan da bir isteği var. Ahmet Can Ankara'dan, merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Muazzez Abacı ağlayamam, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin diyor. Teşekkürler. İlyas Aydın her zamanki uyarılarını yapmış, kamu spotu uyarılarını ve sıradaki müziği dostlarına armağan ediyor. İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Meryem Yılmaz, Bayram Gökçen, İsmet Köklü, Mustafa Ayla, Aydemir, Musa Aytu, Mustafa Kına, Zeki Gün, Zeki Başoğlu, Zeki Rıdvan Yalçın, Kemalettin Kılıç, Sedat Uzun, Leyla Çabuk'a armağan ediyor. Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsval Türkan tarihler için Müslüm Gürses'ten bir türkü istemiş. İbrahim Kaçar, iyi yayınlar diliyorum. Antalya'dan selamlar diyor Eskişehir'den. Değerli radyo dostumuz bir süredir Antalya'da. Fatma Fatih dinleyicim Mersin'den bakalım neler söylemiş. Akşamın konusuna da yazmış sağ olsun. Merhaba sunucum, yüksek sıcaklıktan selam ve sevgiler demiş. Bakın işte.

Hani böyle nispet yapar gibi. Ankara'da anlık hava durumu 14 derece efendim. Belki de burası daha da soğuktur, öyle söyleyeyim. Bütün günde hafif hafif yağmur yağdı. Hani çok fazla değil. Belki sabahın erken saatlerinde biraz kuvvetliydi yağış. Ama onun dışında sürekli yağdı. Hani serin, soğuk bir Ankara akşamından seslenirken sizlere yüksek sıcaklıktan selamlar geldi. İyi, sağ olun. Neyse efendim, ben konuyu uzatmayayım. Fatma Fatih dinleyicim şöyle demişti. Ortaokul son sınıfa geçtiğimin yaz ayında köyde ormana çalışmaya gidiyordum. Babama yalvarmıştım çalışmaya gitmek için. Güç bela izin vermişti. Bir ay çalıştım. Paralar toplu olarak alınıyordu. Orman dairesinden babam benim adıma almıştı parayı. Yaşım küçük olduğu için eve geldiğinde parayı aldığını ve o parayla ne almak istediğimi sordu. Ben sadece bir deodorant ve küçük Emrah'ın kasetini istemiştim. Ertesi gün kaseti ve deodorantı şehre inip almıştı. Ben o zaman para kazanmanın ve istediğim bir şeyi almanın tadını öğrenmiştim. Dünyaları kazansam o paranın tadı başkadır diyor sevgili Fatma Fatih dinleyicim. Selamlar olsun bir kez daha. Ne güzel, ne güzel hatırlıyorsunuz efendim bu anıları. Abdülkadir Yentur Ceyhan'dan sevgiler göndermiş. Güzel eserlerin radyosu diyor TRT'ye. Emine Sezgin, merhaba arkadaşlar, merhaba radyo dinleyicileri, merhaba Burak Bey diyor. Gözü kulağı bu frekansta olan herkese Oluk Pınar'dan selamlar göndermiş. Emine Sezgin'e de bizden sevgiler, selamlar olsun. İsteğinize henüz bakmadım, bakacağım efendim. Umarım vardır arşivimizde. Hatice Öney de Kopenhag'dan selamlar, sevgiler gönderiyor. Güzel bir eser lütfen demiş. Sevgili Murat Odabaşı Avcılar'dan, o da yazmış efendim akşamın konusuyla ilgili. Onu da birazdan okurum. Leyla Çabuk aynı şekilde. Hepsini okuyacağım efendim, bütün yazdıklarınızı. Ama şöyle bir istek arası verelim. Konyakören Aldan Köyü'nden İlkay Karabiber. Eşi Fatma Hanım teknik masa ve dinleyici dostları armağan ediyordu. Buyursunlar efendim, Emel Sayın bizlerle.

Konya Kören Adan Köyü'nden İlkay Karabiber'in isteğiydi. Sevgili dostlar, Emel Sayın'ı dinledik. Kız sen İstanbul'un neresindensin de demek yoklamamıza devam edelim efendim. Şöyle bir bakıyorum nerede kalmıştık. Leyla Çabuk. Bundan 26 sene önce Orhan Akalmaz'ın kasetini almıştım. İlk başta iki keklik bir kayada ötüyor türküsü yer almaktaydı diyor. Çok da sevdiğim, hala zevkle dinlediğimiz bir türküdür değil mi? Şadiyet Ural Aktaş Möhlin'den sesleniyor. Selamlar akşam nadesi ve teknik masa. Yıllar öncesinde ilk aldığım kaset Orhan Gencebay'ın karışık şarkılarının olduğu kasetti. Üniversitede arkadaşlarımla etüt dersinden sonra gizlice dinlerdik. En çok sevdiğim bir sanatçıydı. Güzel bir eserini eşim Metin Aktaş için dinlemek isterim. Şimdiden teşekkür ederim. İyi yayınlar diyor. Elbette efendim. Güzel bir şarkısını dinleriz Orhan Gencebay'ın. Zehra Kayan Fırıncı yine Möhlin'den. Hayırlı akşamlar dostlar, sevgili sunucumuz Teknik Masa. Selamlar Möhlin'den. Benim ilk Şadiye arkadaşım gibi Orhan Gencebay'ın kaseti hala saklıyorum. Kasetler benim çeyizim demiş. Ne mutlu size efendim. Çok şanslısınız. Emir Durmaz da selamlar Burak abicim, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Uzun bir aradan sonra sizlerleyim yeniden diyor. Güzel haberlerle geldim demiş. Artık üniversite öğrencisi olarak sizleri dinliyorum. Erzurum Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı kazanarak yerleştim. Şu an sizi yurtta dinliyorum. Yurt odamın şu an boş olmasından dolayı Cem Belevi'nin Alışamıyorum parçasını çalarsanız çok mutlu olurum. Buradan tüm radyo dostlarına ve tüm teknik ekibe kucak dolusu selamlar, sevgiler iletiyorum demiş. Bizden de sana sevgiler, selamlar ve çok güzel. Hani haftaya başlarken demiştim ki güzel haberler alalım bu hafta demiştim. İşte haftanın ya da günün en güzel haberi Emir Durmaz kardeşimden geldi. Biliyorsunuz daha önceden dinlerdi, sonra bu sene fazla dinleyemeyeceğim çünkü üniversiteye hazırlanıyorum demişti Emir kardeşim. Şimdi de yerleşmiş Erzurum Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı. Çok güzel, çok güzel. Tebrik ediyorum sevgili Emir Durmaz. Başarılarını, devamını diliyorum. Ne mutlu sana. Hedefledin ve kazandın. Tebrikler, tebrikler Emir. Evet dostlar, ikinci isteğimizle yolumuza devam edelim. Ankara'dan sevgili Ahmet Can için şimdi Muazzez Abacı'dan dinleyeceğiz.

Ankara'dan Ahmet Can için de efendim Muazzez Abacı'yı da böylece almış olduk. Ağlayamam dedi söylediği güzel şarkıda. İlyas Aydın'a bir kez daha selamlarımızı iletelim. Veysel Şahin de Müslüm Gürses'ten türkü istemiştim diyor. Her zamanki dostlar için buyursunlar efendim.

Antalya'dan Veysel Şahin'e selamlar olsun efendim. Sırada sevgili Mersin'den Fatma Fatih dinleyicimin mesajı vardı. Az önce okumuştum. Fatma Fatih ilk kasetin tadı bir başkadır demişti. İlk kasetin arkasındaki helal alın terine, o güzel çocukluk gururuna Mersin'e bir kez daha sevgiler efendim. O ilk heyecanı, o unutulmaz yaz gününü hatıranıza hediye edelim diye Küçük Emrah'tan bir şarkı bulmaya çalıştım ama eskilerde olduğu için herhalde bulamadım küçüklük halini. Artık Emrah'ın küçüklükten çıkıp biraz büyüdüğü eserlerinden, şarkılarından birini dinletelim, armağan edelim Mersin'e. Buyursunlar.

Mersin'den Fatma Fatih dinleyicime armağan etmiştim efendim. Emrah'tan dinledik. Belalım benim. Bu arada hani dikkatimden de kaçmadı. Elle yazılan mektupları geçen günkü bir programda hatırlamıyordu, yaşım yetmiyor diye. Ama küçük Emrah'ın küçüklük halini hatırlıyor. Bu da ilginç bir ayrıntı. Selamlar olsun efendim. Ben hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Küçük Emrah'ın hatta böyle kartpostalları olurdu. Çok meşhurdu. Nedense herkes onun kartpostallarını alır işte bayramlarda falan birbirine onunla gönderirdi. Neyse efendim konuyu değiştirmeyelim. Devam edelim dostlardan. Hatice Öney, selamlar, sevgiler, güzel bir eser lütfen demişti. Kopenhag'dan. Sizin için Nur Yoldaş söylesin o zaman.

Kopenhag'dan Hatice Öne için dinlettik sevgili dostlar. Emine Sezgin Olukpınar'dan selamlamıştı bizleri. Ermeneğin Keklikleri türküsünü dinlemek istiyorlardı. Buyursunlar efendim, Nazlı Öksüz'den dinleyelim.

Polpınar'dan Emine Sezgin için de İstanbul Avcılar'a ekranları ve alıcıları başında bizlerle olan sevgili Murat Odabaşı dostumuza yürekten bir hoş bulduk diyoruz efendim. Kendisi hem şahsıma hem de teknik masadaki değerli dostum Ali İhsan Yıldız'a güzel dileklerini iletmiş. Murat Bey harçlıklarıyla büyük bir heyecanla gidip aldığı o ilk kaseti paylaşıyor bizlerle. Coşkun Sabah'ın albümü Anılar 89, kasetin jelatinli o ilk açışımın heyecanlı. Kartonetteki şarkı sözlerini tek tek okuyup tebe takıp Anılar şarkısını başa sarıp sarıp dinlemenin mutluluğunu tarif edemem diyor. Gerçekten o kaset bandını kalemle başa sarmaların defalarca o yazıları okumanın tadı başkaydı. Murat Odabaşı dostumuz nezdinde bizleri o güzel yıllara götüren tüm dinleyicilerimize selam olsun efendim. Şimdi Avcılar'a ve bu gece bizi dinleyen herkese armağan olsun. Coşkun Sabah söylüyor Anılar.

Murat Adabaşı için de efendim zamanımız daralıyor. Galiba bu akşam isteklerin hepsini yerine getiremeyeceğim. Ne yazık ki zamanımız daralıyor demiştim ya. Biri Möhlin'den yine isteğimiz vardı. Yine aynı şekilde İsviçre Möhlin'den değerli radyo dostlarımız, ablalarım Zehra Kayanfuruncu ve Şadiye Tural Aktaş. Orhan Gencebay'dı diyor Zehra Kayanfuruncu. İlk aldığı kaset, o kasetler benim çeyizim, hala saklıyorum diyor. Ne mutlu size efendim, ben ne yazık ki onları kaybettim, daha doğrusu attım, ne büyük hataydı. Şadiye Tural Aktaş üniversite yıllarında etüt sonrası arkadaşlarıyla gizlice dinlerlermiş Orhan Gencebay kasetini. O unutulmaz anıları şimdi Möhlin'den ablalarım için Şadiye Tural Aktaş ve Zehra Kayanfuruncu için dinletelim.

Mühlinden dostlarımıza bir kez daha selam olsun efendim. 26 sene önce Orhan Akalmaz'ın kasetini almıştım diyor Ordu'dan Leyla Çabuk. İlk başta iki keklik bir kayada ötüyor türküsü yer almaktaydı demiş. Dinliyoruz efendim o güzel türküyü.

Efendim, ne yazık ki isteklerin tümünü tamamlayamadık. Son olarak Fatih Tirsi'nin mesajı var. Fatih Bey, Ankara'dan yürekten bir selam gönderelim. İlk kaset hikayesini paylaşmıştı bizimle. Yanlış hatırlamıyorsam aldığım ilk kaset Ahmet Kaya'nın Resitaller bir kasetiydi. Yüzden fazla kasetim vardı ama çocuklar büyüyüp evde yer kalmayınca çöpü boyladılar sanırım, diyor Fatih Bey. Evlerdeki o emektar kaset arşivleri zamanla kaybolsa da bıraktığı o güzel izler ve şarkıların hatırası hep zihnimizde yer alıyor efendim. Bu güzel anının yanına bizlerden de Volkan Konak ya da Zülfü Livaneli'den demişti. Volkan Konak'tan buldum. Bütün radyo dostlarımıza da son olarak armağan edeceğiz efendim. Şöyle bir bakıyorum, dostlardan gelen mesajlar nelerdi. Ne yazık ki yayınımızın süremizin sonuna geliyoruz. Erzurum'dan yazan sevgili Emir Durmaz kardeşimiz isteğini bu gece yetiştiremedik. Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünü kazanmış, yurt odasından sesleniyordu bizlere. Tekrar tebrik ediyorum Emir kardeşim. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan, Oluk Pınar'ın çığlığıyla selam gönderen Emine Sezgin'e, İlk kaset anılarını paylaşan dostlarımız Fatih Tirsi, Leyla Çabuk, Şadiye Tural Aktaş, Zehra Kayan Furuncu, ayrıca Hatice Öney, Ahmet Can, Abdülkadir Yentur'a teşekkürler. Antalya'dan İbrahim Kaçar'a, Veysel Şahin ve tüm dostlarına, kalabalık selam listesiyle İlyas Aydın'a, Konya'dan eşi Fatma Hanım'a, bizleri de yalnız bırakmayarak mesajlar, isteklerde bulunan sevgili İlkay Karabiber'e, bütün dostlarımıza, ismini sayamadığım bütün dostlarımıza selamlar olsun efendim. Çok ama çok teşekkürler. Teknik masada Alişan Yıldız vardı bu akşam. Mikrofonda ben Burak Pekcan. Sesimizin ulaştığı her yere, tüm Türkiye'de ve dünyada bulunan bütün dostlarımıza Ankara'dan kucak dolusu sevgiler efendim. Yarın akşam biz yine burada olacağız. Atasözlerimizi konuşacağız. Sevgiyle kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Büyüleyen Aşk 5. Bölüm. Yazan Margaret Wheeler. Çevirerek radyoya uygulayan Fethi Dostdoğru. Yöneten Şükran Güngör. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Uğurtan Atakan, Gofri Mehmet Birkiye, Clemens Suzan Aksoy, Mary Gül Onat, Bayan Latam Güler Ökten, Doktor Zihni Küçümen, Cecil Candan Esen Say, Pennington Doğan Bavli.

0: Ressam Goffrey, karısı Mary ile Güney Fransa'ya yerleşir. Mary'nin samimi arkadaşı Pennington ile Goffrey bir davette tanışırlar. Goffrey, Pennington'ın kuzeni Cecil'in tablosunu yapmaya başlar. Cecil, yakın ilişki kurduğu ressama, karısını boşayarak birlikte Londra'ya gitmeleri için baskı yapar. Goffrey bu öneriyi kabul etmez. Sağlık durumu sarsılan Mary'yi, ressamın ilk karısı Henriette gizlice ziyarete gelir. Kocasının ona ihanet ettiğini, hatta kendisini azar azar zehirlediğini iddia ederse de Mary kadının sözlerine kulak asmaz. Villada bir şölen düzenleyerek Pennington'ın akrabalarını davet eden Mary, konukların önünde rahatsızlanarak baygınlık geçirir. Goffrey o sırada Monte Carlo'da olduğundan konuklarını ağırlamak olanağını bulamamıştır. Harriet'in ziyaret nedenini Mary'den öğrenmek isteyen Pennington, bu konuda kendisinden olumlu cevap alamaz.
1: Gel Clemens, bize içecek bir şeyler getir.
2: Baş üstüne efendim.
3: Ne kadar seveceğim bir kocanız var. Üstelik delice aşık size.
2: Öyledir.
1: Al canım, hemen içiver.
2: Şuraya koyar mısın? Birazdan içerim.
1: Koy oraya Clemens, artık gidebilirsin.
2: Teşekkür ederim efendim, mutfağı toplayıp giderim.
1: Mary, likörünü içmiyor musun?
2: Şimdi içmeyeyim, içim istemiyor.
1: Siz ne ağladınız Bayan Latham?
3: Maden suyu rica edeyim ama içine başka şey karıştırmayın.
1: Ya siz Cecil?
3: Soda.
1: Evet, soda, buyurun.
2: Ay, devirdim.
4: Mary, elbisene dökülmedi değil mi?
2: Hayır, hepsi halıya döküldü.
4: Neyse.
1: Siz hiç rahatsız olmayın Pennington, ben temizlerim.
4: Rica ederim.
1: Lütfen, herkes istediği içkiyi alsın, buyurun.
4: Fazla kıpırdanırsam bunu devirme sırası herhalde bana gelecek.
2: Teşekkür ederim.
1: Demek şansın yokmuş Mary. Ama şuraları temizleyince gider, bir tane daha getiririm sana.
2: Yorulmaya değmez Goffrey, zaten hiç canım istemiyordu.
1: İlaç gibi alırdın canım.
2: Hayır Goffrey, istemiyorum.
1: Ya, peki. Nasıl istersen öyle olsun. Bu da nesi? Bu saatte bizi kim arayabilir? Alo, neresini arıyorsunuz? Alo. Telefon kapanıverdi.
5: Kim bilir, belki hırsızdır. Evde kimsenin olup olmadığını kontrol ediyordur.
1: Hayır, kulağıma bir kadın sesi çalındı da. Alo santral. Alo. Konuşma birden kesildi. Kim aramıştı bizi? Nasıl? Kıyı otelinden mi aradılar? Mersi. Ha, bir yanlışlık olacak. Beni otelden kimsenin arayacağını sanmıyorum. Teşekkür ederim. Tuhaf şey. Mary, biz otelde kalan birini tanıyor muyuz?
2: Hayır, tanımıyoruz.
5: Telefon eden hırsızın kendi değil de sevgilisidir belki. Bakarsınız ortaklaşa çalışıyorlardır. İster misiniz dönünce bizim evi de soyulmuş bulalım?
3: Ay, böyle tatsız şakalara nedense bayılırsın Cecil.
6: Galiba bol bol polis romanı okuyor hanım kızımız. Benim meslek onurum Cecil'in okuma rejiminde bir değişiklik yapmasını emrediyor. Bana kalırsa cinayet romanları yerine duygusal kitapları önermekte yarar var.
3: Sevgili Mary, size veda edelim artık. Bizim de sizin de dinlenmeniz gerekiyor.
2: Ne olur daha gitmeyin, çok erken.
3: Hadi dinlenin artık. İnşallah bu gece sizi fazla yormamışızdır.
2: Tersine, bu küçük değişiklik benim için çok iyi oldu.
3: İyi geceler sevgili Mary. Saat çok geç de olsa gerekince beni hemen çağırtmayı unutmayın.
2: Teşekkür ederim ama buna gerek kalmayacak sanırım.
5: Şşt Goffrey, senle en kısa zamanda ne yapıp yapıp görüşmeliyiz.
2: Peki, anladım.
6: İyi geceler Mary.
2: İyi geceler.
6: Bu geceki toplantımız umarım moralinizi biraz düzeltmiştir.
2: Hem de nasıl. Beni kırmadığınız için hepinize çok çok teşekkürler.
3: Rica ederim.
4: Bak canım, demin kim telefon etmiş olabilir söyleyeyim mi? Bugün gelen o kadın.
2: Penny, susacağına söz vermiştim. Sinirlerini bozma ne olur. Hadi iyi geceler Penny.
7: Penny, hadi seni bekliyoruz.
4: Geliyorum.

0: Hanımefendi.
1: Ne var Clemens?
0: Bugün size gelen hanımefendi az önce gene uğradı. Bu küçük paketi bıraktı. Kimse görmeden size vermemi söyledi.
1: Neymiş bu?
0: Bilmiyorum efendim.
1: Küçük ama ağırca bir paket.
0: Evet öyle. İzin verirseniz gideyim ben artık.
1: Gidebilirsin. Bir dakika Clemens. Sakın kocama bu paketten söz etme. Sonra o kadın için kimseye bir şey anlatmayacaksın, tamam mı?
0: Peki efendim, bana güvenebilirsiniz. İyi geceler.
1: İyi geceler. Pakette ne olabilir? Ha, tabanca. Ne olacak bu tabanca? Ha, nereye saklasam? Kofre neredeyse gelir. Şu çekmeceye koyayım bari.
2: Şimdi nasılsın sevgili karıcığım?
1: İyiyim canım.
2: Bu gece çok yoruldun herhalde.
1: Oldukça.
2: Yemekler iyi miydi bari?
1: Bana göre mükemmeldi. Herkes pek memnun görünüyordu. Clemens'in kremalı tavuk kızartması nefisti. Her şey çok güzeldi. Hadi ben artık yatmaya çıkıyorum. İyi geceler.
2: Dur bir dakika, dur Mary. Biraz yanıma gelir misin? Harriet'in erkek kardeşi bugün ben yokken buraya telefon etmedi mi?
1: Hayır, kimse aramadı.
2: Biliyor musun, bugün çok şaşılacak bir şey oldu. Onunla Monte Carlo'da randevum vardı saat 5'te. Ama herif gelmedi.
1: Harriet'in kardeşi mi? Ama sen Monte Carlo'ya bir villanın dekorasyon işlerini görüşmek için gitmeyecek miydin?
2: Doğru doğru. Ama sonra Updike'la görüşecektim. Sana söylemeyi unutmuşum. Verdiği adrese gittim. Orada kalıyormuş ama sabah çıkmış, bir daha da uğramamış.
1: Onu başka yerlerde aramadın mı?
2: Monaco'yu baştan başa taradım. Bütün otelleri, barları. Ne kumarhanesi kaldı ne de golf kulübü. Yok herif. Sanki yer yarıldı, yerin dibine girdi.
1: Bu işten bir şey anlamadım ben.
2: Al benden de o kadar. Gelip şöyle yanıma otursana. Herif bir yandan telefonda ya cüzdanlı ya da canlı der gibi beni sık boğaz ediyor. Sonra da toz oluyor ortadan. Kusum, niye öyle uzağa oturdun?
1: Canım, dünyanın öbür ucuna gitmedim ya.
2: Ama bana öyle geliyor. Hadi gel yanıma.
1: Gerçekten çok yorgunum Gofri. Odama çıkmak istiyorum.
2: Geldiğimden beri beni öpmedin bile. Neden?
1: Kim bilir, dalgınlık. Kendi derdime düştüm galiba.
2: Neyin var kuzum? Niye benden kaçıyorsun?
1: Hiçbir şey yok. Hadi yolumu kesme de lütfen, gideyim Gofri.
2: Ben seni
1: hadi.
2: Bilmez miyim? Sende bir şey var. Nedir söyle.
1: Yok canım, hadi inan bana. Çok bitkinim, hepsi bu.
2: Kuzum, burada bir şey mi oldu bugün?
1: Ne olabilir ki?
2: Bilmem. Bu gece beni hiç sevmiyor gibisin. Benden gizlediğin bir şey olmadığına emin misin?
1: Tekrar söylüyorum, hiçbir şey yok Gofri.
2: Öyleyse neden yanıma gelmiyorsun?
1: Sevgilim, saçmalama. Sadece bitkinim. Gidip yatmak istiyorum.
2: Ben de seninle konuşmak istiyorum, anlasana.
1: Peki, konuş bakalım.
2: Hadi, söylemeyecek misin?
1: Canım, neyi söyleyeyim?
2: Güzel karımın neden böyle birdenbire değişiverdiğini. Daha bu sabah beni çılgınca seven karımın şimdi birdenbire niçin bana yabancı gibi davrandığını.
1: Konuştuklarından hiçbir şey anlamıyorum sevgilim.
2: Bugün o herif buraya geldi değil mi?
1: Canım, Monte Carlo'da sana randevu veren adam niye kalkıp gelsin buraya?
2: Benim soruma başka bir soruyla karşılık verme. Evet, buraya geldi. Evet mi, hayır mı?
1: Hayır, gelmedi.
2: Ama senin böyle değişmiş olman normal değil. Belli ki burada bir şey geçmiş. Ben de onu öğrenmek istiyorum işte.
1: Sana bir defa daha söylüyorum Gofri. Hiçbir şey olmadı.
2: Yalan söylüyorsun. Peki ama neden yalan söylüyorsun?
1: Benimle böyle konuşma, rica ederim.
2: Updike'ın seni görmeye gelmediğinden emin misin?
1: Elbette eminim.
2: Peki sana telefon da mı etmedi? Ha? Telgraf göndermedim ya
1: da
2: mektup falan.
1: Hayır, hayır, hayır. Asıl seninle var, ben de bunu merak ediyorum.
2: Kendisine böyle taptığım karımın birden değişmiş olması kanıma dokunuyor.
1: Hizmetçinin zilini bu saatte ne diye çalıyorsun? Çoktan gitti o.
2: Buraya bugün kimler geldi onu soracaktım.
1: Bir hizmetçiden benim hakkımda rapor mu isteyeceksin? Bunun senin için de benim için de ne kadar aşağılatıcı bir şey olduğunu düşünmüyor musun?
2: Düşündüğüm tek şey ortadaki sırrın çabucak aydınlığa kavuşması.
1: Hayal gücün ne kadar hızlı çalışıyor.
2: Hayal filan bırak sen, söyle bakalım. Bugün Clemens'ten başka kimleri gördün?
1: Bayan Latham'ı gördüm, Cecil'i gördüm. Bu sabah kendin telefonla bizim için onlardan çiçek istemişti. Çiçekleri getirdiler.
2: Kimse benimle ilgili bir şey söylemedi mi sana?
1: Kim ne söyleyebilir?
2: Bilebilir miyim? Buraları dedikodu yuvası. Şimdi bana bugün bu eve başka kimse uğramadı diye yemin et.
1: Yemin ederim. Şimdi inandın mı? Hadi ben artık yatmaya
2: gidiyorum. Dur, dur. Senin bu gece o likörü yani bile

0: biliyorsun garip şeyler geldi başıma. Bu fırtına da sinirlerime dokunuyor. Biraz rahatlarım diye kendimi buraya atıyorum. Bir de bakıyorum ki karım bambaşka biri olmuş çıkmış.
1: İkimizin de sinirleri öyle gergin ki. Böyle olması çok normal. Biliyorsun dinlenmek zorundayım. Ayakta duracak halim yok. Hadi ben artık yatmaya çıkıyorum.
0: Evet evet sen çık. Ben de sütünü ısıtıp getiririm.
1: Fincanımı taşımana gerek yok. Burada içebilirim.
0: Öyleyse biraz bekle hemen getireyim. Al canım.
1: Demin geldiğinde arabayı garaja sokmuş muydun?
0: Yok. Şimdi hemen gidip o işi yapmam gerek. Bu fırtınada arabayı dışarıda bırakamam.
1: Kocam dönmeden dökeyim şu sütü. Tabanca. Tabanca neredeydi tabanca? İşte. Şimdi doğru yukarı çıkmalıyım.
0: Tıkınmış buraları. Vay canına. Sütü bahçeye dökeyim derken etrafa dökmüş. Demek anladı her şeyi. Öyleyse. Evet. Telefon. Telefonu. Dili koparırsam ancak güven içinde olabilirim.

sefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ne gittiğin zaman

Gitti diyor şeytan, gitti sessiz sedasız ve gittiğin zaman

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız. Müzik.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Ben eski zaman aşığıyım. Sevda çeker, düşünürüm, ağlarım. Bazen tilki kadar kurnaz, bazen akılsız. Bazen çocuk gibiyim, bacak kadarım. Herkes aşık olur, sevdalanır. Bir yolu var gönül çekmenin de. Benimki sevda değil, ateşten gömlek. Bir kor düşmüş, ışıl ışıl yanar içimde. Ama ben eski zaman aşığıyım. Sevmek kadar katlanmak da gelir elimden. Gece hayalimde, gündüz fikrimde, ela gözlü o yar çıkmaz gönülden. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi bugün bolca şiir ve sohbeti getirdi yanı başında. Safa Ak'tan da çalışıyoruz teknik masada. Nilay Yazar Kankeleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikte olacağız. Yaklaşık 45 dakika boyunca 0-90-312-463-34-19-463-34-21 bizim telefonlarımız. Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden dinleyebiliyorsunuz. TRT Dinle mobil uygulaması zaten eğer cep telefonunuzda varsa işiniz çok daha kolay ve radyonuzu aynı zamanda bizim radyomuzu aynı zamanda televizyonunuzun radyo seçeneklerinden TRT TSR'yi bularak da dinleyebilirsiniz. Evet, bugün yalnız değilim stüdyoda. Şiirlerimi de sohbetleri de paylaşacağım harika bir konuğum var. Hoş geldiniz Ötüken Hürmüz'de.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Ötüken Hürmüz'ü Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve aslında hani şimdi siz bir arama çubuğuna girdiğinizde bu isim yabancı değil dediğinizde ki mutlaka yabancı değil, bizi anımsatacak yaptığı işleri Ötüken Hürmüz'ü sizin çok iyi bildiği, çok iyi tanıdığı bir sima olduğunu düşünüyorum. Evet, sizin meslekte kaçıncı yılınız?
1: Bu sene 30.
0: 30.
1: Evet, mezun olduğum seneden itibaren sayıyorum, okulu saymıyorum. Hı hı. 30 sene oldu Devlet Tiyatrosu'na gireli.
0: Çok güzel. Peki bunu söylemek, hani ben şimdi spikerlikte 28 derken çok farklı bir keyif alıyorum. Aynı zevki siz de duyuyor musunuz?
1: Çok ve söylerken çok uzun bir süre gibi geliyor. 30 yıl falan. Hı. Bana çok yeniymiş. Hani daha birkaç yıl olmuş.
0: Gerçekten
1: falan
0: mi?
1: Gibi geliyor, evet.
0: Aslında hiç o kadar çabuk geçmedi. Ben tabii. O özgeçmişi okuduğumda hiç öyle değil ya.
1: Biraz öyle. Biraz öyle oluyor ama işte işinizi sevince mesleğinizi sanırım öyle oluyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Peki bu işe hani gönül vermek belki çocukluk yıllarında mı yoksa yok? Ben lisede okurken başlamıştım bu hayale. Sizin gönlünüze ne zaman düştü bu ateş?
1: Benim babamdan dolayı. Benim babanız. Babam da Devlet Tiyatrosu'ndan emekli. Aa, İsmet Hürmüzlü.
0: Evet.
1: Devlet Tiyatrosu rejisörlerindendi.
0: Harika.
1: Bir ara genel müdür yardımcılığı yaptı. Ben ortaokulda filandım. Hı-hı. Tabii gide gele kulislere, işte hı-hı, sahneyi görerek, oyuncuları tanıyarak, hı-hı, o ateş içimize düştü.
0: O söz doğru mudur o zaman? O sahne tozunu bir
1: o kadar doğru ki.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten. Kendimden biliyorum. O yüzden bu evet, çok keyifli bir şey. Ve nasip de oldu aynı zamanda. Hı-hı. 30 yıldır devam.

0: Evet. Peki örneğin siz kendi çocuğunuz için de aynı şeyi söyleyebilir misiniz? Çünkü elbet siz de onu sete götürüyorsunuzdur, bazen tiyatroya
1: Tabii,
0: götürüyorsunuzdur.
1: tabii.
0: Yani onun içinde de benzer bir duygu var mı sizce, yoksa yok, hiç o taraklarda sezi yok mu?
1: Şöyle şu anda çok istiyor gibi durmuyor. Ama içinde var. Bunu görüyorum. Daha biraz
0: Hoşunuza
1: daha
0: gidiyor
1: zaman
0: mu?
1: gidiyor. Evet, yani o şeyi istese de istemese de benim için bir şey değişmeyecek tabii ki. Ama güzel bir şey tabii bu. Öyle büyüyor olması. Bunları görerek, duyarak. Bu güzel bir şey.
0: Evet. Peki sizin için oyunculuk bir adanmışlık mı? Yani ben oyuncuysam bunu her şekilde kendimi gerçekten bu işe vererek yaparım. Gerisi hiç önemli değildir mi? Yoksa yok, o kadar da değil, o ayrı, o ayrı diyeceğiniz noktaları var mı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere bu işi sevmeden yapamıyorsunuz. Yapmanız mümkün değil. Çünkü çok fazla zor. Sevdiğiniz zaman da size tabii ki bir adanmışlık istiyor. Fakat ben kendim için bunu söyleyebilirim. Bu benim işim. İşim elimden gelenin en iyisini yaparak devam etmek istiyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama bu benim işim. Orada bitiyor benim için. İşte ailem, dışarıdaki hayatım, o başka bir yerde. Yani benim bütün hayatım, bütün yaşamım bunun üzerine kurulu değil. Ben hep böyle düşündüm. Gençken de böyle düşündürdüm. Şimdi zaten böyle düşünüyorum. Sadece nasıl söyleyebilirim bunu? İşimde evet oradayım. Hakikaten kanımla, canımla, terimle. Burada kan ve ter hikayesi doğru bu arada.
0: Doğru.
1: Gerçekten fiziksel olarak doğru.
0: Parantez açalım. Kan nereden çıkıyor diye hemen.
1: Sahne kazalarından
0: Oluyor, değil mi?
1: çok, hatta şeyde taşırım bazı izlerini.
0: Evet.
1: O gerçekten var.
0: Ter zaten
1: O
0: o kadar.
1: zaten
0: O
1: onsuz
0: zaten.
1: olmaz.
0: Evet.
1: İşte gözyaşı var, işin içinde her şey var fakat bir yere kadar. Kendim için söylüyorum, tekrar ediyorum bunu. Dışarıda başka bir hayatım var.
0: Ama şöyle hissediyorum. Hani sizin düzeninizi, bir oyuncunun düzenini idrak edebilmek için etrafınızdaki insanların da evdekilerin de sizi çok iyi anlaması ve çok hoşgörülü olması gerekiyor. Çünkü gerçekten ayrı bir mesai. Örneğin bir oyuncuyu, mesela oradan başlayalım. Bir oyuncuyu bir yönetmen tercih etti ve dedi ki ya bu oyunu teksti sana yolluyorum. Bir bak, hani silsile buradan mı başlıyor?
1: Evet, yani yönetmen bir oyun yönetmeye karar veriyor. Sonra tabii ki oyuncu seçiyor. Öyle olunca da sizi eğer seçtiyse dediğiniz gibi işte tabii ki teksti okumakla başlıyor her şey. Ondan sonra devam ediyor. Bu dediğiniz düzen de aynen mesela şöyle söyleyeyim. Herkes eve geldiğinde biz evden çıkıyoruz.
0: İşte. Yani bunlar önemli detaylar.
1: Evet.
0: Oyuncu olmak isteyenler için uyarı olsun.
1: Tabii yani şimdi normal düzenine ayak uyduramıyoruz tabii ki. Şimdi hep bize şey derler, niye gece geç yatıyorsunuz, niye uyuyamıyorsunuz
0: Ve niye sabah uyanamıyorsunuz?
1: diyorlar. Gerçi uyanıyorum da ben.
0: Öyle mi?
1: Evet, şöyle oyundan sonra o kadar çok adrenalin yükleniyor ki vücudumuza. O bizi uyutmuyor. Asıl hikaye bu. Fiziksel bir durum. Yani
0: Tabii,
1: bu
0: tabii.
1: işte bir bohemlikten, bir işte kendini beğenmişlikten
0: Değil.
1: kaynaklanan bir şey değil. Bunu bir türlü anlatamıyoruz. O heyecan bize öyle bir şey yüklüyor ki bizi uyutmuyor. Oyundan sonra saatlerce devam ediyor o ritim. Bu ancak sakinleştiği zaman uykuya geçebiliyoruz.
0: Bu da sizin tercihiniz değil yani. Beden bunu
1: Evet,
0: yaratıyor.
1: işte yani bu
0: Fizyolojik bir
1: yani bizim
0: şey.
1: tercih ettiğimiz aman ben sabahlara kadar oturayım
0: O
1: gibi. Ha,
0: değil.
1: tabii tercih eden de mutlaka vardır. Ve sadece oyuncularda değil, her meslek grubunda var bu. Kimisi uyuyamaz. Ama bizim fiziksel böyle bir zorluğumuz var.
0: Bizim için de böyle. Mesela ben hani televizyonda bir gece canlı yayın yaptığım zaman, yani gece 3'ten önce uyuyabildim bilmem.
1: Tabii ki uyutmuyor sizi o
0: Evet.
1: ritim
0: Tabii,
1: zaten. Ya
0: evet.
1: çünkü mesela oynadığınız oyunla da çok alakalı. Bir dram oynuyorsanız, bir trajediyse mesela bu eve geldiğinizdeki haliniz çok başka oluyor. Çünkü üzerinizde o şey yükleniyor.
0: Ha,
1: O
0: o
1: trajedi, o ağırlık.
0: Yani o bir kostümdür, sahnede onu bırakamaz mıyız biz
1: Yok,
0: evde?
1: bırakıyorsunuz. En azından
0: Bırakırız.
1: ben bırakıyorum yani.
0: Tamam.
1: Elimden geldiğince.
0: Bırakamamak olmamalı
1: Ya
0: zaten, değil
1: o
0: mi?
1: Benim çok inandığım bir şey değil açıkçası.
0: O zaman size hep komedi
1: Tabii
0: versinler.
1: ki
0: Öyle bir hayat yok.
1: tenzih ederek söylüyorum.

0: Ben sadece şu anda kendim için konuşuyorum. Kendi mesleğimi bakış olarak söylüyorum. Ben orada bırakıyorum. Ama şöyle, o üzerinize yükleniyor. Mesela 3 saat boyunca ağlıyorsanız sahnede, çıkar çıkmaz kakara kikiri yapamıyorsunuz. Çünkü o yüklenmiş oluyor üzerinize.
1: Doğru.
0: Tam tersi, bir komediden çıktığımız zaman da o büyük enerji, o yüksek enerji,
1: Onu aşağı indirmek
0: evet, bu
1: zor, değil mi?
0: sefer
1: Bu
0: de aşağı
1: sefer de.
0: indirmek gerekiyor onu.
1: Evet,
0: Yani
1: evet,
0: bu böyle bir şey.
1: evet. Ve işte bu konuda hani herkesin çok toleranslı olması lazım. Evdeki herkesin
0: Evet,
1: destekçisi
0: sağ
1: olması
0: olsunlar
1: lazım
0: zaten
1: sizin.
0: hani.
1: Provalarınız örneğin sizin. Biraz prova sürecinden bahseder misiniz? Hani o zaman da ortadan uzun süre yok oluşlarınız olduğunu biliyorum.
0: Tabii yani provalarda şöyle, bizde belli bir saat olmuyor. Ucu açık olur genelde.
1: Değil mi?
0: Özellikle sonlara doğru. Çünkü bu bir yaratım süreci olduğu için yani işte 5'te hadi bitiriyoruz olmuyor.
1: Tabii.
0: Olamaz da zaten. Aklınıza bir şey geliyor ya da bir şey bir türlü olmuyor. Bir türlü bir şey beceremiyorsunuz diyelim. Ya da yönetmenin aklına başka bir şey geliyor. Siz başka bir şey denemek istiyorsunuz. Bu böyle bir süreç. Şu saatte bitti. Aa, hay Allah, 5'te gelecekti. Gelmedi. Olmuyor tabii ki.
1: Değil mi?
0: Tabii
1: Evet,
0: ki. Yani
1: evet.
0: bizi tanıyan herkes bunu bilir. Bu anlamda. Bu çünkü bir yere ulaşmak için çıkılan bir yol. O yolun ne kadar uzun süreceğini bilmiyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu
1: Çok.
0: böyle bir şey.
1: Evet. Aşırı hoşgörü gerektiren bir şey. Çünkü ortaya çıkacak olan şey sadece hani evdeki insanları ilgilendiren bir konu değil. Ortaya çıkacak olan şey koskoca bir şehrin akın akın gittiği bir Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki bir sahnedeki oyun ve
0: Kesinlikle.
1: dille yıllarca devam edecek bir şeyden bahsediyorsunuz belki. O yüzden elbette sizin gibi böyle ön planda olan ve işte sanatla
0: Estağfurullah.
1: uğraşan insanları desteklemek lazım.
0: Tabii bir de devlet tiyatrosu ki bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yapıdır. Gerçekten dünyada böyle bir tiyatro kurumu yok. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük öngörüsüyle böyle bir kurum oluşturuluyor. Ve o hakikaten dünyayı bir örneğiz biz şu anda. Gittiğimiz bütün ülkelerde, bütün turnelerde herkes bize gıptayla bakıyor. Bunu hiç
1: Doğrudur.
0: abartmıyorum. Gerçekten bunu bütün yazılardan çok net okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Tamamen işi tiyatro olan, tamamen bunun için düzenlenmiş büyük bir yapıdan bahsediyoruz.
1: Çok güzel.
0: Türkiye'nin her yerinde sahne alan, kasabalara kadar, köylere kadar giden, kamyonların üzerinde gerekirse masaları birleştirerek, sahne kurularak sahneye çıkılan bir kurumdan bahsediyoruz. Ki herkes ulaşabilsin, herkes seyredebilsin. Biraz da bunun farkına varmak lazım.
1: Evet,
0: Kendim
1: doğru.
0: için söylüyorum bunu. Taşıdığımız o değeri bilmek lazım.
1: Yok hani sadece kendiniz için değil hani biz izleyenler için de bu önemli bence. Yani biz
0: Sağ
1: hani
0: olsunlar.
1: devlet tiyatrosunun oradaki ışık düzeni en büyüleyici şeyleri söylüyorum bir izleyici olarak. Dekor ve kostüm. Yani
0: Kesinlikle.
1: oyunculuğu bıraktım bir kenara. Onlar ayrı. Diğeri de yani o görselliği destekleyen unsurların ne kadar kusursuz olduğunu ve nasıl bir maliyet olabileceğini düşünüyorsunuz. Özellikle hani bir özel tiyatro izlediğinizde diyorsunuz ki bak görüyor musunuz yani işte ne kadar güç ki devlet tiyatrosu ancak bunu başarabiliyor.
0: Öyle. O yüzden biz varız. O yüzden devlet tiyatrosu var
1: Tabii.
0: zaten. Hani biz sadece çok büyük oyunları, çok büyük kostümlerle oynayabiliriz. Bu durum. Çünkü kalabalık bir ekip ister, ona göre
1: Tabii.
0: kostüm ister, ona göre dekor ister. Bunların hepsi ayrı ayrı büyük maliyetler.
1: Evet.
0: O yüzden biz bunları yapmak zaten bizim görevimiz. Bunu yapmak da görevimiz. Gidip en küçük bir köyde,
1: Bir
0: meydanda
1: çocuk oyununu oraya götürmek de.
0: o da bizim
1: Değil
0: görevimiz.
1: mi?
0: Tabii.
1: Evet. Hele ki çocuk oyunları. Aman
0: Ya
1: Allah'ım nasıl güzel ve
0: çok
1: nasıl
0: çok
1: keyifli onları
0: önemli, çok
1: izlemek.
0: çok önemli.
1: Ben bir
0: Yani
1: büyük
0: bu
1: olarak çok keyif alırdım.
0: gerçekten öyle. Ben de
1: Evet.
0: öyle. Kızımı da çok götürmüştüm
1: Evet
0: vardır
1: ben
0: bu
1: de.
0: anlamda.
1: Evet.
0: Çok önemli.
1: Evet.
0: Çünkü bize onlar lazım. Geleceğin tiyatro severleri lazım bize.
1: Tabii. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, bilmiyorum Ötüken Hürmüz'ü bilir miydi ama Oktay Rifat'ın da aynı zamanda tiyatro oyunu
0: Evet.
1: yazdığını. Evet. Ya onun sadece biz hani şair olarak biliyoruz ama tiyatro oyunu yazarı aynı zamanda işte roman yazarı ve Türk şiirinin en büyük ve en yenilikçi şairlerinden birisi olarak biliyoruz kendisini. Sanata yakını yazarlık değil sadece çevirmen aynı zamanda bir de ressam yönü de varmış kendisinin. Ve bilenler bilir özellikle birinci yeni akımının edebiyatta öncülerindendir.

0: Tembelin Melih Cevdet Andar ile
1: Evet,
0: birlikte.
1: üçü.
0: Evet ve sonrasında da ikinci yeni akımına da yine yönelmiş ilerleyen yıllarda. O da sizin gibi babası şair ve dil bilimci ve TDK'nin de ilk kurucu başkanı
1: Doğru.
0: babası. Aynı zamanda Trabzon valisiymiş Samih Bey, Samih Rifat ve Oktay Rifat Nazım Hikmet'in de teyze oğluymuş. Bu detayı da ben yeni öğrendim bu araştırmayla birlikte. Ve öyle böyle değil, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve doktora için Paris'e gidiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde de geri dönmek
1: Evet.
0: durumunda kalıyor. İşte birbirinden farklı şiirleri var sevgili dinleyenlerimiz. Kimileri gerçekten bir okuduğunuzda şimdi biz burada ne düşüneceğiz, ne hissedeceğiz diyeceğimiz bir kapalı bir anlatım. Ama kimileri de son derece açık ve kimileri sevgiye, aşka, kimisi isyana, haykırışa dayalı çok farklı şiirleri var. Sizin de izleniminiz nedir Oktay Rifat'la ilgili?
1: Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi bu üç garip akımı
0: Evet.
1: üç büyük şairden bir tanesi.
0: Hı.
1: Şimdi bazı şiirlerini okuduğunuz zaman ben en azından kendim için söyleyebilirim. Birkaç kere daha okuyorum.
0: Evet.
1: Evet, hani başka bir şey, her okuduğumda başka bir anlam çıkartıyorum mesela.
0: Evet.
1: Özellikle son şiirlerinden.
0: Hı.
1: Özellikle.
0: O kısa olanlar mı son şiirleri?
1: Daha
0: Daha mı kısa?
1: uzunları da
0: Uzunları da var
1: öyle
0: mı?
1: şeyde, onlarda da öyle. O kadar çok metafor kullanıyor ki mesela bazı şiirlerinde.
0: Hı.
1: Her seferinde hani aa bu muydu acaba deyip bir daha okumak gerekiyor.
0: Hı.
1: Hem çok yalın, çok sade, çok net anlattığı şiirleri var.
0: Evet.
1: Hem bir okunuşta aa diyorsun evet ya ne güzel anlatmış.
0: Evet.
1: Ya da işte sizin de bir toplumsal toplumcu şiirleri var. Toplumun dertlerine dair kendi hayata bakış açısını anlatan şiirleri de var. Onlar da öyle. Mesela bazı şeyleri halen diyorsun, aa evet ya bu hala geçerli, günümüzde devam ediyor.
0: Tabii.
1: Ve gelecekte de devam edecek
0: Edecek. Evet, evet,
1: diyorsunuz.
0: evet.
1: Mesela aşka dair sözleri, onlar da öyle.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel diyorsunuz ya aşkı tarif etmesi. Ama
0: Hı.
1: çoğunlukla en azından benim ona dair izlenim öyle ki her şiirini bir kere daha okumam gerekiyor.
0: Bir örnekleme yapalım mı? Biz spiker arkadaşım Orhan Yaşar'la siz
1: Hı
0: tanıştınız.
1: hı.
0: Biz Orhan'la dün böyle konuşuyoruz. Orhan'cığım işte biraz Oktay Rifat dedim. Zordur da biliyor musun Orhan? Yani bazı şiirleri. İşte hangisi mesela abla dedi. Sonra ben bunu okudum ve biz bunun üzerine durduk düşündük. Biraz daha düşünmemiz lazım dedim. Bir de biz sizinle beraber düşünelim
1: Tabii
0: bakalım.
1: ki.
0: Sizin bakış açınız çok
1: Tabii
0: kıymetli
1: ki.
0: benim için.
1: Estağfurullah.
0: Ekmek ve Yıldızlar. Ekmek dizimde, yıldızlar uzakta, ta uzakta. Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak. Öyle dalmışım ki sormayın. Bazen şaşırıp ekmek yerine yıldız yiyorum. Hadi buyurun.
1: Mesela.
0: Buyurun bir de buradan yaklıyorum. Evet.
1: Mesela.
0: Evet. Ne diyelim biz? Ne diyelim şimdi?
1: Şimdi
0: Buradaki
1: mesela
0: metafor nedir?
1: ilk aklıma gelen mesela
0: Ne?
1: duyduğumda şunu düşünüyorum. Şimdi ekmek
0: Dizimde.
1: evet nispeten daha kolay erişilebilen hani el altında olabilen
0: Evet.
1: bir şey gibi.
0: Hı.
1: Yıldızlar tam
0: Gökte.
1: tersi.
0: Evet, o kadar
1: Çok uzakta,
0: ulaşılmaz.
1: çok ulaşılmaz.
0: Evet.
1: Ya da tam tersi bakacak olursak
0: Hı.
1: bazen ekmek çok ulaşılmaz oluyor.
0: Hı.
1: Bazı durumlarda.
0: Evet.
1: Yıldızlar
0: Hayal ederek
1: evet.
0: elimdekileri.
1: Evet. Yıldızlar belki daha kolay hayal etmek. Aa yıldızlar
0: Hı.
1: ne kadar güzel. O anda belki ekmek yok.
0: Hı. Tabii.
1: Mesela şu anda aklıma ilk
0: Güzel.
1: gelenleri söylüyorum.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: benim anladığım mesela işte bazen yıldızları yiyorumdan ben bunu anlıyorum mesela. Çünkü ekmek yok.
0: Ekmek yok.
1: Evet.
0: Ya.
1: Ya da işte ekmek yerken çok basit bir ne derler? Küçük şeylerden mutlu olmak da belki var işin içinde. Yani ekmek yiyerek sadece gökyüzünü seyrederek belki bir mutluluk onun için o anda.
0: Ve ekmek aynı zamanda emek.
1: Tabii emek aynı zamanda çalışmak
0: Ve
1: aynı
0: yıldızlar da
1: zamanda
0: hayal. Ben
1: evet evet
0: evet.
1: yani ulaşılmak
0: Ulaşmak
1: isteyen
0: istediğiniz şey.
1: aynen ulaşılmak istenen ulaşılması için büyük çabalar sarf etmek gereken şeyler belki de.
0: Evet.
1: Ya da tekrar dönün belki ekmek için de aynı şey geçerli ama.
0: Evet.
1: O da belki çok kolay ulaşılan bir şey olmuyor bazı zamanlarda.
0: Tabii. Çok
1: İyi
0: güzel.
1: anlıyorum ben mesela.
0: Evet. Orhan herhalde netleşti değil mi aklımız? Evet. Çok iyiydi.

0: Ve bir başka şiiri de yine kısa bir şiiri. Gün usulca, gün usulca karardı pencerede. Gece oldu, lambaya bakıyordum. Camda yalnızlığı gördüm derinde. Baktım ki başıboş sokak, mutsuz, taş kesilmiş yüzümde, ellerimde. Vay benim alın yazım, işsizliğim.
1: İşte yani ya o kadar şey ki o yalnızlık, çaresizlik,
0: İşsizlik bir taraftan
1: işsizlik.
0: değil mi?
1: Zaten o
0: Evet.
1: hani o mutsuzluk o
0: Evet.
1: şey.
0: Evet.
1: Hakikaten bazı sabahlar kalkıp kendiniz böyle hissedersiniz. Herhangi bir sebepten dolayı
0: Tabii.
1: olabilir o.
0: Tabii.
1: Ama
0: Tabii.
1: öyledir hani
0: Tabii.
1: ya
0: Tabii. Güzel bir duygu durumu
1: çok
0: anlatım aslında değil mi? Bu net.
1: çok
0: Hani
1: çok.
0: bu ekmek ve yıldızlar kadar kapalı
1: Çok
0: bir
1: mesela demin dediğim gibi
0: ifadesi
1: çok net
0: yok.
1: mesela
0: Net bu.
1: anlıyorsunuz
0: Bu
1: ne
0: net. Bu
1: dediğini.
0: net.
1: Yani
0: Evet. Bu net.
1: bir mutsuzluğu tarif ediyor.
0: Evet.
1: Bir üzüntüyü tarif ediyor. Bir
0: Hı.
1: yalnızlığı, bir yokluğu tarif ediyor.
0: Evet.
1: Ve çok güzel tarif ediyor.
0: Evet, bakalım daha neler tarif etmiş sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Ötüken Hürmüzlü bizim için bir şiir okuyacak ve
1: Dilim
0: bakalım
1: döndüğünce.
0: burada neler var. Acaba her şey net, açık mı yoksa bizi yine böyle soru işaretlerine gark edecek bir atmosferi var mı?
1: Sanki var
0: Var.
1: yani en azından benim için.
0: Merakla bekliyorum o
1: Yani ne
0: zaman.
1: düşünecekler dinleyicilerimiz bilmiyorum ama. Şiirimizin adı Bir Aşka Vuran Güneş. Öyle sevdalar vardır. Biter, başlar. Buruk tatlar vardır. Ağızda şurup giden. Bir aşka vuran güneş kolayca batmıyor. Yanıyor bin kollu şamdanı, tutuşuyor. Ufkumuzda camları göksel konağının ve bir yaz akşamı buhurdan gibi tüten haniserlerinin morumsu buğusunda bekliyor bahçemize donuk balkonunda. Sarmaşık gülleri kokladıkça kırmızı, hüzünler, Japon fenerleri arasında. Öyle günler var, öyle anlar, hiç bitmeyen. Nasıl bir ışık emmişler ki sevginizden, ansızın başka bir yüzle güzel. Kopmuşlar büyük ıraktan, ayrı düşmüşler desteden. Yağmışlar ilk yaz yağmurlarınca ve özlem açmış yaban çiçeklerini tarlanızda. Olumsuz günler onlar, bir hiçle beslenen. Zaman dişi güvercinler, uçma bilmeyen. Uzay ötesi ovalar, ayak değmemiş. Başka bir mevsim, başka bir dal, başka yemiş. Esrir kim basa o toprağa ve kim tatsa o yemişten. Balla dolar testi, açılır açılmayan kilit. Çiçeğe durur badem, dolanır bilgelikle mutluluk yüreğe. Ak bir bulut bekler üstümüzde havada. Kuşlar iner, devinme birden bitiverir. Çıt çıkmaz evrenden. İste ortadasınız. Havuz, ağaç, deniz, ne varsa size göre. İste aydınlarda, çekilmiştir bir resim gibi kalır aklınızda. Gölgesiz, duru, küçük bir bahçede susar gibi yaparak karşılıklı gizemlere daldığınız gün.
0: Gizemlere daldık.
1: Evet, şimdi bu
0: Nereden başlayalım?
1: kesinlikle yani bu birkaç kere daha okunması gereken.
0: Değil mi?
1: Burada acaba şunu mu diyor?
0: Hı.
1: Burada bunu mu kastetti? Bu şu mu demek dediğimiz şiirlerinden bir tanesi.
0: Gerçekten öyle.
1: Evet, yani
0: Hani
1: size
0: sende
1: sorayım, genel
0: sorun.
1: duygusu nedir sizce bu şiirin?
0: Özlem var bence.
1: Evet.
0: Bendeki baskın hissi özlem.
1: Bence de.
0: Hüzün de var
1: Evet,
0: ama.
1: geçmişe de bir özlem
0: Evet, hüzün de var
1: sanki.
0: ama.
1: Hüzün var. Bir yandan umut taşıyor.
0: Evet.
1: Hani bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bunu mutlaka seyircilerimiz biliyordur. Şimdi bazı şairler
0: Hı.
1: yazarlarken özellikle bazı şeyleri öyle yazıyorlar.
0: Hı, mesela.
1: Mesela.
0: Hı. Bassa bunlardan biri midir?
1: Mesela.
0: Öyle
1: Şimdi
0: midir?
1: o
0: Bassa değil mi yani o? Ben de onu
1: öyle
0: tam
1: öyle
0: konuşalım diyecektim.
1: aynen.

0: Öyle yazıyorlar. Onlar bunu tercih ediyor. Ben hep
1: Tamam.
0: şunu savunmuşumdur, hep bunu söylerim. Şair bunu o şekilde yazdıysa biz bunu o şekilde okumak durumundayız.
1: Tamam.
0: Yani onu düzeltmek benim haddime değil.

0: net bir şekilde öyle söylediniz. İste ortasında.
1: Bravo.
0: Evet,
1: Evet.
0: ortadasınız.
1: İşte değil yani o
0: İste.
1: aslında. Evet.
0: Evet. İste
1: Evet,
0: aydınlardan.
1: is yani sis.
0: İste.
1: Evet,
0: Evet,
1: sis,
0: işte değil
1: karanlık.
0: yani. Evet, bir
1: Evet.
0: şey yapsın, o değişecek tamamen,
1: Evet.
0: değil mi?
1: Anlam tamamen değişiyor o zaman.
0: Evet.
1: Özellikle bunu böyle yazıyorlar zaten.
0: Ve küçük bir bahçede susar gibi yaparak karşılıklı gizemlere daldığınız gün. Susar gibi yapmak.
1: Evet. Şimdi
0: Aslında söyleyecek çok şeyiniz
1: susar
0: var.
1: gibi mesela şunu da anlıyorum ben. Susamak. Yani bir şeye susamak.
0: Aa, evet, onu
1: Onun
0: düşünmedim ben.
1: öyle de anlıyorum ben mesela okurken. Bir şey birine susamak, bir
0: Evet.
1: duyguya susamak, bir ihtiyaç.
0: Sessiz kalmak değil
1: Aynı
0: sadece.
1: zamanda sessiz kalmak da. İki
0: Da.
1: anlamı da
0: Olabilir tabii. Şiir
1: öyle
0: bu.
1: yazıyor zaten.
0: Yani
1: Hani
0: şiir bu. Neden olmasın, değil mi?
1: evet. Şimdi onlar o kadar tabii büyük şairler ki, o kadar zengin kelime dağarcıkları olan, hayal
0: Evet.
1: dünyaları olan, fikirleri olan insanlar ki
0: Evet.
1: o yüzden böyle yazmayı tercih ediyorlar.
0: İşte bakın burada ne devreye giriyor? Hani biz çocuklarımız var. En önemli şey biz söylüyoruz. Aman kitap oku. Aman kitap oku.
1: Aa.
0: Yani orada o kelime dağarcığını kimi zaman öyle bir noktaya giriyorsunuz ki ya burada bir şey söylenmeli ama o kelime nerede ki? Halbuki okusan o gelecek.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Zaten okumamak nedir ben bilmiyorum.
0: Ne güzel.
1: Gerçekten yani çok küçükten beri çok sevdiğim için en sevdiğim şey kitapçı gezmektir hala.
0: Evet.
1: Hala o dolaşmak, kitaplara bakmak, o yüzden okumak bir ihtiyaç
0: Siz Türk
1: aslında.
0: sanat müziği de seviyorsunuz, değil mi?
1: Çok.
0: Evet.
1: Anneannem sağ olsun.
0: O zaman size güzel bir İstanbul türküsü dinleteyim
1: Ya
0: mi?
1: bayılırım.
0: Evet, Hüseyin'i bir İstanbul türküsü
1: Ha,
0: dinleyeceksiniz.
1: harika.
0: Yalçın Tura bu eserin bestesini yapmış Hüseyin'i makamında. Oktay Rifat'ın dizeleri. Kasımpaşa kıyıları tersane. Bir kız sevdim alim Allah bir tane. Her dem sevdalıya kız mız bahane. Top çiçeğim, deste gülüm, canım İstanbullum. Aman aman bahane.

0: Evet, Ötüken Hürmüzlü oyunlardan bahsedelim ama aklıma hani hepimizin en çok ilgisini çeken konu elbette Türkiye'deki diziler.
1: He.
0: Bırakın bizim dizilerimizin biz Türk izleyicilerini cezbetmesini. Biz Irak'ta, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da bizim dizilerimiz yayınlanıyor ve
1: He.
0: gerçekten sizin de bilinirliğiniz, işte oyuncuların bilinirliği, konulara vakıf olmak, bunların tümü aslında yabancı ülkelerde de konuşulur
1: Çok.
0: şeyler. Şimdi dizi sektöründen biraz bahsedelim. Böyle gelip geçici şeyler midir diziler?

0: Şöyle şimdi dediğiniz gibi Türk dizileri bütün dünyada neredeyse çok seyrediliyor. Bu çok büyük bir başarı gerçekten. Yani emeği geçen herkesin eline sağlık. Dizi dediğiniz şey evet birçoğu gerçekten öyle. Sabun köpüğü dediğimiz gelip geçici. Ama bazıları vardır ki insan hayatına çok hani dokunur. Hala bizim çocukluğumuzda hani mesela hala hatırladığımızda
1: Bizim
0: mutlu
1: evin
0: ol.
1: halleri.
0: Mesela
1: Evet.
0: Ferhunda Hanımlar,
1: Evet.
0: işte Bizimkiler
1: Evet.
0: gibi
1: Evet.
0: o Perihan ablalar. Bizim hala
1: Tabii.
0: hatırladığımızdan böyle mutlu olduğumuz şeyler hala devam ediyor. Yeni dizilerde de var tabii ki bu
1: Tabii.
0: şey. Ama genelde tabii sinema çok daha kalıcı bir şeydir. Ama diziler birçoğu olmasa bile bazıları evet gelecek nesillere aktarılacak. Bu öyle bir şey.
1: Sizin için örneğin yani tercih yapmanız gerektiğinde diyelim ki maddi olarak hiçbir fark yok arada. Ama sinema mı dersin, sinema filmi mi dersiniz? Yoksa dizi oyunculuğu mu? Sinema
0: Sinema.
1: filmde oyunculuk mu?
0: Sinema
1: Sinema.
0: tabii.
1: Kalıcı olduğu için mi
0: Sinema
1: sadece?
0: çok başka bir
1: Aradaki fark
0: sanat.
1: nedir?
0: Sinema
1: Oradaki kamera fark ne?
0: şöyle sinemayı ben daha çok sanat olarak görüyorum. Tiyatroya daha yakın görüyorum. Çok başka bir format çünkü o. Diziler maalesef günümüzde özellikle Türkiye için söylüyorum bunu. Bu kadar uzun saatler bir dizi çekilemez.
1: Evet, zorlukları
0: Şimdi
1: neler?
0: çok. Çok yani o çok büyük zorluklar, çok büyük şeyler. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar uzun bir dizi yok. Zaten olamaz da.
1: Dizinin uzunluğu hani sette sizin performansınızı düşündüğünüzde
0: O
1: yani
0: zaten daha da
1: set
0: şey oluyor
1: saatiniz
0: yani
1: nedir örneğin sizin?
0: çok. İnsanlar hiç durmadan çalışıyor gerçekten. Özellikle teknik ekip. Yine bizim arada dinlenme sürelerimiz olabiliyor. Fakat onlar durmadan çalışıyorlar. 1,5 saat bir dizi olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizim
1: Biz çok severek izliyoruz da
0: tabii bizim
1: o ayrı.
0: dizilerimiz dünyada 3'e bölünerek seyrettiriliyor. Yani 40'a 40-40
1: Bir
0: şeklinde.
1: bölümü.
0: Tabii ki. Kimse yoksa seyretmez.
1: Evet.
0: Yabancı dizi seyredenler bunu mutlaka biliyordur. En şeyi 50 dakikadır.
1: Tabii.
0: Böyledir. Yani o yüzden bu kadar uzun bir şey çekmek için tabii ki bazı şeylerden feragat ediyorsunuz. Ama sinema öyle değil. Sinemada zamanınız var.
1: Evet.
0: 3 saat olur, 5 saat olur, 1 saat olur.
1: Ben sizi yazın aradığımda dediniz ki bir sinema için çalışıyorum.
0: Evet,
1: Neydi o?
0: Van'da çektik.
1: Bitti mi?
0: Evet,
1: Çekimleri tamamlandı.
0: bitti. Şu anda sanırım montaj aşamasında. Söyleyemediklerim.
1: İsmi, evet.
0: Filmin adı. Sanırım Ekim gibi vizyona girecek.
1: Aa, çok güzel.
0: Evet.
1: Söyleyemediklerim o zaman izleyeceğiz. Şimdi sevgili
0: Umarım.
1: dinleyenlerimiz, Ötüken Hür Müziği'ye ben hani bizim evin halleri dedim. Çünkü kendisini biz 2000 yılında Güner karakteriyle tanıyoruz. Güner Karaman.
0: Doğru.
1: Orada bir hekimi canlandırıyordu. Sonrasında dizilerde benim önümdeki notlar bana Firar dizisini söylüyor. Beni Affet dizisinde yine bir 8 bölümlük bir performansınız var Ferman ismiyle. Arka Sokaklarda da oynamışsınız.
0: Evet, Kalbimin Sultanı var, Barbaroslar var,
1: Evet.
0: Ben Gri var, şeyde en sonunda sinema filmi var. Arada birkaç tane daha dizi var.
1: Evet.
0: Şeyde. Şimdi hiç bu konuda açık konuşayım. Ben dizi yapmayı da seviyorum. Yani hiç hani aman filan demiyorum. O da benim işim çünkü.
1: Tabii.
0: Benim derken oyuncunun
1: Tabii.
0: işidir bu. Zaten o
1: Tabii.
0: zaten oyuncunun işidir.
1: Zaten oyuncunun işi olsun.
0: Şimdi alınmasınlar lütfen.
1: Evet.
0: Bu zaten oyuncunun işidir. O yüzden ben buna bir parçası olarak bakıyorum mesleğimin.
1: Evet.
0: Tıpkı sinema gibi, tıpkı tiyatro gibi.
1: Tabii.
0: O yüzden severek yapıyorum onu da.
1: Evet, elbette.
0: Bütün
1: Yani.
0: zorluğuna, bütün şeyine rağmen. Benim işim çünkü bu.
1: Peki sizin örneğin yani büyürken diyeyim hani o şeyde büyürken mesleki anlamda büyürken kendinize gözünüze kestirdiğiniz ve yani aktörlüğüyle, oyunculuğuyla imrendiğiniz karakterler var mıydı?
0: Çok var. Şimdi söylersem haksızlık etmiş olurum diğerlerine. Fakat mesleğe bakış açısı olarak, mesleğe yaklaşım olarak, etik olarak babam.
1: Evet, çok
0: Evet,
1: güzel.
0: mekanı cennet olsun, ruhu şad
1: Amin,
0: olsun.
1: amin.
0: Odur.
1: Evet.
0: Hakikaten mesleğini çok büyük bir etikle yapan bir insandı. Ben de elimden geldiğince öyle yapmaya çalışıyorum.
1: Peki işte 30 yılın ardından ki bence insanın işte o ekmek ve yıldızlarda olduğu gibi ekmeğimiz elimizde ama yıldızlardan da gözümüzü alamıyoruz. Hala hayallerimiz var mı? Olmasını istediğimiz şeyler var mı
0: Tabii
1: mesleki
0: ki,
1: olarak?
0: tabii ki yani bu hiç bitmeyen bir şey zaten. Bizim işimizin en güzel tarafı bu aslında. Hiçbir zaman bitmiyor. Hani ne yaşla alakalı ne
1: Tabii
0: başka bir
1: tabii
0: şeyle
1: tabii.
0: alakalı her yaşta her zaman
1: Hele ki
0: yapabiliyoruz
1: oyunculuk
0: bunu.
1: çok fazla yaştan bağımsız zaten
0: Kesinlikle
1: değil
0: o yüzden
1: mi?
0: söylüyorum.
1: Tabii.
0: Yani o hiç bitmeyen bir şey o. Sürekli o da olsun, bu da olsun, bu da olabilir mi acaba filan. Çok söylüyoruz bunu. Tabii ki var. Olmadığı zaman olmuyor. Üzerimde emeği çoktur. Onun da mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Sayın Cüneyt Gökçer, öğrencisi olmak şerefine nail oldum
1: Güzel.
0: konservatuvarda. Onun bize anlattığı ilk şey buydu. Çocuklar demişti, heyecan olmazsa bu işi yapamazsınız. Yani şöyle bir şey yok hani, aman ne olacak ki? Ya da ben çok sıkıldım. Öyle bir dünya yok. Heyecan bizim işimizin olmazsa olmazı.
1: Bu ya herhalde sanatla ilgili olan tüm alanlarda olması gereken bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü o heyecan yaratıcılığı besliyor, değil
0: Kesinlikle.
1: mi?
0: Tabii ki. O lazım zaten size. Öbür türlüsü çok sizi durağanlığa itiyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ya da içinizden gelmiyor. Ama o heyecan sizi ayakta tutan, devam etmenizi sağlayan şey o aslında.
1: Gün gelip acaba insan yoruldu mu artık der mi?
0: Belki de. Belki de. Umarım geç olur bu.
1: Belki bu yorgunluk hissi ama yaptığınız işle ilgili olmayacaktır diye düşünüyorum
0: Tabii ki.
1: ben.
0: Belki başka şeylerle
1: Evet,
0: alakalı.
1: başka
0: Aynen
1: etmenler
0: öyle.
1: yani işinizi
0: Aynen öyle.
1: yaparken uğraştığınız şeyler belki sizi
0: Tabii ki. Tabii
1: yorabilir.
0: ki. Onlar daha çok yoruyor zaten.
1: Değil mi?
0: Tabii
1: Yani
0: ki.
1: işin kendisi aslında büyük
0: Hayır.
1: bir zevk
0: Tabii ki. Bir
1: zaten.
0: de hani severek, isteyerek yaptığımız için zaten o çok tabii ki yorucu, çok yorucu ama seviyoruz. Başka dış etkenler bizi daha çok yoruyor.
1: Peki bu yıl oyunlarda hangilerini izleyeceğiz? Hangilerini de sizi izleyeceğiz?
0: Anne Boleyn devam ediyor geçen seneden. Bir de 12 Öfkeli. Vakti olan herkesi bekliyoruz.
1: Evet, çok güzel. Şimdi Ankara Devlet Tiyatrosu hani tüm devlet tiyatroları dedik ayrı bir yerde ama hani Ankara Devlet Tiyatrosu'nun örneğin şu 23 Nisan dönemindeki ev sahipliği de bence çok kıymetli.
0: Çok,
1: Ona da değinelim. Ne
0: çok, çok
1: dersiniz?
0: büyük bir şey o. İşte bu da devlet tiyatrosunun yapabileceği bir şey zaten. Bir hafta boyunca çocuklara Türkiye'nin her yerinden, hatta dünyanın her yerinden çocukları oyun oynuyoruz.
1: Nasıl güzeller değil mi? Bambaşka
0: Çok,
1: dillerde oyun oynuyor
0: çok
1: onlar. Ama
0: inanılmaz
1: biz
0: güzel.
1: izliyoruz.
0: Evet ve çocuklar çok ilgili seyrediyorlar. Dillerini bilmiyorlar ama gerek yok zaten.
1: Tabii.
0: Yani bu
1: Evet.
0: tiyatronun zaten gücü burada.
1: Evet.
0: Hiçbir dili bilmeye gerek yok. Ne demek istediğimi anlatabiliyorum ben zaten. Hele çocuklar tabii ki çok akıllılar. Yani bizden çok daha öndeler. Algıları çok açık. O yüzden hemen kapıyorlar. O 23 Nisan haftası çok çok önemli bir vizyon. Evet.
1: O renklilik çok güzel bence de.
0: Çok çok.
1: Siz nereliydiniz?
0: Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Ama benim
1: İsminiz ve soyadınız bize çok başka şeyler
0: evet
1: çağrıştırıyor.
0: benim baba tarafım Kerküklü. Biz Irak Türkmeniyiz baba tarafından. Anne tarafından da Arnavutluk mübadeleyle gelen anneannem orası doğumlu. Babam da Kerkük doğumlu. Yani benim bütün baba tarafı akrabalarım hala orada.
1: Bağlarınız
0: Büyük
1: devam
0: çoğu. Tabii,
1: ediyor o
0: tabii,
1: zaman.
0: tabii, tabii.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, ben istiyorum ki programımızın sonuna geldik. Açıkçası bu şiire ben de hiç bakmadım. Yani güzel olduğunu gördüm, bildiğim bir şiir. Fakat oturup çalışmadım. Fakat şöyle bir şey yapalım mı? Bu sefer bir paylaşım yapalım ve canlı yayında beraber bu şiiri
0: Ya
1: okuyalım. Ne
0: harika olur,
1: dersiniz?
0: harika olur.
1: O zaman Sefacığım bize yine böyle güzel tatlı bir fon versin ve şiirimizi okuyalım. Sonra da vedalaşalım. Yokuşu bitirince artık görünecektir. Kırmızı cumbasıyla aşı boyalı evin. Ellerini tutunca bir çocuk gibi sevin. Bir beyaz pırıltılı tepside kahve getir.
0: Konuş gülümseyerek. Hatırla. Bir an düşün. Fakat ne kadar büyümüş cumbada duran ıtır. Kaybolan günlerinden bulduğum parçalardır resimler. Bir seccade, gözlerin ve gülüşün.
1: Günler geçmiş buradan, sanki bırakmadan iz. Mevsimler arkasında sürükleyip mevsimleri,

0: gene pencerende cami güvercinleri, odan gene aydınlık, gene ferah ve temiz.
1: Bu acayip çiçekler, hiç bitmeyen bu bahar, basma perdelerine hangi iklimden gelir? Yedi veren gül gibi dört mevsim çiçek verir pencereye dizdiğin aydınlık sardunyalar.
0: Değecek merdivenlerde ayaklarıma kedin, gözlerime bakacak beni hatırlar gibi, içimde söylenecek bir lakırdı var gibi ve şaşıran sevinci yüzümde saadetin.

0: Böylelikle nihayetlendiriyoruz yayınımızı.
1: Evet, çok çok keyifli bir sohbetti.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için,
0: Estağfurullah, şeref
1: konukseverliğiniz
0: verdiniz.
1: için,
0: Teşekkür
1: gerçekten
0: ederim.
1: bütün ekibe, tanıştığım herkese ve başta size.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ediyoruz
1: teşekkür ediyorum.
0: gönlümüzü. Biz de seve seve sizi gerek tiyatroda gerekse dizilerde ve filmde tabii Ekim'de vizyona girecek olan filmde izlemeyi heyecanla bekliyoruz.
1: Umarım, umarım.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Nilay Yazar Kankileş yapım sorumlumuz, Safa Aktan'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, önümüzdeki hafta tekrar buluşmayı umut ediyorum. Hoşça kalın. Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları, Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş

bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı'nda hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığına dikkat çekti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. ve Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin 55. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan resepsiyona bir mesaj gönderdi. Emine Erdoğan mesajında köklü tarihi bağlarımızın ve güçlü işbirliğimizin dünya barışına önemli katkılar sunacağına inanıyorum dedi. CHP'de gözler bugün yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda parti yönetiminin Truva adları olarak nitelendirdiği isimlerin de aralarında olduğu ihraç dosyaları ele alınacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında 83. duruşma görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. Batı Trakya Türk Azınlığı'nın müftülerini seçme hakkı ve dini kurumların statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. ABD Başkanı Trump, Polonya'da kalıcı bir Amerikan askeri üssü kurulması konusunda önemli ilerleme sağlandığını açıkladı. Trump, üssün yerinin yakında duyurulacağını söyledi. Varşova yönetimi ise Rusya'dan gelebilecek yeni tehditlere karşı hazırlık mesajı verdi. Başbakan Donald Tusk, Polonya'nın Avrupa'nın doğu güvenliğinde kilit ülke olduğunu vurguladı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava

sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği de tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Ekonomi penceresinden herkese merhaba. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor ve bu yaşananlar hem ülkemizin ekonomisine hem de küresel ekonomiye nasıl yansıyor? Her hafta ekonomi penceresinde bu konuları konuşuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programımızı sizler için hocamız Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size bugün Sefa Ak'tan ulaştırıyor ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Evet hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz
1: Çok teşekkür
0: programımıza.
1: ederim. Çok sağ
0: Aman
1: olun.
0: ne kadar önemli, ne çok başlıklı bir gündem var. Bakalım yetiştirebileceğiz mi bütün hepsini konuşmayı?
1: Valla başımız döndü.
0: Evet,
1: Gerçekten hareketli bir
0: gerçekten
1: ortam
0: öyle.
1: dünyada ve Türkiye'de.
0: Kesinlikle öyle. Hemen başlayalım o yüzden. Bir kere tüm dünyanın, küresel finans dünyasının bir haftadır konuştuğu en önemli gündem maddesi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, kısa adıyla Fed, 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde toplantı yaptı. Bu toplantı bekleniyordu. Tam 3 yıldır beklenen bir adım attı Fed ve faiz artırdı. Ama sadece bir faiz artırma kararı değil bu. Hem borç döneminin ilk sert testi oldu, hem de küresel para politikasının yönüne dair güçlü bir sinyal oldu. Nasıl değerlendirirsiniz Fed'in kararını hocam?
1: Evet, gerçekten de beklenen bir karardı. Hatta geçen haftaki programımızda da biz bunu konuştuk en son. Sormuştunuz işte Fed faiz artırımı yapar mı diye. Tabii Cuma günü tüketici fiyat endeksi açıklanacaktı. Henüz açıklanmamıştı. Biz Perşembe bunu konuştuk. Dedik ki eğer TÜFE iyi gelirse sıkıntı yok, ama kötü gelirse her halükarda arttıracak ve kötü geldi. Alt kalemlere bakıldığı takdirde enerji maliyetlerinin gerçekten arttığını gördü Fed ve bu çerçevede ne yaptı? Faiz oranını arttırdı 25 baz puan çerçevede ve %3,75 %4 aralığına çekmiş oldu bu federal fon oranı hedef aralığına. Tabii burada ilginç bir durum da şu: karar 12'ye karşı sıfır oyla alındı. Yani
0: Herkes öyle karar
1: tabii
0: verdi
1: tabii
0: yani.
1: yani bir mutabakat dahilinde alınan bir karar ve bunun da bir önem arz ettiğini söylemek mümkün. Yine burada konuşmuştuk Temmuz ayındaki toplantıda, orada da 3 üye faiz oranının artırılmasına dönük oy kullanmıştı. Onun da önemli olduğunu söylemiştik. Orada artık Fed'deki bazı üyelerin nedir? Faiz artışına gidilmesi eğilimi olduğunu söylemiştik ve ileriye bir sinyal noktasına değerlendirmiştik ve nitekim Eylül ayında da bunu net bir şekilde gördük ve piyasa bunu zaten satın almış durumdaydı. Tabii burada özellikle Temmuz 2023'ten beri yapılan ilk faiz artırımı, daha önce pandemi dolayısıyla faiz indirimine gidilmişti ve bu çerçevede 3 yıllık gevşeme ve ardından da bekle gör dönemi çerçevesinde Fed açıkça sıkılaştırma tarafına bu çerçevede geçmiş oldu. Tabi burada enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ve yapılan artırımın da %2 hedefine daha zamanında dönüşeceği şeklinde bir vurgu da dün akşam yapıldı. Dolayısıyla bu çerçevede nedir? Fed'in vermiş olduğu bu karar nedir? Piyasaları da gerçekten ciddi bir şekilde etkilemiş oldu.
0: Tabii bütün dünyanın beklediği bir karar. Bu karar açıklanınca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çok kızdı. Bir an önce faiz indirimi yapsın Fed dedi. Hem de sert bir tonda. Ama hani diyelim Trump için sürpriz oldu da bu karar dünya için sürpriz miydi hocam?
1: Yok, sürpriz değildi çünkü zaten piyasalar bu artırımı haftalardır bekliyordu. Bu fiyatlanmıştı. Bu aslında onaylanan bir beklenti de diyebiliriz. Federal fon vadeli işlem piyasaları 25 baz puanlık arttırma %92'nin üzerinde olasılık atfediyordu. Yani 25 baz puan bir artırım söz konusu olacaktı. Tahvil tarafında da aynı bir tablo söz konusu idi. Çünkü baktığımız takdirde 10 yıllık ABD hazine tahvili getirisi %4,60'ın üzerine çıkmıştı. Temmuz'dan beri bu tahvil faiz oranı 40 baz puan artarken yılbaşından beri de bu 100 baz puan artmıştı. Yani seyir yukarı doğru. Dolayısıyla böyle bir seyir yukarı doğru ise o takdirde
0: Zaten
1: Fed'in de
0: böyle.
1: zaten enflasyonda da bir kötüleşme var. Özellikle çekirdek enflasyonda alt kırılımlara bakıldığı takdirde ve bu çerçevede Fed de ne yaptı? Ağustos üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksindeki verilerin kötü gelmesiyle ister istemez artış kararını vermek zorunda kaldı.
0: Peki
1: Tam
0: ne
1: burada
0: süre...
1: asıl problem şu. Tamam verdi de yani bundan sonra nedir? Kaç ay daha artırım yapacak? Asıl beklenti bu.
0: Bundan
1: Şimdi
0: sonrakilere
1: tabii
0: bakacağız yani.
1: yani Ekim'de toplantı var. Ekim'i muhtemelen pas geçme ihtimali var. Aralık'ta artış söz konusu olabilir. Şeyde de 2027 yılında da nedir? Bir 75 baz puandan bahsediliyor. Dolayısıyla nedir? Ortalama %5 civarında bir faize gidilme durumu söz konusu olmuş olacak. Öyle gözüküyor 2028'de.
0: Peki siz dediniz ki tüketici fiyat endeksi verisi, üretici fiyat endeksi verisi zaten bize yolun bu olduğunu gösteriyordu. Bu veriler ne söyledi bize? Nasıl değerler ortaya çıktı?
1: Tabii geçen hafta Ağustos ayı verileri açıklandı. Tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi. Ve baktığımız takdirde bu manşet tüketici fiyat endeksinin yıllık %3,4 seviyesinde sabit kaldığı, çekirdek enflasyonunda yıllık %2,4'e gerilediğini gördük. Aslında bu manşet rakamlar başta ılımlı görünüyor ama asıl kritik nokta aylık değişimlerde ve alt kalemlerde. Bunlara baktığımız takdirde olayın aslında daha farklı boyutlarda olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Manşet TÜFE Ağustos'ta aylık bazda %0,4 artmış ama bunun büyük bir kısmının enerji kaleminde yükseldiğini görüyoruz. Ve benzin fiyatları korkunç bir şekilde artmış.
0: Evet.
1: %3,9 zamlanmış. Dolayısıyla nedir? Bu benzin fiyatlarındaki artış tabii önceki yılla karşılaştırıldığı takdirde %27,4 civarında bir yıllık artış olduğunu da söylemek mümkün. Bunun yanında enerji endeksinin tamamının da yıllık 16,3 arttığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla burada aslında Arzu Hanım ABD'de enerji fiyatları ciddi anlamda ne yapıyor? Bir baskı oluşturuyor ekonomiye. Tabii çekirdek tarafta da rahatlatıcı bir görünüm yok. Gıda ve enerji hariç çekirdek tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık %0,3 yükseldi. Ve nedir? Konut ve hizmetleri kalemi hala katı seyrediyor. Barınma bileşimi hala problemli ve enflasyon sepetinin en yapışkan parçası olmaya devam ediyor. Ve dolayısıyla çekirdek enflasyondaki bu beklenenden güçlü okuma artık Fed'in kenarda beklememesi gerektiğini, aktif rol oynaması gerektiğini ifade etti.
0: Şimdi Amerika'daki tüketici fiyatları açısından sonuç bu, veriler bu. Bir de üretici tarafına geçersek, üretici fiyat endeksi tablosu nasıldı?
1: Üretici fiyat endeksi de tabii

0: kademeli olarak, gecikmeli olarak tüketici fiyat endeksini etkiliyor. Ve Ağustos verisine baktığımız takdirde geçen hafta açıklandı o da. Burada aylık %0,4, yıllık da %5,4 olduğunu gördük. Ama tabii asıl sıkıntı alt kırılımlarda ve alt kırılımlarda da baktığımız takdirde özellikle enerji ekseninde, enerji sektöründeki fiyat artışlarının ciddi anlamda ekonomiyi etkilediğini söylemek mümkün. Tabii enerji denilince bu üretici üretim alanında dizel yakıt devreye giriyor
1: Evet.
0: ve dizel yakıt fiyatlarının bir ayda %24,1 oranında sıçrama yaptığını söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye ile mukayese ettiğimiz takdirde, değil mi? Benzer
1: Hı
0: bir tablo
1: hı.
0: Türkiye'de de var mı?
1: Kesinlikle öyle.
0: Şu anda 100 TL geçmiş durumda.
1: Türkiye'de var, Avrupa'da
0: Tabii,
1: var.
0: tabii.
1: Aynı sıkıntı
0: Tabii.
1: bütün dünya yaşıyor şu
0: Evet.
1: anda.
0: Yani ben şunu anlamıyorum. Yani Trump problemi çözmeye gitti ve ama şu anda
1: Büyük bir
0: tüm
1: problemle
0: ülkelerin
1: karşı
0: tabii kucağına
1: karşıyayız.
0: bombayı koydu.
1: Gerçekten öyle.
0: Patlamak üzere. Yani gerçekten tüm dünyada kaos var. Dizelde problem var, benzinde problem var, diğer akaryakıt ürünlerinde problem var. Yani
1: Bir de büyüyor sorun. Hürmüz Boğazı'nı konuşuyorduk, şimdi eklendi Babülmen'de.
0: tabii.
1: Dolayısıyla artarak büyüyor dünyanın
0: Tabii.
1: sorunu
0: Yani
1: enerji
0: sorun
1: fiyatları
0: çözülmüyor. Nereye
1: konusunda.
0: gidecek? Gerçekten de şey değiliz. Tabii bu dizel yakıt fiyatlarının çok ciddi anlamda artması, bunun yanında işte jet yakıtı, kalorifer yakıtı, tütün ve şekerleme grubunda çok ciddi artışlar, işte ulaştırma ve depolama hizmetlerindeki fiyatların artışı, kamyon taşımacılığı fiyatlarının artması, lojistik maliyetlerinin baskısının hala yoğun bir şekilde olması sonuçta üretici fiyat endeksini ciddi anlamda artırıyor. Ve baktığımız takdirde yıllık %5,4 oranda gerçekleşmiş. Bu tüketici fiyat endeksinin üzerine gerçekleşen bir durum ve bu aslında şunu ifade ediyor. Bu önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarına yansıma potansiyelinin yüksek olduğu ve tüketici fiyatlarının artacağını ortaya koyuyor.
1: Yani daha zor günler
0: Daha zor
1: bekliyor
0: günler
1: bizleri.
0: bekliyor tabii.
1: Şimdi bu veriler açıklandığında Fed tarafından, veriler kadar Fed başkanının açıklamaları, konuşmaları, verdiği rapor, satır araları da önemli oluyor. Onu da takip ediyor ekonomi çevreleri. Bu açıdan bakarsak Kevin Warsh basın toplantısında neler söyledi ki kendisi yeni başkan oldu daha, değil mi?
0: Tabii. Kevin Warsh'un konuşması hem sert bir enflasyon karşıtı tutum sergiledi hem de Fed'in bağımsızlık tonunu koruma çabası içeriyordu. Dolayısıyla burada özellikle fiyat istikrarını daha zamanında sağlama kararlarını göstermemiz gerektiğini ifade etti Kevin Warsh. Bu çerçevede faiz artırımına gittiğini söyledi. Tabii bunun yanında Warsh bir artırım değil, sıkı duruşun da süreceğini bu çerçevede piyasaya bildirmiş oldu. Tabi burada özellikle petrol ve gıda gibi arz kaynaklı şoklara yönelik olarak nedir? Şunu da ifade etti. Herhangi bir tek fiyata biz etki edemeyiz. Ama yapabileceğimiz ve yapacağımız şey görevli fiyat değişikliklerinin ekonomide ikinci ve üçüncü dereceden etkiler doğuracak biçimde yayılmasını engellemektir dedi. Yani aslında şunu demek istiyor. Ya biz birinci derece olan enerji fiyatlarına müdahale edemeyiz. Ama o enerji fiyatlarının etkileyeceği ikinci, üçüncü derecedeki yansımaları bizim etkilememiz lazım, değiştirmemiz lazım. Onları önlememiz lazım. Nedir bunlar? Enflasyon beklentileri. Ücret fiyat sarmalı yoluyla enflasyonun genişlemesinin ortaya çıkması. Dolayısıyla
1: Bunlar
0: tabii
1: engellenebilir diyor.
0: bunlar
1: Kontrol
0: engellenebilir.
1: edilebilir.
0: Ama enerji fiyatını engelleyemezsiniz. Çünkü sizin haricinizde işte farklı faktörler var. Hürmüz var. Başka arz kaynaklı faktörler var.
1: Evet.
0: O açıdan engelleme imkanı söz konusu değil.
1: Bir de ekonomik projeksiyonlar özeti ve nokta grafiği denen o teknik noktalar var. Onlar neler söylüyor?
0: Tabii bunlar da özellikle geleceğe dönük bu Fed'in ne tür karar alacaklarını da aslında ortaya koyan bir durum. Bu çerçevede ekonomik projeksiyonlar özeti komitenin faiz patikasına dair beklentisini Haziran toplantısına göre belirgin şekilde

0: revize etmiş olması bu çerçevede önemli. Ve baktığımız takdirde nokta grafiğinde 18 FED üyesinden 16'sı bu yıl ek faiz artırımı bekliyor. Yani bu gerçekten şey, beklenen bir durum. Tabii. Yani şu anda piyasa aralığı satın alıyor. Hı. Beklenti dahilinde. Ekim'e pas geçer. Aralıkta faiz artırımı olacak şeklinde. Dolayısıyla yani üyeler şunu demek istiyor. Tek artırım yeterli değil diyor.
1: Ve bu bundan çerçeve, sonra da artırmaya devam ediyor.
0: Tabii yani. Artırım devam edecek diyor. Ve bu çerçevede özellikle bu fiyat endeksi tarafında, işte işsizlik tarafındaki rakamlar çerçevesinde hareket edilerek karar verileceği de ortaya konmuş oluyor. Tabi burada özellikle FED resesyon değil, yumuşak iniş içinde sıkılaştırma yapmaya çalışıyor. Piyasa tarafı ise Mart 2027'ye kadar kümülatif bir 75 baz puanlık sıkılaşmayı fiyatlıyor. Dolayısıyla bu da ilginç bir durum ve %5'e kadar bir faiz artışının bu 2027'nin ilk çeyreğine kadar olacağına ilişkin bir beklentinin de oluştuğunu söylemek mümkün.
1: Dünyadaki jeopolitik risklerin, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisinden bahsettik, hep bahsediyoruz. Bunların bu sonuçtaki rolü, etkisi ne oldu hocam?
0: Yani rolü çok merkezi. Orta Doğu'daki çatışma, özellikle İran ile ABD arasında yaşanan gerginlik petrolün varil fiyatını 100 doların üzerine çıkarttı. Ama geçmişte 120 dolarları görmüştük. Değil mi?
1: Hı hı,
0: dolayısıyla gerçekten sıkıntılı bir durum. Hem toptan hem de perakende enerji fiyatları doğrudan etkileniyor. ABD'de çarşamba günü dizel fiyatı rekor seviyeye ulaştı. Dizel fiyatı da çok önemli çünkü yani lojistiğinden taşıma ve diğer hizmet sektöründe
1: her
0: kritik
1: şey
0: unsur. Tabii.
1: Her şey.
0: Yani kritik unsur. Mesela ben şu anda şuna bakıyorum. Türkiye'de de dizel evet, ciddi anlamda arttı. Tabii ben cebime bakıyorum. Neden? Bu servislerde.
1: Her hafta tabii, servis sorununu söylüyorsunuz.
0: Evet, servis sorununu söylüyoruz. Çünkü etkileyecek.
1: Evet.
0: Yani şu anda 100 TL'ye geçmiş durumda, 90 TL'ye kadar fiyat artışı yoktu.
1: Evet.
0: Ama ondan sonra artık her an gelebilir. Neden?
1: Sizi yani, bir zam bekliyor.
0: Yani bizim cebimizi etkileyecek tabii. Ama sonuçta servisçinin de tabii kar etmesi lazım.
1: Yapılacak
0: bir yoksa şey başka türlü yapamaz ki bu işi. Tabii bu demek ki bu çerçevede önemli. İşte lojistik, ulaştırma, gıda dağıtım zincirlerine yansıyan önemli bir kalem bu dizel fiyatındaki değişim. Dolayısıyla bu çerçevede nedir? Kevin Warsh'un da ifade ettiği üzere yani petrol market çerçevesinde. Evet, petrol fiyatını biz etkileyemeyiz ama işte bu şokun bekleyişlere geçmesini, ücret pazarlıklarını, fiyatlama davranışını, işte konut dışı hizmet enflasyonuna kalıcı biçimde yansımasını engellemek için sıkılaşmanın tercih edildiğini zaten ifade etmişti.
1: Beklenen bir karardı deniyor ve hatta siz biraz önce altını çizdiniz. Aralıktaki artışı da bekliyor ve fiyatlıyor piyasalar. Ama beklemesine rağmen piyasanın bir tepkisi vardır muhakkak. Nasıl tepki verdi piyasalar?
0: Karar öncesi Wall Street kısmi bir yükseliş içindeydi ve Kevin Warsh'un basın toplantısı esnasında işte bu yazın enflasyon verileri altta yatan eğilimlerin iyileştiğini söylemiyor cümlesinin ardından Standard Poor's 500 endeksi yükseliş iken düştü ve yatay seyirde takip etmeye başladı. Tabii tahvil piyasasına baktığımız takdirde onun da yükseldiğini söylemek mümkün. Dolar endeksi güçlendi, enerji hisseleri arttı. Kredi piyasalarında da faiz oranlarının artık artma eğilimi söz konusu. Tabii özellikle altın yatırımı açısından olaya baktığımız takdirde dün özellikle dikkat ettim. Bu Fed'in faiz kararını açıkladığı anda bir ons'ta bir 150 dolar civarında bir düşüş oldu.
1: Hı hı.
0: Fakat daha sonra petrol fiyatındaki gerileme çerçevesinde o düşüşün de geri alındığını ve altın fiyatının arttığını bu çerçevede gördük.
1: Şimdi bir de küresel açıdan bakarsak birçok kişi belki şunu düşünebilir.

Bütün bu konuşulan şeyler Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası'nın açıkladığı bir karar. Ama işin aslı öyle değil, değil mi hocam? Niye biz bütün dünya olarak Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed'in faiz kararı

0: Şimdi düşün, faiz oranını arttırmış. Şimdi böyle bir durumda ne olacak? Orada küresel tahvil getirileri yüksek. Ve bu çerçevede nedir?
1: Herkes
0: ABD
1: parasını
0: faizleri
1: oraya
0: yüksek oldu.
1: götürecek.
0: Oraya gidecek tabii. Yani getirisi yüksek ise bu çerçevede dışarıda tutmanın bir anlamı yok ki. Götürür ABD'de dolara yatırır. Zaten dolar güçlü bir para.
1: Yani dolar evine doğru
0: Tabii
1: yola çıkacak.
0: gitmiş olacak ve dolayısıyla burada para birimi veya para politikası noktasında özellikle ABD faizine yakın olan bağlı ekonomilerde bir stres oluşturacak. O ülkelerden bir tanesi Japonya. Japonya'da bu noktada zayıflayan yen karşısında nedir? Faiz artırımına gitmek durumunda öyle gözüküyor. Tabii aynı durum Avrupa Merkez Bankası'nda da söz konusu. Avrupa Merkez Bankası'nda bir ikilem söz konusu. Bir taraftan enflasyon artışı ve habire faiz artışına gidiyor. Diğer taraftan bu Fed'in atmış olduğu bu adım dolayısıyla kırılgan bir yapı. İşte bu çerçevede bir karar alıp faiz artışının devamını ne yapması gerekiyor? Getirmesi gerekiyor. Tabii bunun yanında Asya piyasaları var. Asya piyasaları üzerinde de çok ciddi anlamda bu Fed'in etkisini oluşacağını söyleyebiliriz. Ve kısaca aslında şunu söyleyebiliriz. Fed tek başına karar veriyor ama sonucu tüm dünya para birimleri, tahvilleri ve emtia piyasalarını etkiliyor.
1: Evet, Fed bir öksürüyor, bütün dünya hasta oluyor. Öyle mi
0: Aynen,
1: hocam?
0: aynen.
1: Peki gelişmekte olan piyasalar nasıl etkileniyor bu durumda?
0: Tabii bizim açımızdan da önemli.
1: Sıra ona geldi. Japonya'yı konuştuk, Avrupa'yı konuştuk.
0: Tabii bizi de çok ciddi anlamda etkiliyor. Şimdi baktığımız zaman gelişen ekonomilerde iki ana kanaldan söz etme imkanımız var. Birincisi sermaye akımları kanalı. Yüksek ABD getirileri dolar varlıklarını göreli olarak tabii daha cazip kılıyor. Bu da gelişen piyasalardan yabancı sermaye çıkışları, kur seviyelerini ve tahvil hisse piyasalarını etkiliyor. Tabii işte

0: doları güçlendiriyor. Bu dolar cinsi borcu olan gelişmekte olan ülkeler için sorun demek. Şimdi böyle bir durumda nedir? Bu gelişen ülkelerin ciddi anlamda dolar borcu varsa tabii nedir? Kendi para birimleri cinsinden borç miktarı arttığı için o açıdan o zaman ne yapması gerekiyor? Ciddi anlamda etkilemesi gerekiyor. Tabii emtia fiyatlarında da bir artış söz konusu. En önemli emtiamız da biliyorsunuz petrol. Petrol varil fiyatının dolar cinsinden ve doların da değerlendiğini düşündüğümüz takdirde gerçekten de yüksek enerji maliyetlerinin olduğunu görüyoruz. Ve aslında bu gelişen ekonomiler iki durumla karşı karşıya. Bir taraftan yüksek enerji maliyetleri, bir de sıkılaşan finansal koşullar. Ve tarihsel bir deneyime bakarsak şöyle geçmiş yıllara ilişkin küresel ekonomide FED sıkılaştırma dönemlerinin geçmişte Türkiye, Brezilya, Endonezya, Meksika ve Güney Afrika gibi ülkelerde türbülansa neden olduğunu görürüz.
1: Evet.
0: Mesela en basit şey şudur. Yani hani sıcak para deriz ya, bu paralar işte oynaktır, hızlı bir şekilde
1: Kaçıp
0: çıkar,
1: gidiverir.
0: kaçıp gider. Şimdi kaçıp gittiği takdirde sonuçta ülkelerin dövize ihtiyacı var mı? Var.
1: Var.
0: Çünkü siz yurt dışından alacağınız, ithal edeceğiniz malların bedelini döviz içerisinde ödemeniz gerekiyor. Peki o dövizi nasıl bulacaksınız?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani mecburen o zaman ne yapmanız gerekiyor? Devalüasyon yapmanız gerekiyor.
1: Bütün
0: Devalüasyon.
1: dünyayı etkileyen sonuçlar
0: Tabii.
1: oluyor
0: Gayet
1: Fed'in aldığı kararların.
0: tabii.
1: Türkiye özelinde bakarsak bize nasıl getirileri olacak bu sonucun?
0: Evet, yani bizim için de hayra alamet herhalde olmayacağı kesin. Çünkü öncelikli olarak döviz kuru etkilenecek. Güçlenen dolar TL üzerinde ilave bir dış baskı oluşturacak. Bu da hem doğrudan kur geçişkenliği yoluyla enflasyona hem de dolar cinsi borç yükü olan Türk şirketlerinin bilançolarını olumsuz bir şekilde etkileyecek. Borçlulukları artacak. Bu da Türk şirketleri açısından olumsuz bir durum. İkinci kanal enerji. Türkiye biliyorsunuz net enerji ithalatçısı olan bir ülke. Değerlenmiş bir dolar karşısında Türkiye'nin cari açığında ciddi bir artış olduğunu görebiliriz. Üçüncü kanalımızda risk primi. Şimdi böyle bir durumda yüksek ABD getirileri varsa, dolar değerlenmişse o zaman gelişen ekonomilerde Türkiye'de para tutmanın bir anlamı yok. O paraların o bölgelere gideceğini ve ciddi bir sermaye çıkışının ve kur baskılarının hızlanacağını söylemek mümkün. Tabi bu tabloda ister istemez bu CDS dediğimiz risk birimlerini ciddi anlamda artıracak. Dolayısıyla burada cari denge verileri ve enerji fiyatlarındaki seyrin çok yakından takip edilmesi gereken bir göstergeler olarak da değerlendirmek mümkün.
1: Başta dedik ya, Fed kararını açıkladığında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çok kızdı. Bir an önce faiz indirimine geçmesini hem de sert bir şekilde söyledi Fed'e. Peki bundan sonra nasıl ilerler Trump-Fed ilişkisi? Şu an ne durumda? Bir de siyasi açıdan bakarsak nasıl değerlendirirsiniz?
0: Aslında burada şunu sormak lazım. Önceki başkan Powell'ın ne günahı vardı? Çünkü habire ona
1: Ne
0: yükleniyordu.
1: kadar kızıyordu ona.
0: Evet,
1: Evet.
0: yani çok rencide edici
1: Evet.
0: cümleleri kullanıyordu.
1: Evet.
0: Yani hiçbir şey bilmiyor, çok beceriksizler. Ben otursam onlar yerine daha güzel kararlar verebilirim
1: Doğru.
0: şeklinde. Ama baktığımız zaman öyle olmuyor. Çünkü sonuçta siz dünya ülkesisiniz, bir numarasınız. Fed de önemli bir kurum. Onun bağımsızlığını ne yapmak zorundasınız? Sağlamak zorundasınız. Ve Fed'in bu çerçevede 12 üyesinin de oy birliğiyle almış olduğu bir karar aslında nedir? Trump'a bir mesaj niteliğinde ve özelliklerini bu çerçevede korumuş, ilan etmiş oluyorlar. Yani evet, faizin düşük olmasını gerçekten herkes ister. Yani halk finansmana ulaşsın. Hiçbir problem yok. Firmalar finansmana ulaşsın. Düşük finansmana ulaşsın. Ama
1: Ekonomi canlansın.
0: tabii herkes ister ama o durumda da iç talepte çok ciddi bir artış oldu.

0: olduğu takdirde
1: Evet.
0: fiyat istikrarında bozulma söz konusu olursa o zaman onu önlenemez bir hale getirir. FED neden bu dün akşam faiz artırımına gitti? Baktı ki enflasyonda kötü bir tablo var. Ağustos enflasyonu kötü bir tabloyu ortaya koydu. Bu önlenemez bir şekilde kenarda beklemeyeyim ve direkt müdahale edeyim dedi.
1: Peki bundan sonra ne olur hocam? Yatırımcıları bundan sonraki dönemde nasıl bir ortam bekliyor?
0: Tabii burada bunun için kısa vadede 5 kritik durum var. Onlara bakmak lazım. Tüketici fiyat endeksi verileri var. Onlara bakmamız lazım. Bunlar işte Fed'in Ekim ayındaki toplantısında önlerinde bulacak üyeler. İkinci olarak 2 Ekim'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri var. Üçüncü olarak 13 Ekim'de açıklanacak işte tüketici fiyat endeksi, 15 Ekim'de açıklanacak üretici fiyat endeksi. Bu veriler de önemli. Dördüncü olarak da jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatları ki şu anda Brent petrol varil fiyatı zaten yükseliyor. O açıdan bunu da dikkat etmek lazım. Ve beşincisi de diğer büyük merkez bankalarının tepkiler ne olacak? Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası'nın FED sonrası vereceği mesajlar küresel kur ve tahvil piyasaları içinde belirleyici olacak.
1: Peki son olarak toparlamak gerekirse, özetlemek gerekirse Fed'in bu kararı bize ne söylüyor hocam? Peki.
0: Şimdi tabii burada 3 ana çıkarım yapabiliriz. Birincisi Fed geçici enflasyon tezini artık tamamen bir kenara bırakmış görünüyor. Walsh'un ifadesiyle altta yatan eğilim iyileşmiyor. Enerji ve hizmet enflasyonundaki katılık çekirdek göstergeleri de yansıyor ve 2028'e kadar %2 hedefine dönüş beklenmiyor. İkincisi, para politikası artık veri odaklı bekleme modundan kararlı sıkılaştırma moduna geçti. Oy birliğiyle alınan karar 18 üyeden 16'sının ek artırım öngörmesi ve nokta grafiğindeki yukarı revizyon bu tutumu pekiştiriyor. Üçüncü olarak da küresel etkiler kaçınılmaz. Dolar endeksinin güçlenmesi, gelişen piyasalar açısından, emtia fiyatları açısından ve

0: yatırımcılar açısından mesaj gayet net. Küresel likidite koşulları sıkılaşıyor. Dolar cinsi maliyetler yükseliyor ve bu tablo en az 2 ya da 3 çeyrek daha bizimle olacak.
1: Peki hocam, şimdi 3-4 dakikalık bir süremiz var. Bütün bu başımıza gelenlerin sorumlusu petrol, petrol fiyatları. Önce bir son durumu bize söyleyin. Şu anda petrol ne kadar fiyatı ve neden bu duruma geldi? Bundan sonra ne olabilir?
0: Evet, Brent petrol varil fiyatı Salı günü 107,5 doları gördü. Şu anda biraz gerileme ile 104 dolar civarında seyrediyor. İnşallah daha
1: Ama hala
0: artmaz.
1: 100 doların üstünde.
0: Evet, 100 doların üzerinde. Daha baktığımız takdirde bu yükselişin ardındaki 4 ana faktör var. Birincisi İran ile ABD arasındaki Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, dolayısıyla sevkiyatın yapılamaması. İkincisi Suudi Arabistan'ın Doğu Batı boru hattının Irak'tan yapılan bir saldırı sonucu kullanım dışı kalması ve günlük 7 milyon varilin arza sunulamaması. Üçüncü olarak da Libya'daki yeni üretim aksaklıkları. Dördüncü olarak da OPEC üyelerinin tanker akışlarının uzun süredir kesilmesi sebebiyle üretimi zorunlu olarak düşürmüş olması. Bunlar ana sebep olarak değerlendiriliyor. Tabii Türkiye'ye yansımaya baktığımız takdirde Türkiye'de fiyatlar yükseldi. Şu anda motorin 100 TL'yi aştı. Benzin 80 TL civarında. Bir ara benzin ile motorun arasındaki marj tek haneye düşmüştü. Şu anda yine çift
1: Evet.
0: hanede gerçekten sıkıntılı bir durum. Yani
1: Dünya açısından da öyle değil
0: dünya
1: miydi?
0: açısından da çünkü işte Suriye'de gördük %40 oranında bir zam yapılmış. Halk çok ciddi anlamda tepki göstermiş. Gerçekten de korkunç bir şey.
1: Avrupa'yı, Almanya'yı
0: Avrupa'da var,
1: özellikle
0: Rusya'da
1: söylüyorlar.
0: var. Tabii
1: Tabii.
0: Rusya'da benzin problemi var. Hatta Ukrayna-Rusya savaşında işte Ukrayna'nın işte Rusya'daki dizel üretim yerlerini işte bombalamaması konusunda işte Trump'la bir takım görüşmeler falan var. O açıdan dünyada şey önemli.
1: Peki.
0: Fakat şimdi burada şunu söyleyeyim özellikle
1: Çözümü var mı
0: arzanım.
1: hocam? Onu bir
0: Şimdi
1: soralım.
0: şu var. En önemlisi artık bu yapıda enerji dışa bağımlılığı azaltacak yenilenebilir kaynak yatırımlarına gitmek lazım.
1: Çözüm bu mu yani?
0: Yani ona gitmek lazım. Çünkü bu fosil yakıtlarından kurtulmak lazım. Eğer kurtulmadığınız takdirde her zaman Hürmüz Boğazı'na mahkumsunuz. Her zaman işte bu tür çatışmalar ciddi anlamda fiyatları artırır. Dolayısıyla yani burada ciddi bir problemle karşılaşmamak için zaten Çin'de bu yenilenebilir enerji noktasında gerçekten kendisini geliştirmiş durumda ve ciddi bir üretim var. Türkiye'nin elektrik üretimi kadar üretimi var ve ekipmanlar konusunda da gelişmiş ve bu konuda da ihracatı ciddi anlamda artma eğiliminde. O açıdan tüm ülkelerin bu yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak fosil yakıtı olan enerji kaynaklarına olan talebini azaltması gerekir. Aksi halde bu krizler hep devam edecek. 73'te de vardı 1973'te. 2026'da da olacak. Daha
1: Bundan
0: sonra da
1: sonra
0: olacak.
1: da
0: Tabii.
1: olur. Peki bu uyarıyı yaparak bitirelim o zaman bugünkü programımızı. Hocam çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı sizler için hocamız Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bir hafta sonra Perşembe günü Ekonomi Penceresi'nde yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

0: çalışgan der, akışkan olur akışkan, çalışkanı da çalışgan diye telaffuz ederler. Dikkatle dinlerseniz bazı kelimelerdeki kalın K sesini G olarak söylediklerini anlarsınız. Başkan yerine başkan diyebilirler. Başkan, toplumda lider sıfatını taşıyan unvanlardan biridir. Kelimenin fonetik bakımdan yazımına bakacak olursak, Türkçedeki seslerden kalın K sesine sahip olduğunu görürüz. Dolayısıyla A seslerinin de ince değil, açık A sesi olduğunu söyleriz. Telaffuzu başkandır. Başkan kelimesinin etimolojisine baktığımızda eski Türkçe karşımıza çıkıyor. Eski Türkçe'de başkan, başkan olarak geçiyor. Nerede geçiyor? Divan-ı Lügati Türk'te var başkan. Yani Angara der gibi başkan diye yazıyor. Türkçe'de baş, kafa, ser sözcükleri çoğu kez birbirinin yerine kullanıldığı gibi baş sözcüğü lider, önder, büyük ve ilk kavramlarını da ifade eder. Divan-ı Lügati Türk'te oymağın büyüğüne budun başkanı denildiği gibi denizlerdeki büyük balıklara da başkan denilmiştir. Eski Türkçe'de an veya gan eki yapabilen anlamını verir. Mesela baskan, kelimede basabilen ve basan demektir. Sefer Sormaz'ın Danişmentname'ye göre Emir Gazi'nin faaliyetleri adlı makalesinde yağ basanın eski Türkçe'de karşılığı yağ baskandır denilmektedir. Bazı hocalar da bas kelimesinin saldırı anlamına geldiğini belirtir. Bu durumda baskan kelimesinden baskın türemiş olmalıdır. O halde başkana başkan diyenler eski Türkçe'ye göre doğru söylemiş oluyor. Anadolu'da halk arasında başkan değil, başkan deniyor. Sosyal medyada da bu kavramı çok sık duyarsınız. Başkan diye bir film bile çevrildi biliyorsunuz Kıbrıs'ta. Ayrıca bu sıfat çeşitli kişilerin adlarının yanında da söyleniyor. Hatta Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal adına Ünal Başkan diye bir sayfa açılmıştı. Bir de gençler arasında yaygınlaşan bir moda var sanki. Birbirlerine başkan diye hitap ediyorlar. Başkandan başkana geçelim. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimseye başkan denir. Kelime baş kökünden türemiş. Baş kelimesinin aynı zamanda lider olduğunu da biliyoruz. Burada bir yapım eki kullanılmış. Osmanlı devrinde baş kelimesi çeşitli unvanlardaki üst düzey görevli olarak kullanılırdı. Kaynaklarda eski Türklerde başkan için ki aynı zamanda başkomutandır, başbuğ kelimesini görüyoruz. Bu kelime baş ve buğ kelimelerinden oluşmuş. Bazı hocalar buğ kelimesinin zaman içinde beye döndüğünü yazar. Serkan adı da başkan anlamına gelir. Farsçadan geçen ser, baş olduğuna göre Türkçe kan sözüyle birleşerek Türkiye'de çok fazla kullanılan erkek adlarından biri olmuş. Önde giden kişi anlamına geldiği gibi soylu kan yani soylu kişi olarak da çevirebiliriz. Ama kan hecesini aynen alırsak başkan da denilebilir, önder de. Osmanlı Türkçesinde başkanın karşılığı reis idi. Mesela başbakan için reisi vükela denirdi. Cumhurbaşkanı, cumhuriyetin ilk yıllarında reisi cumhur olarak belirtilmiştir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Gündem Enerji programında sevgili partnerim Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam'la birlikte ben Mahmut Gürer. Önümüzdeki yarım saat karşınızda olacağız. Barış merhaba.
1: Merhaba, merhaba.
0: Efendim programımızı sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktansa sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Bizlere çift 0913 12 463 34 19 ve çift 0913 12 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilir. Görüş, öneri ve sorularınızı iletebilirsiniz. Özellikle hareketli olan dünya enerji piyasaları ve diplomasiyle ilgili olarak. Yine bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Dinle uygulamasından da bizleri evlerinize, araçlarınıza ya da her neredeyseniz oraya sesimizle konuk edebilirsiniz. Haftalardır bitmeyen gündemimiz kuşkusuz Hürmüz.
1: Evet.
0: Birazcık Hürmüz konusuna eğileceğiz ama
1: mecbur.
0: Daha önce de ele aldığımız, bizim burada ve tahmininde bulunduğumuz, hı-hı, sevgili dinleyenlerimize de söyleyelim.
1: Evet.
0: Krizin Babül Mendeb Boğazı'na, yani Kızıldeniz'de ve Süveyş Kanalı'nı bağlayan diye kritik bağlantı noktasına da sıçrayabileceğini, tahminlerimizin yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başladığını görüyoruz. Bunu da konuşacağız. Yine petrolün fiyatı 110 dolar seviyelerini,
1: evet,
0: artık
1: zorluyor,
0: test ediyor ve üstüne geçerse daha da artacak gibi görünüyor. Dolayısıyla petrol ve gaz piyasalarında, yani küresel enerji piyasalarında endişe çok yüksek seviyede. Türkiye'de bu süreçte özellikle elektrik üretimi için kaynak çeşitlendirmeye gidiyor. İşte Akkuyu Nükleer Santrali önümüzdeki süreçte açılacak. Yine yenilenebilir enerjideki yatırımlar gerçekten son dönemin çok yüksek noktalarına çıktı. Güneş enerjisi, jeotermal enerji konusunda yatırımlar devam ediyor. Bunları da değerlendireceğiz sevgili Barış'la birlikte. Ayrıca yine enerji konusundaki uluslararası enerji işbirlikleri de masada. Türkiye'nin bir elektrik tel hattı mı deniyor buna Barış, bilmiyorum. Bir elektrik hattı. Yani hep doğalgaz boru hattı,
1: evet,
0: petrol boru hattı derdik. Bu sefer Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan arasında bir yeni bir hattın yapılması söz konusu.
1: Elektrik
0: bunu
1: koridoru.
0: Elektrik koridoru,
1: enerji
0: denebilir,
1: koridoru.
0: Evet,
1: evet yani.
0: Enerji koridoru denebilir. Bu da gündemde. Ama biz Hürmüz kaynaklı krizle başlayalım. Yani Trump sabah gece yatıyor farklı konuşuyor. Sabah kalkıyor, uyanıyor. Artık rüyada ne gördüyse, neye niyet, neye kısmet farklı konuşuyor.
1: Yani şu anda dünya ekonomisi petrol ve akaryakıt yüzünden devasa bir kırılma anında. Yani küresel sistem fosil yakıtlar ve akaryakıtın neden olduğu kriz dalgalarıyla boğuşmayı öğrenmek zorunda.
0: Hı hı.
1: Artık sizin ne kadar petrolünüz var değil, bu petrolü gerçekten piyasaya ulaştırabilecek
0: araçlarınız var mı?
1: Araçlarınız, hattınız, rotanız, hı-hı, var mı? Güvenliğiniz var mı, hı-hı, sorusu çok çok önemli.
0: Zaten
1: hale
0: o
1: geldi.
0: Araçların bence başat unsuru şu anda güvenlik haline geldi Barış. Yani işte Hürmüz Boğazı'nda görüyoruz. Suudi Arabistan'da, Irak'ın da aynı şekilde var doğalgazı, petrolü. Katar'ın çıkabiliyor mu?
1: Evet.
0: Çıkamıyor.
1: Hatta şimdi Babul Mendeb buna katıldı. Buralarda bir hareketlilik var. Suudi Arabistan'ın Doğu Batı hatlı bir petrol hattı var. Boru hattı. Bu bombalandı ve geçici olarak sıkıntı yaşadı. Yaklaşık 7 milyon varillik bir kapasitesi var. 2 milyon varili ülke için kullanılıyor. 5 milyon varillik de bir ihracat kapasitesi var.
0: Ki bu Arabistan coğrafyası için konuşursak deyim yerindeyse devede kulak.
1: Tabii ki. Yani yarı civarlarında. Bu şimdi bu neye yol açıyor? Tüm dünyada büyük bir akaryakıt krizine yol açıyor. Neden akaryakıt krizine yol açıyor? Çünkü bölgeden birincisi ham petrol çıkmıyor. Bu sırada Rusya'daki savaş dolayısıyla Ukrayna Rusya'nın hem ihracat limanlarını hem de rafinerilerini bombalıyor. Bunu fırsat bilen dünya genelindeki rafinasyon şirketleri marjlarını arttırıyor.
0: Tabii ki.
1: Kar marjları dünya genelinde %30'lara çıkmış rafinasyonda.
0: Yani şöyle demek lazım. Aslında o rafineri şirketleri kazançlarını sabit tutuyor. Petrol az gelse de aynı parayı kazanıyorlardı. Petrol çok gelse de aynı parayı kazanıyorlar.
1: Ve bunu bir silah gibi kullanarak sürekli olarak ekonomiler üzerinde bir petrol baskısı, akaryakıt baskısı oluşturan bir Amerika var.
0: Hı hı.
1: Amerika bunu çok, biraz önce de söylediğin gibi, işine geldiğinde yükseldi.

0: yükselterek, biraz piyasaların gazını almak için indirerek, hem de karşılığı olmayan açıklamalarla. Bunu siz SPK'ya bağlı herhangi bir şirket için yapsanız ya da herhangi bir emtia için yapsanız bununla ilgili hemen tutuklanırsınız.
1: Tabii tabii.
0: Ama Amerika Birleşik Devletleri bunu küresel ölçekte yapıyor. Yani bunu artık saklamaya da bir lüzum yok. Yeryüzünden sileceğiz bu medeniyeti diyor. Akşamında barış imzalıyor. Sabah bulamayacaksınız diyor. Adamlarını gönderiyor barışmak için. Tam imzaladık artık her şey yolunda diyor. Sabah bombalıyor. Yani bu gerçekten komik bir hale geldi. Ve şimdi öyle bir hal var ki artık Kızıldeniz'de bir tankere yapılan tek bir saldırı küresel navlun fiyatlarında %40'lık bir sıçramaya yol açıyor.
1: Korkunç.
0: Korkunç. Bu sizin alacağınız herhangi bir Çin bazlı ürünün %40 daha pahalıya gelmesi demek. Sadece orada.
1: Sadece o değil
0: maliyet
1: ki.
0: Bazında.
1: Şimdi baktığımızda küresel çaptaki en büyük et üreticisi Güney Amerika. Yani
0: evet.
1: Arjantin, işte Şili, o bölgedeki ülkeler. Bunlar et oradan herhalde yüzerek gelmiyor. Yani bir şeye bağlamıyorlar. Balığın sırtına bağlayıp getirmiyorlar.
0: Şimdi mazot en büyük darbeyi yedi. Bu en büyük darbe. Biliyorsun eskiden mazot hani Türkiye'de de dünya genelinde de daha ucuz
1: Uygun
0: olduğu,
1: olandı.
0: Daha ucuz olduğu ve daha az yaktığı için araçlarda tercih edilen ve bu nedenle de maliyetleri son derece işletme maliyetleri en azından yürütme maliyetleri daha düşük olan bir şeydi. Şimdi benzinin üzerine çıkan bir fiyatla mazotun eksikliğini hissediyoruz. Nakliye maliyetlerini katlıyor dünya genelinde. Gıdadan teknolojiye elimize ne geçiyorsa bunun her sektördeki küresel bir enflasyon şokunu tetikleyen bir sürece giriyor bu. Bu basit bir konu değil. Ve bununla birlikte Türkiye ne yazık ki ondan etkileniyor. Yani %90'ını özellikle akaryakıt ihtiyacının, daha doğrusu doğalgaz ve petrol ihtiyacının %90'ını ithal ediyor. Ve bir basit bir formülasyon, bir hesaplama var. Bu resmi bir rakam değil ama bu hesaplama bu şekilde ilerliyor. Petrolün varil fiyatındaki her 10 dolarlık kalıcı artış, yani kalıcı artıştan kastım bir ayı bulan 3 hafta ile bir ay arasında değişen bir 10 dolarlık kalıcı artış, Türkiye'nin yıllık enerji ithalat faturasına ve cari açığına doğrudan 4 ila 5 milyar dolarlık bir yıl bazında söylüyorum.
1: Korkunç
0: bunu.
1: Bir rakam.
0: Ek yük getiriyor. Daha kritik olan hani küresel mazot faaliyetleri arttığında içeride bizim içerimizde lojistik, tarım, sanayi tüm maliyetlerimiz doğrudan pompa fiyatlarından etkilenerek artıyor. Şimdi tüm bu noktada Türkiye'nin yapması gerekenler var ve bunu da yapmaya çalışıyor ama şunu görmekte fayda var. Doğal gaz ve petrol artık Amerika Birleşik Devletleri, OPEC ve Rusya tarafından gerçekten bir silah olarak kullanılabilecek kadar aymazca kullanılıyor.
1: Hı hı.
0: Bunun ülke ekonomileri ve bunun ülke stratejileri için şaşmaz bir değeri var. Ve bundan kurtulmak için de içinde Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarına yönelmesi gerekiyor. Burada yenilenebilir devreye giriyor.
1: Hı hı. Yani özellikle güneş enerjisine ve rüzgar enerjisine baktığımızda yine aynı şekilde jeotermal de bunlardan bir tanesi. Hidroelektrik de bunlardan biri. Baktığımızda özellikle bu yıl ve geçen yıl ikisini katabiliriz. Sezonun el verdiği ölçülerde zaman zaman elektrik üretiminin %60'ının 50'sinin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini gördük.
0: Evet.
1: Bu da kuşkusuz senin az önce belirttiğin cari açığın en azından sabit tutulması bakımından ya da artışın doğrudan yansımaması bakımından çok önemli bir rol oynuyor herhalde.
0: Ya bu çok çok önemli. Şimdi bakın biz başkalarının krizinin, tamam mı, ve akaryakıt şoklarının faturasını ödüyoruz şu anda. Doğru mu? Yani
1: doğru tabii.
0: Krizi biz çıkarmadık.
1: Evet.
0: Ve biz bu krizin bedellerini ödemek zorunda bırakılıyoruz. Ve hatta bu krizi çıkaranların maliyetlerini dünya karşılıyor bu fatura artışlarıyla. Hı hı. Bunu artık bir varoluşsal meydan okuma olarak görmemiz gerekiyor. Şimdi dünyada yeşil dönüşüm artık gerçekten çok önem kazanmaya başladı. Petrolün ve doğalgazın durumu belli. Nükleer çok hızlı ilerlemiyor. O zaman elimizde hızlı bir alternatif olsun ve yenilenebilir, maliyetleri düşük alternatifler olsun dediğimizde yenilenebilir var. Şimdi Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında da sınırda karbon vergileri geldi biliyorsun.
1: Evet.
0: Bunu dünya

0: Avrupa'nın her ülkesine neredeyse geçerli ve Avrupa Birliği hala büyük bir ticari ortak Türkiye ve dünya ülkeleri için. Şimdi küresel sermayede tüm bu riskler görüldüğü için dünya genelinde yapılan her 5 dolarlık enerji yatırımının tam 4 doları artık bir şekilde yenilenebilir kaynaklara akıyor. Bu çok çok önemli bir şey.
1: Evet tabii.
0: Ve Türkiye ne yaptı burada? Bunu Türkiye, artık bu açıyı Türkiye olarak görmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin gerçekten bu başarılarını bizim görmemiz lazım. Anlamını da çözebilmemiz lazım. Arkasında durmamız lazım ve ileriye dönük etkilerini küresel olarak hissettirecek bu Türkiye'nin bu dönüşümü. Buna da ileride değineceğim. Şimdi Genset verilerine göre 2014'te sadece 40 megawatt olan güneş enerjisi kurulu gücümüz bugün tam 641 kat. Yanlış duymadın. 641
1: Çok
0: kat
1: ciddi bir artış yani.
0: artarak 27.638 megawatt'a ulaştı. Bu müthiş bir rakam.
1: Yani müthişten de öte. Yani
0: Evet. Bunu bizim önümüze geçen tek bir rakam var. O da Çin. Çin gerçekten bu konuda başka bir yerde. Ama Türkiye'nin konumu düşünüldüğünde yaptığı çok akıllıca bir hamleyle 2014'ten bugüne 641 katlık bir artışı başarmış durumda. Bugün elektrik kurulu gücümüzün 21.7'si, yani 22'si diyelim biz buna, güneşten tek başına.
1: Müthiş.
0: Müthiş. Rüzgarla birlikte ise 33.8, 34 diyelim, 3'te 1'inin fazlasını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz artık.
1: Ki buna HES dahil değil henüz.
0: Henüz HES dahil değil. Bu en yenilenebilir iki kaynağı söylüyorum yani. Güneş ve rüzgarı. Türkiye'nin öngörülen devasa bir elektrik talep büyümesi var. İnanılmaz bir büyüme var zaten. İleriye dönük de çok çok büyük bir büyüme olacak. Uluslararası enerji raporlarına göre, enerji ajansı raporlarına göre tüm IEA üyeleri arasında elektrik talebi en hızlı büyümüş olan ülke Türkiye.
1: Bu sanayileşme ile ilgili bir şey. Yani sen daha önceki programlarda da söylemiştin. Elektrifikasyon
0: Evet.
1: kavramını açmamız da gerekiyor birazcık belki. Elektrikleşme de denilebilir buna.
0: Evet.
1: Sanayiniz genişliyor, büyüyor. Özellikle son 20 yılda baktığımızda neredeyse 60 kilometrede bir organize sanayi bölgesi var Türkiye'nin. Dolayısıyla bunlara bir şekilde sizin yakıt aktarmanız gerekiyor ki o da elektrik. Ki
0: Evet.
1: üretimi sağlayabilirsiniz.
0: Seni şok edecek bir şey söyleyeyim. Elektrikten çok daha fazla hanenin büyüme oranı var. Toplamda miktar olarak talep büyümesinde sanayinin etkisi çok büyük, ama oransal olarak konutların, meskenlerin büyüme hızı çok daha fazla. Çünkü elektrikleşme kişilerin özel hayatında ve özel hayatını kapsayan mekanlarda gerçekleşiyor daha fazla. Buna ileride elektrikli araçları da kattığımızda, bireysel elektrikli araçları da kattığımızda en büyük talep artışı meskenlerden geliyor ve bunu engellemenin bir yolu yok. Hatta bu artık desteklenecek bir süreç. Şimdi elektrikleşme ne demek? Birincil enerji ihtiyacının elektriğe geçmesi demek. Eskiden petroldü. Niye? Arabanız, ondan sonra ısınmanız hep bundan gerçekleşiyordu. Sonra doğalgaz geldi. Petrol ve doğalgaza döndü. Şimdi ise elektrik en büyük ilk enerji talebini oluşturan kalem olarak ortaya çıkıyor. Ve resmi projeksiyonlara göre 2024'te 300, yuvarlayarak söylüyorum, 354 terawatt saat olan brüt elektrik talebimiz 2035'te 511 terawatt saate, 2053'te ise 1271 terawatt saate çıkacak. Yani bugünkünün
1: Katlaya
0: 4
1: katlaya
0: katı.
1: gidiyor.
0: Evet, bugünkünün 4 katı
1: Her
0: olacak.
1: 10 yılda bir ikiye katlama görüyoruz o zaman.
0: Evet,
1: Hemen hemen.
0: tüm bunlarla hızlı kentleşme, elektrifikasyon, sanayideki de evdeki de elektrifikasyonla, elektrikleşme ile mücadele edebilmek için ya da bu talebi karşılayabilmek için diyelim, düzeltiyorum. Hedef 2035'e kadar 8-10 milyon elektrikli aracı da koyduğumuzda, tamam mı? Bu 2035'te yenilenebilir enerji yol haritasını zorunlu kıldı Türkiye'de. Böyle bir şey
1: Tabii
0: açıklandı.
1: sıfır karbon hedefi de var. Yani bu da
0: Tabii.
1: çok etkili.
0: Ama bu ikinci plana düşmek zorunda biraz tüm dünyada.
1: Kuşkusuz.
0: Ama bizim yine de diğer ülkelerden ayrı olarak buna ihtiyaçlarımız bizi buna yöneltiyor ve karbon salımımız giderek azalıyor. Bu enerji yol haritasına göre her yıl 5000 megawatt saat yeni rüzgar ve güneş gücünü sisteme bağlayacağız. İletişim şebekesine de, sadece iletişim şebekesine de 28 milyar dolar yatıracağız. Diğerlerini de kattığımızda
1: Bu
0: toplamda
1: iletişim şebekesi
0: 108
1: dediğimiz
0: iletim
1: elektriğin
0: şebekesi.
1: iletmesi.
0: İletim şebekesi. Diğerini de kattığımızda, yani toplam enerjiye de yatırımları öngörüldü.

0: düşündüğümüzde 108 milyar dolarlık bir büyüklükten
1: Çok
0: bahsediyoruz.
1: büyük.
0: Bu planlar gerçekten Türkiye'nin yapması gerekenler. Şunu unutmamak lazım. Tüm bu krizlerin temel noktaları, çıkış noktaları hep Türkiye'nin etrafında dönüyor. İleride AB kaynaklı krizleri de göreceğiz. Bunu Rusya, Ukrayna'yı da kattığımızda. AB kaynaklıları, iç çatışmalar, Rusya'nın spillover dediğimiz hani taşma
1: Evet.
0: etkileri, bunların Karadeniz'in statüsü gibi konular girdiğinde Türkiye'nin kaçınılmaz olarak atması gereken adımları bugünden attığını görüyoruz. Daha da fazla atması gerekiyor ama yani tüm bu rekor güneş hamlesi sadece bugünün faturasını düşürmüyor. Bunu görmek lazım. Gelecekte sanayinin çarklarını döndürecek devasa altyapının da en büyük şu anda yatırımını yapıyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin var olanla yetinmeyip daha önce konuştuk işte toryum.
1: Evet.
0: Şimdi biraz önce senin de bahsettiğin gibi Akkuyu Nükleer Güç Santrali, diğer Sinop
1: Planlanan
0: ve evet
1: santraller.
0: Sinop öncelikli olmak üzere Trakya'daki diğerleri de düşündüğümüzde, modüler küçük reaktörleri de düşündüğümüzde Türkiye bununla yetinemez ve bölgesel etkisini artıracak diğer bağlantıları da kullanmalı ki herhalde sen buradan Türkiye-Azerbaycan forumuna da
1: Tabii
0: deneyeceksin.
1: yani bu sürecin en temel hususlarından bir tanesi de kuşkusuz. Yani bu işin doğal seyrinde gerçekleşecek olan bir şey. Çünkü ortada bir devletlerin kurucu liderleri tarafından ortaya konulmuş bir yol haritası var. İki devlet tek millet. Yani dolayısıyla Azerbaycan'la Türkiye arasında bir işbirliğinin olmaması şaşırtıcı olur.
0: Evet.
1: Çünkü iki ülkenin dış politikası baktığımızda özellikle son yıllarda tamamıyla ortak belirleniyor. Ama ben öncesinde şunu da vurgulamak istiyorum Barış. Bu kaçınılmaz sürece nasıl gelindi? Ya ve Türkiye neden hazırlıklı olmak zorunda? Şimdi Kıbrıs Barış Harekatı sürecinden başlayalım. Yani
0: Evet.
1: 60'ların sonundan alalım bu süreci. Baktığımızda bölgede Suriye'de iç savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali, önceden Irak-İran savaşı, ardından Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşı. Zaten İsrail ayrı bir rahatsızlaştırıcı güç. Yukarı çıkıyorsunuz Ermenistan'ın Karabağ işgali, Azerbaycan'ın Karabağ'ı geri kurtarması ve yaşanan o yaklaşık 1,5 ay süren ikinci Karabağ savaşı. Yine yukarı çıkıyorsunuz. İşte Gürcistan'da Abazya, Osetya sorunları, Rusya-Gürcistan savaşı. Biraz daha yukarı çıkıyorsunuz. Yani bir hilali anlatmaya çalışıyorum
0: Evet.
1: sevgili dinleyicilerimize. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş. Dolayısıyla
0: Pardon, bu hilalin ucu Yunanistan gibi görünüyor ama Yunanistan'da da yani Yunanistan'ın şımarıklıklarının da göz önünde bulundurulduğunda neredeyse kapalı devre hilal bile değil, kapalı devre bir sıkıntımız var.
1: şimdi tabii ki kuşkusuz zaten Kıbrıs'ı Yunanistan'dan ayrı ele
0: Evet.
1: alamazsınız. Bir de yani Rusya ile Amerika, yani Batı bloğu ile Doğu bloğu arasındaki soğuk savaş belki bitti ama Yunanistan'la Türkiye arasında adına ne derseniz deyin, kim isterseniz istikşafi görüşmeler deyin, isterseniz güven arttırıcı önlemler deyin, ne derseniz deyin. Zaten bu güven arttırıcı önlemler ve istikşafi görüşmeleri ortaya koymamızın sebebi taraflar arasında halihazırda bir tansiyonun olduğunu,
0: Evet,
1: ki buna da
0: gösteriyor.
1: bir soğuk savaş denilebilir yani açıkçası. Bir tansiyonun olduğunu gösteriyor ki orayla zaten kriz bitmedi ki.
0: Evet,
1: Yani
0: doğru
1: dolayısıyla
0: söylüyorsun.
1: bunu Arap Baharı ile birlikte ele aldığımızda, Mavi Vatan Doktrini ile birlikte ele aldığımızda, Türkiye'nin çevresi tamamıyla savaş ve krizlerle dolu ve bu yaklaşık 50 yıldır hiç durmadan devam ediyor. Sizin zaten devlet olarak vatandaşınızın güvenliğini korumak için, kamu güvenliğini korumak için aynı şekilde devletin varlığını devam ettirebilmek için var olan en büyük önlemleri almanız gerekiyor. Enerji, yani Türkiye'nin dişlilerinin çarkının dönmesini sağlayan temel unsurlardan bir
0: Evet.
1: tanesi. Dolayısıyla her an yeni proje, her an yeni işbirlikleri, her an kaynak çeşitlendirmeyi zaten yapmak zorundasınız.
0: Doğru.
1: Bunun aksini düşünmek bence çok saflık olur. Yani komşularımızla anlaşamıyor muyuz? Komşularımızla tabii ki anlaşıyoruz. Her birinin alfabesi farklı olmasına rağmen.
0: Ve de bunu büyük bir devlet geleneğiyle başarıyoruz. Bunu da göz ardı etmemek
1: Kuşkusuz
0: lazım.
1: yani 1400'lerden beri İran'la devam eden müzakereler var ya, inanılmaz yani.
0: Yani şimdi ama şimdi şuna baktığımızda Türkiye artık kendi sınırları içerisinde kalmamalı, kalamaz da. Bu nedenle de bu ortaya

0: koyduğu gücü bir diplomasiyle taçlandırması gerekiyordu. Artık bunu yapıyor. Şimdi Avrupa'ya bakalım. Çok büyük bir enerji çıkmazı var. Doğru mu? Rus gazını kestiler.
1: %20 ya depolar şu anda.
0: Orta Doğu petrolü ve akaryakıtı tamamen riskli ve güvensiz. Fabrikalarını döndürmek için acilen temiz ve güvenli yani enerjiye ihtiyaç duyuyorlar ama bunu karşılamak için tek başına üretecek ne yeterli güneşleri ne de yeterli coğrafi alanları var.
1: Evet.
0: Ve sahip oldukları kaynaklar bunu döndürmeye yetmiyor. Ve dünyada şu anda çeşitli yerlerde yeşil koridorlar yani yenilenebilir enerjilerden kaynaklanan elektriği ve enerjiyi ülkelerin paylaştığı birbiriyle hatlar çizdiği böyle yeni bir koridor anlayışı var. Şimdi Türkiye burada çok güzel bir şey yaptı. Yıllarca TANAP boru hattı üzerinden biz 100 milyar metreküp varan bugünlerde toplamdan bahsediyorum. Avrupa'ya başarıyla taşıdık ve bu bir kardeşlik oluştu. Şimdi de elektriğin TANAP'ını gerçekleştirebilecek bir altyapı arayışımız var. Bununla da ilgili 3 devasa projeden bahsediliyor. Birincisi Nahçıvan Türkiye hattı. Nahçıvan'ın yenilenebilir enerji potansiyelini doğrudan Türkiye'den doğruya ulaştırabilecek bir koridor bu. Dörtlü yeşil enerji koridoru. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan'ı birbirine bağlayan devasa bir bölgesel elektrik ağı. Üçüncüsü de denizaltı kablo projesi. Karadeniz'in tabanına döşenecek devasa kablolarla Romanya ve Macaristan dahil üzerinden Hazar'ın yeşil enerjisini doğrudan Avrupa'nın kalbine pompalayacak mega bir projeden bahsediliyor.
1: Yani bunu şöyle düşünün sevgili dinleyenler. Bu sözünü ettiğimiz ülkeler elektriğin çok büyük bölümünü doğalgazdan üretiyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla aslında onlar için de çok karlı. Çünkü siz doğalgazı getiriyorsunuz, oraya bir santral yapmanız gerekiyor. Santral yaptıktan sonra bir dağıtım ağı kurmanız gerekiyor. Ama sizin ülkenize uzanacak Karadeniz altından örneğin bir kabloyu kendi altyapınızı güçlendirerek fişe taktığınızda yani böyle üçlü priz çekmiş gibi oluyoruz Avrupa yani. Sevgili
0: Kesinlikle haklısın.
1: dinleyenlerimiz için doğrudan elektrik gelecek. Onlar için
0: Evet.
1: de çok karlı.
0: Çok çok karlı ve şimdi bu tabloyu çizdik ya. Burada Azerbaycan'la da sınırlı kalmıyoruz. Yani çok geniş küresel bir enerji diplomasisi üretiyor gerçekten Türkiye. Buna bakacağız şimdi. Hani bugün Rusya ile nükleer enerjide, doğalgazı saymıyorum bile. Körfez ülkeleriyle milyarlarca dolarlık yenilenebilir enerji anlaşmalarımız var. Şebeke entegrasyonu kapsamında birçok adım atıyoruz. Irak ve İran ile mevcut petrol ve doğalgaz anlaşmalarımızı de yeniledik. Bunların hatlarını yenilemeye çalışıyoruz. Avrupa ile ENTSO'ya dediğimiz elektrik sisteminin birleştirdiği ve senkronize bağlantımızı oluşturuyoruz, kuvvetlendiriyoruz. Ve tüm bu bize gösterilen tabloda Türkiye sadece doğalgaz ticaret merkezi değil, yeşil enerji ticaret merkezi olmayı da belki başarabilecek bir altyapıyı genişletiyor. Yani bugün tüm dünyada Brent petrolün ve mazotun fiyatındaki artışlar yüzünden küresel enflasyon ortaya çıktı ve biz bu krizlerle boğuşuyoruz. Tanker savaşlarını endişeyle izliyoruz ama Türkiye son 12 yılda 641 kat artan bir güneş enerjisi potansiyeli var. Her yıl 5000 megawatt yeni yeşil güçle büyümeyi hedefliyor. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor. Biz fosil yakıtların karanlık, riskli ve dışa bağımlı yüzünden kurtularak artık Bakü'den Körfez'e uzanan bir süreçte güçlü ittifaklarla Karadeniz'in altına elektrik kablolarıyla dönüştürecek, bağlayacak bir yeni bir adım, yeni bir vizyonu devreye koyuyoruz. Ben bunu gerçekten böyle görüyorum.
1: Çok doğru çünkü baktığınız şey krizleri önceden öngörüp ortaya konulan projelerle taraflara yani üçüncü taraflara bir şekilde enerjiye erişimin kolaylaştırılmasını içeriyor. Yani şöyle düşünme bunu Bulgaristan ya da Macaristan'a uzanacak diye hiç değerlendirme.
0: Evet.
1: İnan bana oraya uzanırsa Macaristan'a uzanırsa en büyük alıcılarından bir tanesi Polonya olur. Polonya olursa en büyük alıcılarından bir tanesi Almanya olur.
0: Kesinlikle.
1: Ve o hat fizibilite çalışması yapıldığı için ve bir boru hattı gibi olmadığı için evet bir enerji nakil hattı ama altyapıyı hazırlamak ve elektriği Avrupa'ya ulaştırmak çok daha kolay olabilir inşaat süreçleri bakımından.
0: Yani tüm bu süreçler gerçekçi düşünürsek biz bir potansiyelden bahsediyoruz. Bunun için atılmış gerçek adımlar var.

0: firmalara karşı düzgün politikaların gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ama yine de biz hazır olmalıyız. Biz bu altyapıları sağlamalıyız. Ben buradan, yani dünyanın dört bir yanından bizi dinleyenlere de şunu söylemek istiyorum. Enerji merak eden, enerji uzmanları olan çeşitli dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Türkiye gerçekten de emperyal olmayan bir bakış açısıyla, kazan kazan stratejileriyle, sömürgeci olmayan yaklaşımlarıyla her ortaklaşa proje aldığı ülkeye ve kuruma kazandıran bir altyapıyla gerçekten yeni bir umut kaynağı oluyor ülkenin etrafındaki. Için evet, Hinterland'ı için. Ama hani umarız bu böyle gider. Çünkü bizim geçmişteki misyonumuz, geçmişteki vizyonumuz, geçmişteki yaptığımız şeyler, tarihimiz bize bunu zorunlu kılıyor. Biz artık bugünün aklıyla, bugünün meydan okumalarına yeni stratejiler geliştiren bir yapıyı artık görmek istiyoruz Türkiye'de. Bunu bizimle gönül bağı olan tüm ülkeler, bizimle gönül bağı olan tüm dinleyicilerimizin de görmek istemesi bizi memnun ediyor açıkçası.
1: Evet, yani baktığımızda Türkiye'nin artık kendi internantına sığmadığı, tabii jeostratejik konumuyla birlikte de bu konuda önümüzdeki süreçte çok önemli adımlar atacağını bize gösteriyor. Atması da gerekiyor.
0: Gerekiyor, evet.
1: Çünkü krizde olan coğrafyalarla iç içeyiz ve o krizlerden etkilenmemek için o ülkelerin her biriyle bir takım işbirlikleri içerisinde olmanız gerekiyor ki istikrarsızlık size sıçramasın, size o ülkeler hep güler yüzünü gösterebilsin. Efendim, bu hafta da Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji'de Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü sevgili program partnerim Barış Sağlam'la birlikteydik. Umarız size elimizden gelen bilgileri aktarabilmişizdir ve biraz olsun önümüzdeki süreçte yaşananlara ilişkin tahminlerinizi güncelleyebilmişizdir. Programımızı sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı. Yapımcımız ve teknik yönetmenimiz Sefa Aktan da sesimizin size ulaşmasını sağladı sevgili dinleyenlerimiz. Gündem Enerji'de önümüzdeki haftalarda da görüşmek üzere diyelim ve hepinize mutlu günler dileyelim.
2: Gündem Enerji.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün şampiyonluk fotoğraflarının en arkasında duran ama başarının her karesinde alın teri bulunan o gizli kahramanlardan, yani sporun görünmez emekçilerinden söz edeceğiz. Bir sporcunun ya da takımın zirveye çıkış öyküsü sadece yıldız oyunculardan veya

0: teknik direktörlerden ibaret değildir. Çünkü o öykünün satır aralarında formayı her daim hazır tutanlardan, yorgun kasları maça hazırlayan ellere kadar kocaman bir ordu vardır. Peki bu ekiplerin spordaki gerçek ağırlığı nedir? Malzeme odasındaki her detay sporcunun sahadaki konforunun garantisiyken, sağlık odası çalışanları sakatlık riskini en yakından gözlemleyen ve sporcuyla dertleşen sırdaş niteliğindedir. Bu birimler bir spor kulübünün kurumsal hafızası ve asıl vicdanıdır. Onların titizliği milyon dolarlık bir transferin sahadaki verimini belirleyen en kritik unsurdur. Bu yüzden başarı sadece skor tabelasında değil, kulübün aile olma becerisinde de aranmalıdır. Özetle, kupalar kaldırılırken dökülen konfetilerin altında bu gizli kahramanların sessiz mutluluğu ve görünmeyen emekleri yatar. Onlar sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar sporun tozunu ve terini en çok soluyan kişilerdir. Perde arkasındaki bu muazzam organizasyonun emeğiyle harmanlanan her başarı çok daha anlamlı, çok daha kalıcıdır. Şunu da asla unutmayalım. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür ve bu işin emektarları işte o zincirin en cefakar halkalarıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Türk demokrasi için unutulmayacak bir gün olan Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için siyasiler mesaj yayımladı. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı'nda hız, zaman ve operasyon kabiliyetini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığına dikkat çekti. CHP'de gözler bugün yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda parti yönetiminin Truva adları olarak nitelendirdiği isimlerin de aralarında olduğu ihraç dosyaları ele alınacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında 83. duruşma görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama yapıldı. 39 ilin emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Batı Trakya'da Türk azınlığın müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından